0: اتبعها كل في كتاب مبين.
1: Yeryüzündeki her bir canlının rızkı yalnız Allah'a aittir. Allah onların hayatta yerleşecekleri yeri ve babalarının sulbünde veya analarının rahminde emanet bırakıldıkları yeri bilir. Bunların her biri apaçık bir kitaptadır.

arşı suyun üzerindeyken hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Ey Muhammed! Andolsun ki sen onlara öldükten sonra siz mutlaka tekrar diriltileceksiniz desen, inkar edenler elbette bu apaçık bir büyüden başka bir şey değildir derler.

0: ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
1: Andolsun ki onlardan azabı belirli bir süreye kadar ertelesek elbette o azabı engelleyen nedir derler. İyi bilin ki azap onlara geldiği gün artık kendilerinden geri çevrilmez ve alaya aldıkları şey onları kuşatmış olur.

Andolsun ki biz eğer insana tarafımızdan bir rahmet tattırıp sonra da onu kendisinden çekip alsak mutlaka o ümitsizliğe düşer, nankör olur.''

Rabbine andolsun ki biz insana kendisine dokunan bir zarardan sonra bir nimet tattırsak mutlaka kötülükler başımdan gitti der. Sevinir, övünür.

Ancak sabredip salih amel işleyenler böyle değildir. İşte onlar için bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır.

ey Muhammed, belki sen müşriklerin ona bir hazine indirilmeli veya beraberinde bir melek gelmeli değil miydi demelerinden dolayı kalbin daralır da sana vahyedilenin bir kısmını terk edecek olursun. Ama sen ancak bir uyarıcısın. Allah ise her şeye vekildir.

Yoksa Kur'an'ı peygamber kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer doğru sözlü kimselerseniz Allah'tan başka gücünüzün yettiği kimseleri de yardıma çağırın da onun gibi uydurulmuş 10 sure getirin.

0: فهل أنتم مسلمون؟
1: Eğer size cevap vermedilerse bilin ki o ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir. Ondan başka ilah yoktur. Artık siz de Müslüman oldunuz mu?

Her kim dünya hayatını ve onun ziynetini isterse, onlara orada yaptıklarının karşılığını tam olarak veririz. Onlara burada hiçbir şey eksik verilmez.''

0: فيها وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: İşte onlara ahirette ateşten başka bir şey yoktur. Yaptıkları orada boşa gitmiştir. Zaten yapmakta oldukları da batıldır.

Rabbinden gelen açık bir delile dayanan, ardınca da yine Rabbi tarafından kendisine bir şahit gelen, ondan önce de Musa'nın kitabı bir önder ve rahmet olarak elinde bulunan kimse, yalnız dünyalık isteyenler gibi midir? İşte onlar Kur'an'a iman ederler. Gruplardan her kim onu inkar ederse, kendisine vaat edilen yer ateştir. Sen de ondan şüpheye düşme. Çünkü o Rabbin tarafından gelen bir gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar.

0: عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِمِينَ
1: Allah'a yalan yere iftira edenden daha zalim kim olabilir? İşte onlar Rablerinin huzuruna getirilecekler, şahitler de işte Rablerine karşı yalan söyleyenler bunlardır diyecekler. İyi bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir.

O zalimler Allah'ın yolundan alıkoyarlar ve onu eğriltmek isterler. İşte onlar ahireti inkar ederler.

0: يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون.
1: İşte onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Onların Allah'tan başka hiçbir dostları da yoktur. Onlar için azap kat kat olur. Çünkü onlar gerçeği dinlemeye tahammül edemiyorlar ve onu görmüyorlardı.

0: İşte onlar kendilerini zarara uğratanlardır. Uydurdukları şeyler de kendilerinden kaybolup gitmiştir.
1: La jarama ennehum fil ahiratihumul ehsarun.
0: Hiç şüphe yok ki ahirette en çok zarara uğrayacaklar işte onlardır.
1: İnnellezine amenu ve amilussalihati ve ahbetu ila rabbihim ula

İman edip salih amel işleyenlere ve Rablerine gönülden bağlananlara gelince, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.

0: هل يستويان مثلا أفلا تذكرون.
1: Bu iki grubun hali kör ve sağırla görüp işiten kimsenin hali gibidir. Hiç bunların hali bir olur mu? Hala ibret almıyor musunuz?
0: وَلَقَدْ

0: أخاف عليكم عذاب يوم أليم.
1: Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. Onlara şüphesiz ki ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Gerçekten ben sizin hakkınızda acı verecek bir günün azabından korkuyorum dedi.

kavminden inkar edenlerin ileri gelenleri, biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Biz basit görüşlü alt tabakamızdakilerden başkasının sana uyduğunu görmüyoruz. Sizin bize karşı hiçbir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Bilakis sizin yalancı olduğunuzu sanıyoruz, dediler.

0: عليكم فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون.
1: Nuh dedi ki, ey kavmim, ne dersiniz? Eğer ben Rabbimden gelen bir delile dayanıyorsam ve o bana kendi tarafından bir rahmet vermiş de size karşı gizli tutulmuşsa, siz onu istemediğiniz halde biz sizi onu kabule mi zorlayacağız?

Ey kavmim! Buna karşı ben sizden hiçbir mal istemiyorum. Benim mükafatım yalnız Allah'a aittir. İman edenleri de kovacak değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum.

Ey kavmim, eğer ben onları kovarsam beni Allah'a karşı kim savunur? Siz hiç düşünmüyor musunuz?

0: الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين.
1: Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmiyorum. Size ben bir meleğim de demiyorum. Sizin gözlerinizin hor gördüğü kimseler için Allah onlara hiçbir hayır vermeyecektir de demiyorum. Allah onların kalplerindekini daha iyi bilir. Böyle bir şey söylersem o zaman ben zalimlerden olurum.

Onlar, "Ey Nuh, bizimle tartıştın ve tartışmayı çok uzattın. Eğer doğru sözlü kimselerdensen bize vaat ettiğin azabı başımıza getir," dediler.

0: أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون.
1: Nuh da şöyle dedi: Onu başınıza dilerse ancak Allah getirir. Siz de ona engel olamazsınız. Eğer Allah sizi azdırmayı dilemişse, ben size öğüt vermek istesem de benim öğüdüm size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz.

Yoksa Kur'an'ı peygamber kendisi uydurdu mu diyorlar. Sen de ki, eğer onu uydurmuşsam suçum yalnız bana aittir. Ama ben sizin işlediğiniz suçlardan uzağım.

0: Ruh'a şöyle vahyedildi: kavminden, iman edenlerden başka kimse inanmayacak. Sen onların yapmakta olduklarından dolayı üzülme. Bizim gözetimimiz ve vahyimizle gemiyi yap. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar mutlaka boğulacaklardır.
1: وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهِ

gemiyi yapıyordu. Kavminden ileri gelenler ona her uğradıklarında kendisiyle alay ediyorlardı. Nuh dedi ki, eğer siz bizimle alay ediyorsanız, sizin alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay edeceğiz. Başına gelenleri rezil edecek azabın kime geleceğini ve devamlı olan azabın kime ineceğini yakında anlayacaksınız.

0: Haydi gemiye binin. Onun yürümesi de durması da Allah'ın adıyla olur. Şüphesiz ki benim Rabbim çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir dedi.
1: وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ

Gemi dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu. Nuh bir kenarda ayrılıp duran oğluna, "Ey oğulcuğum, bizimle beraber gemiye bin, kafirlerle beraber olma," diye seslendi.

0: من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.
1: Oğlu, ben bir dağa sığınacağım. O beni sudan korur dedi. Nuh, bugün Allah'ın esirgedikleri hariç onun emrinden kurtulacak olan yoktur dedi. Ve aralarına bir dalga girdi. Oğlu da boğulanlardan oldu.

Nihayet ey yeryüzü suyunu yut ve ey gök sen de tut dendi. Su çekildi, iş bitirildi. Gemide Cudi'ye oturdu ve haksızlık yapan kavim kahrolsun dendi.

0: Nuh Rabbine nida edip, "Ey Rabbim, şüphesiz ki oğlum benim ailemdendi. Doğrusu senin vaadin de haktır ve sen hakimlerin hakimisin," dedi.
1: قَالَ يَا نُوحُ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ

0: Allah, ey Nuh, o senin ailenden değildir. Çünkü o iyi olmayan bir amelin sahibidir. O halde benden bilmediğin bir şeyi isteme. Şüphesiz ki ben cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum dedi.
1: قَالَ رَبِّ اِنِّي اَعُوذُ بِكَ اَنْ اَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٍ

Nuh, ey Rabbim, senden bilmediğim bir şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer sen beni bağışlamaz, bana merhamet etmezsen, zarara uğrayanlardan olurum dedi.

bizden sana ve seninle beraber olanlardan türeyecek ümmetlere verilen emniyet ve bereketlerle in. Onlardan türeyecek öyle ümmetler de var ki biz onları rızıklardan faydalandıracağız. Sonra onlara tarafımızdan acı bir azap dokunacaktır.

0: لهذا فاصبر إن العاقبة للمتقين.
1: Ey Muhammed! İşte bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Ne sen ve ne de kavmin bundan önce o haberleri bilmiyordunuz. O halde sabret. Şüphesiz ki hayırlı sonuç kötülükten sakınanlarındır.

0: Ad kavmine de kardeşleri Hud'u peygamber olarak gönderdik. Hud onlara şöyle dedi: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Siz Allah'a karşı iftira edenlerden başkası değilsiniz."
1: Ya kavmi la es'elukum aleyhi ecran in ecriye illa alellezî fetarani efelâ te'akilûn.
0: Ey kavmim, ben sizden bunun için bir ücret istemiyorum. Benim mükafatım sadece beni yaratan Allah'a aittir. Siz hiç aklınızı kullanmıyor musunuz?

Ey kavmim! Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. Sonra da tövbe edip ona yönelin ki size gökten bol bol yağmur göndersin. Kuvvetinize kuvvet katsın. Suç işleyerek Allah'tan yüz çevirmeyin.

Kavmi Hud'a dedi ki, ey Hud, sen bize bir mucize getirmedin. Biz senin sözünle ilahlarımızı terk edecek değiliz ve biz sana da inanmıyoruz.

0: Biz sana sadece ilahlarımızdan biri seni fena halde çarpmıştır deriz. Hud dedi ki, şüphesiz ki ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki ben onu bırakıp da koştuğunuz ortaklardan uzağım. Haydi hepiniz bana tuzak kurun. Sonra da bana hiç mühlet vermeyin.
1: İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum. Mâ min dâbbetin illâ huve âhidun binâsiyetihâ. İnne rabbi alâ sırâtin müstakîm.
0: Ben ancak benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvendim. Hiçbir canlı yoktur ki Allah onun alnından tutup yönetmesin. Benim Rabbim gerçekten doğru bir yol üzerindedir.

Eğer yüz çevirirseniz, ben size bildirmek üzere gönderildiğim şeyi size tebliğ ettim. Rabbim sizin yerinize başka bir kavim de getirebilir. Ona hiçbir zarar da veremezsiniz. Çünkü benim Rabbim her şeyi koruyup gözetir.

0: Azap emrimiz gelince Hud'u ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Onları sert ve katı bir azaptan koruduk.
1: وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ
0: İşte Ad kavmi budur. Onlar Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine karşı geldiler. Her inatçı zorbanın emrine tabi oldular.

0: ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود.
1: Onlar bu dünyada da kıyamet gününde de lanete uğradılar. İyi bilin ki Ad kavmi Rablerini inkar ettiler. Yine bilin ki Hud'un kavmi Ad Allah'ın rahmetinden uzaklaştı.
0: Ve ila Thamud'a ahahum salihâ. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

Semud kavmine de kardeşleri Salih'i peygamber olarak gönderdik. Salih, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. O sizi topraktan yarattı ve sizi orada yaşattı. Öyleyse ondan bağışlanmanızı dileyin. Sonra da tövbe edip ona yönelin. Çünkü Rabbim kullarına çok yakındır. Dualarını kabul etmektedir dedi. قالوا يا صالح

Semud kavmi, ey Salih, sen bundan önce aramızda ümit beslenen bir kimseydin. Şimdi bizi babalarımızın taptıklarına tapmaktan men mi ediyorsun? Doğrusu biz senin bizi kendisine davet ettiğin şeyden şüphe ve endişe içindeyiz, dediler.

0: الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير.
1: Salih dedi ki, ey kavmim, ne dersiniz? Eğer ben Rabbimden gelen bir delile dayanıyorsam ve o bana kendi tarafından bir rahmet vermişse, buna rağmen ben ona karşı gelirsem, beni Allah'a karşı kim savunur? Sizin bana zararımı arttırmaktan başka bir katkınız olmaz.

0: Ey kavmim! İşte şu Allah'ın devesi sizin için bir mucizedir. Onu bırakın, Allah'ın yeryüzünde yesin içsin. Ona bir kötülük dokundurmayın, yoksa sizi pek yakın bir azap yakalar.
1: فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ
0: Yine de onu kesip devirdiler. Salih onlara dedi ki, yurdunuzda 3 gün daha yaşayın. İşte bu yalan çıkarılamayacak bir tehdittir.

0: الخزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز.
1: Azap emrimiz gelince Salih'i ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle o günün rezilliğinden kurtardık. Çünkü Rabbin çok kuvvetli ve çok üstündür.
0: وَأَخَذَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا ف۪ي دِيَارِهِمْ جَاثِم۪ينَ كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْ ف۪يهَا أَلَا اِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ.
1: Haksızlık edenleri korkunç bir gürültü yakaladı. Sanki içinde hiç oturmamışlar gibi yurtlarında dizüstü yığılıp kaldılar. İyi bilin ki Semud kavmi Rablerini inkar ettiler. Yine iyi bilin ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzaklaşıp gitti.

0: Andolsun ki elçilerimiz müjdeyle İbrahim'e geldiler ve selam sana dediler. İbrahim size de selam dedi. Çok geçmeden onlara kızarmış bir buzağı getirdi.
1: فَلَمَّا رَأَى اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً

0: Ellerinin ona uzanmadığını görünce durumları hoşuna gitmedi ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. Onlar, "Korkma, biz Lut kavmine gönderildik," dediler.
1: وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ

0: İbrahim'in hanımı ayaktaydı. Bu sözü duyunca güldü. Biz de ona İshak'ı ve İshak'ın ardından da Yakub'u müjdeledik.
1: قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب.
0: İbrahim'in hanımı, vay başıma gelenler, ben bir koca karı ve bu kocam da bir ihtiyar iken çocuk mu doğuracağım? Doğrusu bu şaşırtıcı bir şeydir, dedi.

Elçiler dediler ki, Allah'ın emrine mi şaşırıyorsun? Ey ev halkı! Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinizdedir. Şüphesiz ki O övülmeye layıktır, ihsanı boldur.

0: İbrahim'in korkusu gidip kendisine müjde gelince elçilerimizle Lut kavmi hakkında tartışmaya başladı.
1: İnne İbrahim le halimun evvahum munib.
0: Şüphesiz ki İbrahim çok yumuşak huylu, çok içli ve kendisini Allah'a vermiş bir kimseydi.

0: أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود.
1: Elçilerimiz, ey İbrahim, bundan vazgeç. Rabbinin emri gelmiştir. Şüphesiz ki onlara geri çevrilmeyecek bir azap gelecektir dediler.

Elçilerimiz Lut'a gelince onların yüzünden kaygılandı ve onlardan dolayı göğsü daraldı. İşte bu zor bir gündür dedi.

Kavmi kendisine doğru koşarak yanına geldiler. Onlar daha önce kötü işler yapıyorlardı. Lut onlara, "Ey kavmim, işte bunlar benim kızlarım. Onlar sizin için daha temizdir. Allah'tan korkun ve misafirlerimin içinde beni rezil etmeyin. Sizin içinizde aklı başında bir adam yok mudur?" dedi.

0: idi.
1: Kavmi Lut'a, sen de biliyorsun ki bizim senin kızlarında hiçbir hakkımız yoktur. Bizim ne istediğimizi çok iyi biliyorsun, dediler.

0: Lut da, keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya sağlam bir kaleye sığınabilseydim dedi.
1: قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل

0: أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.
1: Melekler dediler ki, ey Lut, biz senin Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamazlar. Sen ailenle birlikte gecenin bir kısmında yürü git. İçinizden karından başka hiç kimse geri kalmasın. Çünkü onlara gelecek olan azap ona da isabet edecektir. Onlara vaat edilen azap zamanı sabah vaktidir. Sabah vakti de yakın değil mi?

0: مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ.
1: Azap emrimiz gelince oranın üstünü altına getirdik. Üzerine de Rabbin tarafından işaretli olarak yığın yığın sert taşlar yağdırdık. Bunlar zalimlerden hiçbir zaman uzak değildir.

Medyen halkına kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Şuayb dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Ben sizi bolluk içinde görüyorum ve sizin hakkınızda kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum.

Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanlara eşyalarını eksik vermeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.

0: Eğer iman eden kimselerseniz, Allah'ın bıraktığı kâr sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin başınızda bir bekçi değilim.
1: قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَا

Medyen halkı, ey Şuayb, babalarımızın taptığını veya mallarımız hakkında dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Yoksa sen elbette yumuşak huylu ve aklı başında bir kimsesin, dediler.

0: منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
1: Şuayb şöyle dedi: Ey kavmim, ne dersiniz? Eğer ben Rabbim tarafından gelen bir delile dayanıyorsam ve o bana kendi tarafından güzel bir rızık da vermişse, ona karşı gelebilir miyim? Ben size yasakladığım şeylerde size muhalefet etmek istemiyorum. Gücümün yettiği kadar düzeltmekten başka bir şey istemiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Ben sadece ona güvendim ve sadece ona yöneliyorum.

0: هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد.
1: Şuayb dedi ki, ey kavmim, bana karşı gelmeniz sakın sizi Nuh kavminin veya Hud kavminin yahut da Salih kavminin başlarına gelen felaketin bir benzerine uğratmasın. Lut kavmi sizden uzak değildir.

0: De...
1: Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. Sonra da tövbe edip ona yönelin. Doğrusu benim Rabbim çok merhamet eder ve çok sever.

0: فينا ضعيفا وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز.
1: Kavmi Şuayb'a, ey Şuayb, senin söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz ve seni aramızda zayıf bir kimse olarak görüyoruz. Eğer taraftarın olmasaydı seni mutlaka taşlar öldürürdük. Senin bize göre bir itibarın da yoktur, dediler.

0: İnne Rabbi bima ta'malun muhit.
1: Şuayb dedi ki: Ey kavmim, benim taraftarlarım size göre Allah'tan daha mı üstün ki onu arkanıza atıp sırt çevirdiniz? Şüphesiz ki benim Rabbim sizin yaptıklarınızı ilmiyle kuşatmıştır.

Ey kavmim! Olduğunuz yerde yapacağınızı yapın. Doğrusu ben de yapacağım. Başına geleni rezil edecek azabın kime geleceğini ve kimin yalancı olduğunu yakında anlayacaksınız. Gözleyin bakalım. Ben de sizinle beraber gözlüyorum.

0: Azap emrimiz gelince Şuayb'ı ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Haksızlık edenleri korkunç bir gürültü yakaladı. Sanki içinde hiç oturmamışlar gibi yurtlarında dizüstü yığılıp kaldılar. İyi bilin ki Semud kavminin Allah'ın rahmetinden uzaklaştığı gibi Medyen halkı da uzaklaşıp gitti.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا

0: Andolsun ki biz Musa'yı da Firavun ve ileri gelen adamlarına ayetlerimizle ve açık bir delille peygamber olarak gönderdik. Fakat o insanlar Firavun'un emrine uydular. Oysa Firavun'un emri doğruya götürücü değildi.
1: يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودِ
0: Firavun kıyamet günü kavminin önüne geçer ve onları ateşe götürür. Varacakları yer ne kötü bir yerdir.
1: وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودِ
0: Onlar bu dünyada da kıyamet gününde de lanete uğradılar. Yapılan bu yardım ne kötü bir yardımdır.

Ey Muhammed! Bu sana anlattıklarımız memleketlerin haberlerinden bazılarıdır. Onlardan bir kısmı hala ayaktadır. Bir kısmı da sininip gitmiştir.

0: أأمر ربك وما زادوهم غير تتبيب.
1: Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmettiler. Rabbinin azap emri gelince Allah'ı bırakıp da taptıkları ilahları kendilerine hiçbir fayda sağlamadı. Ve onların ziyanlarını arttırmaktan başka bir işe yaramadı.
0: وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ اِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةً اِنَّ اَخْذَهُ اَل۪يمٌ شَد۪يدٌ
1: Rabbin memleketlerin zalim halkını yakaladığı zaman onun yakalaması böyle olur. Şüphesiz ki onun yakalaması acı ve şiddetlidir.
0: اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ
1: Şüphesiz ki bunda ahiret azabından korkanlar için mutlaka bir ibret vardır. Bu insanların toplanacağı bir gündür ve bu herkesin göreceği bir gündür.
0: وَمَا نُؤَخِّرُهُ اِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ
1: Biz o günü ancak sayılı bir süreye kadar erteliyoruz.
0: يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ
1: O gün geldiği zaman Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. Onlardan bir kısmı bedbaht, bir kısmı da mutludur.

Onlar gökler ve yer durdukça orada ebedi olarak kalacaklardır. Ancak Rabbinin çıkarmayı diledikleri başka. Çünkü Rabbin her istediğini yapar.

0: ربك عطاءً غير مجذوذ.
1: Mutlu olanlara gelince, onlar cennettedirler. Gökler ve yer durdukça, onlar da orada ebedi olarak kalacaklardır. Ancak Rabbinin girmeden azap etmeyi diledikleri başka. Bu onlara sonsuz bir lütuftur.

0: Ey Muhammed! Şu putperestlerin taptıklarının batıl olduğundan hiç şüpheye düşme. Onlar da daha önce babalarının taptığı gibi tapıyorlar. Şüphesiz ki biz onlara azaptan paylarını eksiksiz olarak vereceğiz.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ ف۪يهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَف۪ي شَكٍّ مِّنْهُ مُر۪يبٍ
0: Andolsun ki biz Musa'ya kitap vermiştik. Fakat onda ayrılığa düştüler. Eğer daha önce Rabbinin bir sözü geçmeseydi, elbette aralarında hüküm verilmiş olurdu.
1: وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
0: Şüphesiz ki Rabbin onların her birine amellerinin karşılığını tam olarak verecektir. Çünkü Rabbin onların yaptıklarından haberdardır.
1: فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
0: Öyleyse sen, beraberindeki tövbe edenlerle birlikte sana emredildiği gibi dosdoğru ol. Aşırı gitmeyin, çünkü Allah yaptıklarınızı görür.

0: Haksızlık yapanlara meyletmeyin. Yoksa ateş size de dokunur. Sizin Allah'tan başka hiçbir dostunuz yoktur. Sonra size yardım edilmez.
1: وَاَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ

0: Ey Muhammed! Gündüzün iki ucunda ve gecenin gündüze yakın vaktinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu ibret alanlar için bir öğüttür.
1: وَاصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ
0: Sabret. Çünkü Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez.

0: Sizden önceki nesillerin ileri gelenleri yeryüzünde bozgunculuğu men etmeli değil miydiler? Ancak onlardan kendilerini kurtardığımız pek az kimse bunu yaptı. Haksızlık yapanlarsa kendilerine verilen refahın peşine düştüler ve suç işleyen kimseler oldular.
1: وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ
0: Yoksa Rabbin halkı ıslah edici kimselerken o memleketleri haksız yere helak edecek değildi.

0: والناس أجمعين.
1: Eğer Rabbin dileseydi, insanları bir tek ümmet yapardı. Fakat onlar ihtilaf edip duruyorlar. Ancak Rabbinin merhamet ettiği kimseler hariç. Zaten Allah onları bu merhamet için yaratmıştır. Rabbinin andolsun ki ben cehennemi hep insanlar ve cinlerle dolduracağım sözü tam olarak yerine gelmiştir.

Ey Muhammed! Peygamberlerin haberlerinden kendisiyle senin kalbini pekiştirip teskin edeceğimiz her kıssayı sana anlatıyoruz. Bu haberlerde sana gerçek, müminlere de bir öğüt ve hatırlatma gelmiştir.

0: İman etmeyenlere de ki, olduğunuz yerde yapacağınızı yapın. Şüphesiz ki biz de yapacağız. Bekleyin, gerçekten biz de bekleyeceğiz.
1: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ

Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Bütün işler yalnız O'na döndürülecektir. Öyleyse O'na kulluk et ve O'na güven. Rabbin sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Yusuf Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 111 ayettir. Bu surede başından sonuna kadar Yusuf peygamberin kıssası anlatıldığı için bu adı almıştır. Kur'an-ı Kerim'de baştan başa bir konuyu anlatan tek suredir.

Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle kıssaların en güzelini sana anlatıyoruz. Halbuki sen daha önce bunlardan habersiz olanlardandın.

0: والشمس والقمر إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
1: Yusuf babasına, ey babacığım, gerçekten ben rüyamda 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana secde ediyorlardı, demişti.

Babası dedi ki, yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanlar için apaçık bir düşmandır.

Böylece Rabbin seni seçecek ve sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek. Daha önce büyük babaların İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi sana da Yakup soyuna da nimetini tamamlayacak. Çünkü Rabbin her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Hani kardeşleri şöyle demişlerdi: Yusuf ve ana baba bir kardeşi babamıza bizden daha sevimlidir. Oysa biz kalabalık bir topluluğuz. Gerçekten babamız açık bir şaşkınlık içindedir. Yusuf'u öldürün veya onu bir yere atın ki babanızın yüzü yalnız size dönsün. Siz de bundan sonra salih bir topluluk olursunuz.
1: قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي
0: Siz de bundan sonra salih bir topluluk olursunuz.
1: قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ

İçlerinden biri, "Eğer yapacaksanız Yusuf'u öldürmeyin. Onu kuyunun dibine atın da gelip geçen kervanlardan biri onu alıp götürsün," dedi.

0: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.
1: Onlar dediler ki, ey babamız, sana ne oldu da Yusuf'u bize güvenmiyorsun? Oysa ki biz onun için iyilik isteyen kimseleriz. Yarın onu da bizimle beraber gönder de geçsin, oynasın. Biz onu mutlaka koruruz.

0: يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون.
1: Yakup, onu götürmeniz beni mutlaka üzer. Siz ondan habersizken kendisini bir kurdun yemesinden korkarım dedi.
0: قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا اِذَنْ لَخَاسِرُونَ
1: Onlar, andolsun ki biz kalabalık bir toplulukken eğer onu kurt yerse o zaman biz gerçekten zarara uğrayan aciz kimseler sayılırız dediler.
0: فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا اَنْ يَجْعَلُوهُ ف۪ي غَيَابَةِ الْجُبِّ

onu götürüp kuyunun dibine atmaya karar verdikleri zaman biz Yusuf'a "Andolsun ki sen onlar farkına varmadan bu işlerini kendilerine haber vereceksin" diye vahyettik.

0: dediler.
1: وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ
0: Yusuf'un gömleğinin üstünde yalancıktan bir kan getirdiler. Yakup, bilakis sizi nefsiniz kötü bir iş yapmaya sürüklemiştir. Artık bana gereken güzel bir sabırdır. Sizin anlattıklarınıza karşı ancak Allah'tan yardım istenir dedi.
1: Vecaa

0: وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون.
1: Bir kervan geldi. Sucularını kuyuya gönderdiler. O da kovasını kuyuya saldı. Müjde, işte bir oğlan dedi. Onu bir ticaret malı olarak gizlediler. Oysa Allah onların yaptıklarını çok iyi biliyordu.

ينفعنا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً.

Onu Mısır'da satın alan kimse karısına, ona iyi bak, belki bize faydası olur, yahut da onu evlat ediniriz dedi. Biz böylece Yusuf'u adaletli olsun ve kendisine rüyada görülen olayların yorumunu öğretelim diye o yere yerleştirdik. Allah işine hakimdir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

Yusuf rüştüne erince ona hikmet ve ilim verdik. İşte biz iyilik yapanları böylece mükafatlandırırız.

0: لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون.
1: Evinde bulunduğu kadın Yusuf'u kendisine çağırdı. Kapıları kilitledi ve hadi gelsene dedi. Yusuf, kötülükten Allah'a sığınırım. Doğrusu benim efendim olan kocan bana iyi baktı. Haksızlık yapanlar asla kurtuluşa eremezler dedi.

Andolsun ki kadın onu arzu etmişti. Eğer Rabbinin bir delilini görmeseydi, Yusuf da onu isteyecekti. Fakat ondan kötülüğü ve hayasızlığı böylece geri çevirdik. Çünkü o bizim çok samimi ve ihlaslı kullarımızdandır.

0: İkisi de kapıya doğru koştular. Kadın Yusuf'un gömleğini arkadan çekip yırttı. Kapının önünde kadının beyiyle karşılaştılar. Kadın bu defa, "Senin ailene bir kötülük yapmak isteyen kimsenin cezası ancak hapsedilmek veya can yakıcı bir azap olmalıdır," dedi.
1: "Kâle hiye râvedetnî an nefsî."

Yusuf, beni kendisine çağıran odur dedi. Kadının ailesinden bir şahit de şöyle şahitlik etti. Eğer Yusuf'un gömleği önden yırtılmış ise kadın doğru söylemiştir. Yusuf da yalancılardandır. Yok eğer onun gömleği arkadan yırtılmış ise kadın yalan söylemiştir. Yusuf ise doğru söyleyenlerdendir.

0: Kadının kocası Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce karısına, "Doğrusu bu siz kadınların tuzağındandır. Şüphesiz ki sizin tuzağınız büyüktür," dedi.
1: Yusuf, e'rid an hâzâ ve esteğfirî li zenbiki inneki kunti minel hâti'in.
0: Yusuf'a da, "Yusuf, sen bundan vazgeç," dedi. Karısına dönerek, "Sen de günahının bağışlanmasını dile. Çünkü sen günah işleyenlerden oldun," dedi.

0: قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.
1: Şehirde bir takım kadınlar vezirin karısı kölesinin olmak istiyormuş. Sevdası bağrını yakmış. Gerçekten biz onu apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz dediler.
0: Fele

Vezirin karısı onların kendisini dile düşürme tuzaklarını duyunca onlara haber gönderip davet etti. Onlar için koltuklar hazırladı. Onların her birine birer bıçak verdi. Kadınlar meyveleri soyarken Yusuf'a karşılarına çık dedi. Kadınlar onu görünce kendisini büyük bir varlık saydılar ve şaşkınlıkla ellerini kestiler. Haşa, Allah için bu insan değildir. Bu ancak çok güzel bir melektir dediler.

0: نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين.
1: Vezirin karısı, işte hakkında beni kınadığınız delikanlı budur. Andolsun ki ben onun olmak istedim. Fakat o iffetli davranıp çekindi. Eğer kendisine emrettiğimi yapmazsa mutlaka hapsedilecek ve küçümsenenlerden olacaktır dedi.
0: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين.
1: يوسف, ey Rabbim, hapis bana göre onların beni davet ettikleri şeyi yapmaktan daha iyidir. Eğer onların tuzağını benden uzaklaştırmazsan, ben de onlara meyleder, cahillerden olurum dedi.

Rabbi onun duasını kabul etti ve kadınların tuzağını kendisinden uzaklaştırdı. Çünkü o her şeyi işitir ve bilir.

Sonra kadının taraftarları Yusuf'un suçsuzluğuna dair delilleri gördükleri halde yine onu bir süre hapsetmek kendilerine uygun geldi.

Onunla beraber hapse iki delikanlı daha girdi. Onlardan biri, "Ben rüyamda şarap sıktığımı görüyorum," dedi. Diğeri, "Ben de başımın üzerinde kuşların yediği bir ekmek taşıdığımı görüyorum," dedi. "Bu gördüklerimizin tabirini bize haber ver. Doğrusu biz seni iyilik yapanlardan görüyoruz," dediler.

Yusuf dedi ki, size rızık olarak verilen yemek henüz size gelmeden onun tabirini size bildiririm. Bu Rabbimin bana öğrettiği bilgilerdendir. Ben Allah'a inanmayan ve ahireti de inkar eden bir kavmin dinini terk ettim.

0: Babalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız bize yakışmaz. Bu Allah'ın bize ve bütün insanlara bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler.
1: Ya sahibeyis sicni e'erbabun muteferrikune hayrun emillahul vahidul kahhar.
0: Ey hapis arkadaşlarım! Ayrı ayrı uydurma Rabler mi daha iyidir, yoksa her şeye hakim ve kahredici olan tek Allah mı?

0: Allah'ı bırakıp da taptıklarınız ancak sizin ve babalarınızın adlandırdığı bir takım put isimleridir. Onların gerçekliği hakkında Allah hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm vermek yalnız Allah'a mahsustur. O yalnız kendisine kulluk yapmanızı emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
1: Ya sahibeyis sijni emma ahadukuma feyeski rabbehu khamra ve emmel âkharu feyuslebu feteakulu attayru min râsih. قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذ۪ي ف۪يهِ تَسْتَفْتِيَانِ
0: Ey hapis arkadaşlarım! Rüyanızın tabirine gelince, biriniz efendisine şarap sunacak, diğeriniz ise asılacak ve kuşlar onun başından yiyecektir. Sorduğunuz iş böylece kesin hükme bağlanmıştır.

0: الشيطان فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين.
1: Yusuf, o ikisinden kurtulacağını sandığı kimseye, "Beni efendinin yanında an, suçsuzluğumu hatırlat," dedi. Fakat şeytan ona efendisini hatırlatmayı unutturdu. Bu yüzden Yusuf birkaç yıl daha hapiste kaldı.

0: يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون.
1: Hükümdar, ben rüyamda 7 semiz inek görüyorum. Bunları 7 zayıf inek yiyor. Yine 7 yeşil başak ve 7 de kuru başak görüyorum. Ey ileri gelenler! Eğer rüya tabir ediyorsanız bu rüyamı bana açıklayın dedi.
0: قَالُوا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْاَحْلَامِ بِعَالِمِينَ
1: Onlar, bunlar bir takım karışık rüyalardır. Biz böyle karışık rüyaların tabirini bilmeyiz dediler.
0: وَقَالَ الَّذ۪ي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَأْو۪يلِهِ فَأَرْسِلُونَ
1: Hapisteki iki kişiden kurtulan uzun bir zamandan sonra Yusuf'u hatırladı ve ben size rüyanın tabirini haber vereceğim. Hele beni hapishaneye gönderin dedi.
0: Yusuf eyyuhassiddiq aftina fi seb'i bekaratin simani ye'kuluhunne seb'un icaf. يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ
1: Hapishaneye varınca, ey doğru sözlü Yusuf, rüyada 7 semiz ineği, 7 zayıf ineğin yemesi, 7 yeşil başak, 7 de kuru başak görünmesi hakkında bize bir yorum getir. Umarım ki ben insanların yanına döner, anlatırım da onlar da bilirler dedi.

0: Yusuf dedi ki, 7 yıl adetiniz üzere ekin ekeceksiniz. Biçtiğiniz ekini, yiyeceğiniz az bir kısmı hariç başağında bırakın.
1: ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ

Sonra yedi kurak yıl gelecek ve sakladığınız az bir miktarın dışında o yıllar için önceden biriktirdiğiniz mahsulleri yiyip bitirecektir.

Sonra bunun ardından insanların bol yağmur göreceği bir yıl gelecek. O zaman meyveleri sıkıp hayvanları sağacaklar.

0: Hükümdar, "Onu bana getirin," dedi. Kendisine elçi gelince Yusuf, "Efendine dön ve ellerini kesen kadınların hali neydi diye ona sor. Şüphesiz ki benim Rabbim o kadınların tuzaklarını çok iyi bilir," dedi.
1: قَالَ مَا خَطَبُكُنَّ اِذْ رَاوَتْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
0: Hükümdar kadınlara, "Yusuf'un olmak istediğiniz zaman durumunuz neydi?" diye sordu. Onlar, "Haşa, Allah için biz ondan hiçbir kötülük görmedik," dediler. Vezirin karısı da, "İşte şimdi gerçek ortaya çıktı. Onun olmak isteyen bendim. Şüphesiz ki o doğru sözlü kimselerdendir," dedi.
1: ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي كَيْدَ الْخَائِنِينَ
0: Yusuf dedi ki, "Benim böyle yapmam, hükümdarın benim vezire gıyabında hainlik etmediğimi ve hainlerin tuzaklarını Allah'ın başarıya ulaştırmayacağını bilmesi içindi."
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

يا مهيمن يا الله، يا عزيز يا الله، يا جبار يا الله، يا متكبر.

الصفاء يا

كريم يا الله، يا رقيب يا الله، يا مجيب يا الله،

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام.

0: وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. لا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر. والقف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. واغفر لنا منك لخير أجمعين. اللهم اغفر لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Özel FM 103.2. Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen, tevbeleri bol bol kabul edensin. Hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl. Soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle. Beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık. Yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın. Hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resule tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. kafirler toplanır.

0: durumuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla, bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla. Bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik. Sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl. O benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin Nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin Nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım. Sana tevbe ettim. Senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok. Beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin. Rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. o nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM 103.2. Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM www.özelfm.net. Özel FM.net.
0: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828

0: 046 123 1237 nepemobilya.com.
1: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
2: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
0: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
3: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
6: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
3: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
4: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hükkâmeha ve hulâtaha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihim ul havfe mink ve enza' min kulubihim ul havfe min el kuffar. Allahümme akdif fi kulubihim ul iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: Ey yolcu! Yoksa yine Yüce Rahman'ın buyurduğu gibi bu peygamberlerin ardından öyle bir nesil geldi ki namazı terk ettiler. Heva ve heveslerine uydular. Onlar bu taşkınlıklarının cezasını yakında göreceklerdir. Yoksa sen de namazı, salih amelleri terk edip dünyaya dalanlardan mısın ey yolcu? Bu Rahman'ın tehditleri yoksa seni de mi korkutmuyor? Nedir bu cüretkârlık ey yolcu? Yüceler yücesine, iradelerin ezeli ve ebedi sahibine, yoktan var eden bütün mahlukatın efendisine, efendimize karşı nedir bu cüretkârlık? Söyle bana ey yolcu, ne oluyoruz? Neye, kime, niçin kanıyoruz? Halbuki ey yolcu, ayetin devamında da buyurulduğu gibi, fakat tevbe edip iman eden ve salih amel işleyen bunun dışındadır. İşte onlar cennete girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır vaadi yüreğini titretmiyor, heyecanlandırmıyor mu seni? Ölü toprağı mı serpildi üzerine? Prangalar mı vuruldu yüreğine? Yoksa sende mi sağır oldu? Ne oldu sana ey yolcu? Yoksa sende mi ölümün araladığı perdenin ötesini görmüyor, hissetmiyor, idrak etmiyorsun? Ey yolcu! Hatırlıyor musun? Yüce Resul bir gün şöyle buyurmuştu. İslam 5 şey üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucu tutmak ve imkanı varsa hacca gitmek. Sen de bunları duydun değil mi ey yolcu? Duymayan, işitmeyen de kalmadı zaten. Dünden beri mesuliyet sahip olanın hala sırtında. Ne değişti? Ne değişti? Ne unutturdu bunları bize? İmansız, namazsız, oruçsuz nereye gidilir? Hangi yüzle gidilir? Ne söylenir zekatsız ve haçsız? Ne yaparsın ölüme karşı hazırlıksız? Ne cevap verirsin Rahman'a ey yolcu? Ne cevap verirsin münker ve nekire? O hesap gününün kızgın nefesinde nasıl soluk alıp verirsin? Söyle bana yolcu, nasıl verirsin? Sonra karşına çıkıverdiği zaman ne cevap verirsin? Ümmetim, ümmetim, ümmetim diye bizim için parçalanan Yüce Resul'e hangi yüzle bakarsın? Neyi sunarsın? Bununla geldim huzurunuza ya Resulallah. Eli boş, gönlü boş, sadık kalamadığım yalan sözlerle, kirlettiğim, kana buladığım sevgilerle, yarım yamalak üzüntülerle geldim. İşte huzurundayım. Ben de senin ümmetinim ya Resulallah dediğinde, üzmez misin Yüce Resulü? Bükmez mi boynunu? Kırmaz mısın narin yüreğini? Hiç düşünmüyor, hiç kaygı etmiyor musun? Sana ne oldu be yolcu? Ne oldu sana böyle? Ey yolcu! İman ettik demekle kurtulacağınızı mı zannediyorsunuz ilahi fermanını ne çabuk unuttuk? Ne çabuk uzaklaştık İslam'ın hayat veren gür bahçelerinden? Nasıl da daldık umarsız dünyaya? Ebedi burada kalacak, yarın olmayacak, gün sanki burada doğacakmış gibi. Sonsuza uzanmış gibi. Ne çabuk terk ettik amelleri ve ne çabuk kandık amelsiz cennet sözlerine. Namaz dinin direğidir diyordu oysa şerefli Nebi. Ne çabuk yıktık bu kutsal direği. Ne oldu? Ne oluyor bize ey yolcu? Şüphesiz ki Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara yakındır ilahi fermanına kulaklarımızı kapatıp şeytanı sevindirirken Rahman'ı bil ki üzdük. Yüce Resulü yaraladık. Anne babayı unutup terk ettik. Komşulukları zaten defterden silmiştik. Vefayı, sadakati ise çoktan gömdük. Şimdilerde şeytanlar halay çekiyor sevinçten. Naralar atılıyor kuru kafa taslarında. Söyle, söyle ey yolcu. Ne oluyor bize? Ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ne olur söyle. Söyle bana yolcu. Ey yolcu! Nimetleriyle bize can veren, hayat veren, kan veren Rabbi unutup neye kul olduk? Kime, kimlere köle olduk? Niçin, kim için çırpınıyor, kimden ne bekliyoruz? Söyle bana, ne olur söyle ey yolcu. 1400 senedir çağrıların en güzeli her gün kapımızı çalarken, kulaklarımıza namelerini akıtırken duymuyor, işitmiyor, ses vermiyoruz. Neden? Neden cevap vermedik çağlar ötesi kutsal çağrıya? Sağır mı olduk yoksa ey yolcu? Ne dersin? Sağır mı olduk?

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Genel sağlık kontrolünden hemen geç. Herhangi bir hastalığın varsa ilacını al. Kuvvete ve bedeni korumaya sebep olan hususlara önem ver ve sağlığının bozulmasına sebep olan şeylerden kaçın.
2: Çok fazla uyumayın ve Kur'an-ı Kerim'i çok çok okuyun. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, her çocuk bir çiçektir. Çiçekler solmasın. Trafik canavarına dur diyelim.
0: Özel efendim. 103.2

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
3: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
4: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
5: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
6: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Saat 7. 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
10: Salihlerin Bahçesi. Seslendiren Hayri Küçükdeniz.
11: Bölüm 10. Hayırlı işlere koşmak ve iyilik yapmak. Her toplumun yöneldiği bir yönü ve yöntemi vardır ki ona doğru yönelir. Ey Muhammed ümmeti! Siz de hayırlara yönelip bu hususta birbirinizle yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizi kendi katında toplayacaktır. Çünkü Allah'ın her şeye gücü yeter. 2. Bakara 148. Rabbinizden bir bağışlanmaya ve genişliği göklerle yer kadar olan, yolunu Allah ve kitabıyla bulmaya çalışanlar için hazırlanmış cennete ulaşmakta birbirinizle yarışın. Rabbinizden bir bağışlanmaya ve genişliği göklerle yer kadar olan, yolunu Allah ve kitabıyla bulmaya çalışanlar için hazırlanmış cennete ulaşmakta birbirinizle yarışın. 3. Ali İmran 133. Hadis 87. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: hayırlı ve iyi ameller hususunda acele ediniz. Zira yakın bir zamanda karanlık geceler gibi bir takım fitneler ortalığı kaplayacaktır. O zaman kişi mümin olarak sabahlar, kafir olarak geceler. Mümin olarak gecelerse kafir olarak sabaha çıkar. Dinini basit dünyalığa satıverir. Hadis 88. Ebu Sirvea veya Servea, Ukbe İbni Haris, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Medine'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bir gün ikindi namazı kılmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selam verip namazı bitirdi ve hızlıca yerinden kalktı. Safları yararak hanımlarından birinin odasına gitti. Cemaat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu telaşından endişe ettiler. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kısa zamanda döndü geldi. Kendisinin bu acele davranışından dolayı cemaatin meraklanmış olduğunu gördü ve şöyle buyurdu: evimizde birazcık altın ve gümüş parçacıkları vardı. Namazda onu hatırladım. Allah'ı düşünmek ve ibadetlerimden beni alıkoymasını istemedim ve hemen gidip dağıtılmasını emrettim. Başka bir rivayette ise sadaka malından evde bir parça altın ve gümüş bırakmıştım da bu gece onların evde kalmasını uygun görmedim. Hadis 89. Cabir'den, Allah ondan razı olsun, şöyle dediği rivayet edilmiştir: Uhud savaşında bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, eğer öldürülürsem nerede olurum diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de cennette cevabını verdi. Bunun üzerine adam yemekte olduğu elindeki hurmaları fırlatıp attı ve harbe katılıp şehit düşünceye kadar savaştı. Hadis 90. Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam gelerek şöyle demiştir: ey Allah'ın elçisi, hangi sadakanın sevabı çok ve daha büyüktür? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu: sağlık içerisinde güçlü kuvvetliyken cimriliğe rağbet edip fakirlikten endişe eder vaziyetteyken daha çok zengin olmayı hayal ederken verdiğin sadakanın sevabı daha büyüktür. Yoksa geciktirip can boğaza dayandıktan sonra falana şu kadar, filana bu kadar diyeceğin güne bırakma. Zaten o gün o mal varislerden şunun veya bunun olmuştur. Hadis 91. Enes'ten, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşında eline bir kılıç alıp bunu benden kim almak ister diye sordu. Mücahitlerin her biri ellerini uzatıp ben diye cevap verdiler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkını vermek şartıyla onu kim alır diye sorunca bu sefer herkes durakladı. Fakat Ebu Dücane, Allah ondan razı olsun, hakkını vermek şartıyla ben alıyorum dedi. Aldı ve onunla müşriklerin kafalarını ikiye ayırdı. Hadis 92. Zübeyr İbni Adi, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Enes İbni Maliye, Allah ondan razı olsun, gittik ve Haccac'ın zulmünden şikayet ettik. Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. Rabbinize kavuşana kadar sabredin. Zira her geçen gün, geçmiş günden daha kötü olacaktır. Ben bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. Hadis 93. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yedi şey gelmezden önce iyi amellere koşup yarış ediniz. Her şeyi unutturan fakirlikten, azdırıp yoldan çıkaran zenginlikten, akıl ve bedenin dengesini bozan hastalıktan, saçma sapan konuşturan ihtiyarlıktan, ansızın geliveren ölümden, gelmesi beklenen şeylerin en şerlisi Deccal'ın çıkmasından, en dehşetli ve acı olan kıyametin gelmesinden başka bir şey mi bekliyorsunuz? Hadis 94. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bize aktarıldığına göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı'nda şöyle buyurdu. Bu sancağı Allah ve Resulünü seven ve Allah'ın Hayber'in fethini onun eliyle gerçekleştireceği bir kişiye vereceğim. Ömer, Allah ondan razı olsun, demiştir ki, o güne kadar emir olmayı hiç istememiştim. Ama bu iş için beni çağırmasını ümit ederek, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kendimi göstermeye çalıştım durdum. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ali İbni Ebu Talib'i çağırdı ve sancağı ona teslim ederek şöyle buyurdu. Yürü, Allah sana fethi ihsan edinceye kadar başka bir şey düşünme. Hazreti Ali derhal hareket etti. Geriye dönmeksizin durdu ve ey Allah'ın elçisi, onlarla hangi hususta savaşayım diye seslendi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Onlarla Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmelerine kadar savaş. Eğer bunu yaparlarsa senden mallarını ve canlarını korumuş olurlar. Dinin yasaklarını çiğnemeden doğan cezalar müstesna. O takdirde hesapları Allah'a aittir. Yani şer'i cezaları gerektirecek bir suç işlerlerse, o suçun cezasını takdir etmek Allah'a ait olup, iç alemlerindeki gizli niyetlerinden dolayı da cezalandırmak yine Allah'a aittir.
12: Salihlerin Bahçesi, seslendiren Hayri Küçükdeniz.
11: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
13: Üzülme, birçok hat.

0: Пирдаки кабилем. Dünyanın en derin noktası neresi hiç düşündünüz mü? Büyük Okyanus'ta yer alan Mariana Çukuru, dünyanın tespit edilen en derin noktasıdır. Bu çukur, Guam Adası'nın güneybatısında, Japonya ile Endonezya arasında ve iki ülkeye de aşağı yukarı aynı uzaklıktadır. Derinliği 11 kilometreyi bulur. Karşılaştırmak gerekirse, dünyanın en yüksek dağı olarak bilinen Everest Dağı ters çevrilip, bu çukura yerleştirilecek olsa, yüzeye ulaşmak için yine 2 kilometrelik bir mesafe kalırdı. Bir dakika bilim. Bir dakika bilim.
1: Özel FM 103.2.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Trafik işaret ve levhalarına mutlaka uyunuz. Uymamaktan utanç duyunuz. Özel efendim. 103.2.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Sahabeden Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh şöyle demiştir. Nice insan nimetlerle yavaş yavaş azaba yaklaştırılmış. Nice insan kendilerine yapılan övgülerle fitneye düşürülmüş. Nice insan da kusur ve günahları insanlardan gizlemekle aldanmışlardır.
2: Özel efendim.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
7: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
11: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
12: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında

0: atın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeri programı Sadakataşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

0: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç sizlerle.
1: İnsanın yaratılışı ve Mekke. Bütün güçleri elinde bulunduran, gördüğümüz dünyada ve göremediğimiz göklerde dilediğini yapabilen yüce yaratıcı, yani Allahu Teala, biz insanları yaratmadan önce dünyayı, diğer gezegenleri ve gökleri de içerisine alan kainatı yaratmıştır. Yani yoktan var etmiştir. Kur'an bu olayı şöyle anlatıyor: şüphesiz ki gökleri ve yeri 6 günde yarattıktan sonra arş üzerine kurulan, geceyi durmadan onu kovalayan, gündüze bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Rabbimiz Allah'tır. Allah'ın yaratmış olduğu her şey onun emriyle hareket ediyordu. Göklerde, yerde ve ikisi arasında bulunan şeylerle toprağın altında olanlar hep onundu. Güneş onun emriyle dönüyor ve ışık saçıyor. Bulutlardan onun emriyle yağmur yağıyor. Bütün evren onun emriyle hareket ediyordu. Şüphesiz yerin ve göklerin yaratılışında, geceyle gündüzün arka arkaya gelişinde, insanlara yarar veren şeyleri, denizde yüzüp akan gemilerde, Allah'ın gökten indirip ölümünden sonra yeri dirilttiği yağmurda, yerin üzerinde yürüyen canlıları yaymasında, rüzgarların değişik yönlerden esmesinde ve yerle gök arasında emre boyun eğmiş bulutların evrilip çevrilmesinde düşünen bir topluluk için Allah'ın varlığına işaret eden deliller vardır. Yüce Allah, kendi emriyle hareket eden bu yaratıklar arasından bir tanesini seçip diğerlerinden üstün kılmak istedi ve onlara şöyle buyurdu: ey yaratıklarım, aranızdan birini seçmek istiyorum. Sizler şimdi yaptıklarınızdan sorumlu değilsiniz. Fakat aranızdan seçeceğimi, yaratıkların en üstünü yapacağımdan onun sorumluluğu olacak ve her yaptığından bana hesap verecek. Yaratıkların hiçbirisi

böyle bir sorumluluğun altına girmek istemediklerinden çekindiler ve bu ağır yükü yüklenmediler. Allah şöyle buyuruyor: biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, sorumluluğundan korktular. Allah Teala daha sonra yarattığı insana aynı teklifi yapınca o böyle kutsal bir görevi memnuniyetle kabul etti. Ve insanların yapacakları kanunlara değil Allah'ın kanunlarına uyacağına söz verdi. Ve bu ilk insan bütün insanların atası olan Hazreti Adem aleyhisselamdı. Allah Teala insana o kadar büyük bir değer verdi ki cennette bulunan bütün meleklere ona secde etmelerini emretti. Gerçekten de bütün melekler ilk insan olan Adem'e secde ettiler. Şeytansa Adem'i hor gördü. Kibirlenerek Allah'ın bu emrine isyan etti ve Adem'e secde etmedi. Kafir oldu. Çünkü şeytan insan düşmanıydı. Allahsa insanı çok seviyordu. Bu sevgisinden dolayı da onu yaratıkların en şereflisi yaparak iyiliği kötülükten ayırması için ona akıl verdi. Bundan sonra da cennetteki bütün yiyecekleri Adem'in ve onun hanımı olan Havva annemizin emrine verdi. İstediğinizden, dilediğinizden yiyin. Yalnız şu ağaca yaklaşmayın buyurdu. Bu yasaklamasıyla Allah Adem ve eşi Havva'yı imtihan ediyordu. Çünkü bütün insanlar gibi Adem ve Havva da ruhlar aleminde Allah'ı Rab olarak tanıyacaklarını kabul etmişlerdi. Fakat her türlü fitne ve kötülüğün başı olan şeytan bazı vaatlerde bulunarak onları kandırdı. Halbuki Allah Teala şeytanın insan düşmanı olduğunu kendilerine haber vermişti. Şeytan onlara yasaklanan bu ağaçtan yedikleri takdirde ebedileşeceklerini ve hiçbir zaman ölmeyeceklerini Allah adına yemin ederek söyledi. Onlar da ona kanarak yasaklanan ağaçtan yediler. Bunun üzerine Allahu Teala bu günahlarından dolayı onları cezalandırarak dünyanın en kurak, verimsiz ve kayalık bölgelerinden olan Mekke dağlarına attı. Buralarda kaybolan Adem ve hanımı Havva Allah'a isyan ettiklerine pişman oldular. Yıllarca gözyaşı dökerek affedilmelerini istediler. Nihayet Mekke yakınında bulunan Arafat Dağı'nda birbirlerini tanıyıp tekrar buluştular. Onun içindir ki bu dağ tanışma anlamına gelen Arafat denilmektedir. Buluştuktan sonra da Allah'a şöyle yalvardılar: ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Daha sonra Mekke Vadisi'ne yerleşen Adem ile Havva Allah'a kulluk etmek için adı Kabe olan mabedi yaptılar. Yeryüzünde yapılan ilk yapı budur ki bu yapıya Allah'ın evi anlamına gelen Beytullah da denilmektedir. Cennetten kovulan Hazreti Adem ve Hazreti Havva annemiz Allah'ımızın emriyle tekrar buluştular. Çünkü Rabbimiz insan neslinin çoğalmasını arzu ediyordu. Böylece Adem aleyhisselam ve Havva annemizden insan nesli çoğalmaya başlayıp oradan dünyanın diğer bölgelerine yayıldılar. Dolayısıyla birilerinin iddia ettikleri gibi insan nesli maymundan değil Adem ve Havva'dan çoğalmıştır. Fakat bir müddet sonra bu insanlar yaratıcıları olan Allah'ın kanunlarını unutup
heykeller şeklinde yaptıkları putlara tapar oldular. Kur'an bu olayı şöyle anlatıyor. Kafirler onu bırakıp hiçbir şey yaratmayan, bilakis kendileri yaratılmış olan, bizzat kendilerine bile ne zarar ne de fayda verebilen, öldürmeye, hayat vermeye ve ölüleri yeniden diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen ilahlar edindiler. Taştan, çamurdan ya da ağaçtan yapmış oldukları bu ilahların yarı insan, yarı hayvan şeklinde heykelleri olduğu gibi sadece hayvan şeklinde olanları da vardı. Bazen de ilke ve görüşlerini ilahlaştıran bazı zalim krallar, imparatorlar, diktatörler, devlet başkanları kendi heykellerini putlaştırarak insanları kendilerine taptırdılar ve onların şahsiyetlerini ellerinden alarak rejim ve devletlerinin kölesi yaptılar. Bunlardan Firavun, "Ben sizin en yüce Rabbinizim," dedi. Başka bir diktatör, yani insanlara zulmeden devlet başkanı olan Nemrut, "Ben yaşatır ve öldürürüm," dedi. O şöyle sesleniyordu halkına: "Bundan böyle benim helal ettiklerimi helal, haram ettiklerimi de haram kabul edeceksiniz. Sizler benim kullarımsınız. Hak yok, kuvvet var. Kuvvetli benim," diyorlardı. Allah, insanları çok sevdiğinden bu şekilde onu unutup sapıtmalarına rağmen onları tekrar doğru yola davet etmek için bazı insanları görevlendirdi ki bunlara Allah'ın elçisi, yani peygamber diyoruz. Bu şekilde insanları uyarmakla görevlenen peygamberlerin sayısı 124 bin olup bunların sonuncusu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberler şunlardır: Hazreti Adem aleyhisselam, Hazreti İdris aleyhisselam, Hazreti Nuh aleyhisselam, Hazreti Hud aleyhisselam, Hazreti Salih aleyhisselam, Hazreti Lut aleyhisselam, Hazreti İbrahim aleyhisselam, Hazreti İsmail aleyhisselam, Hazreti İshak aleyhisselam, Hazreti Yakub aleyhisselam, Hazreti Yusuf aleyhisselam, Hazreti Şuayb aleyhisselam, Hazreti Harun aleyhisselam, Hazreti Musa aleyhisselam, Hazreti Davud aleyhisselam, Hazreti Süleyman aleyhisselam, Hazreti Eyyub aleyhisselam, Hazreti Zülkifl aleyhisselam, Hazreti Yunus aleyhisselam, Hazreti İlyas aleyhisselam, Hazreti Elyesa aleyhisselam, Hazreti Zekeriya aleyhisselam, Hazreti Yahya aleyhisselam, Hazreti İsa aleyhisselam ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın selamı hepsinin üzerine olsun.

0: Hazreti Adem'den ve Mekke'de yıkılan Kabe'yi oğlu İsmail'le beraber tamir eden Peygamber Hatice İbrahim'den sonra insanlar yine Allah'ı unutmuşlar. Allah'ın evi olan Kabe'nin içine ve dışına 360 tane put heykeli yerleştirmiş ve onlara çeşitli şekillerde tapınmaya başlamışlardı. Zenginler ve Mekke devletinin ileriye gelen devlet ve hükümet adamları zavallıları eziyor, onları en ağır işlerde hayvanlar gibi karın tokluğuna çalıştırıyor, dilediklerini öldürüyor veya satıyorlardı. Yine bu zenginler kumar meclislerinde eğleniyor, günümüzde kadın ticareti yapan insanlar gibi onlar da köleleştirdikleri kadınları ellerini bağlayıp eşya gibi pazarda satıyorlardı. Özellikle kadınlar eşya haline getirilerek devlet büyüklerinin ve namus fikrinden yoksun olanların bir nevi eğlence malzemesi olarak kullanılıyorlardı. Bu vahşice anlayışlarından dolayı kız çocukları sevilmiyor, aileler için kız sahibi olmak yüz kızartıcı bir olay sayıldığından hiç acımadan onları diri diri toprağa gömüyorlardı. Bu vahşiliklerinden ve Allah'ın kanunlarına karşı olan isyanlarından dolayı cahiliye diye adlandırılan bu dönemde Mekke'de bulunan Kabe bütün Arabistan Yarımadası için son derece büyük bir önem kazandığından her taraftan ziyaretçiler Mekke'ye geliyor, Allah'ın evi olan Kabe'yi tavaf ediyorlardı. Kabe'nin bu derece önem kazanmasından hoşlanmayan Yemen Kralı Ebrehe başkenti olan Sana'da bir kilise yaptırarak Arapları bu kiliseye gitmek için Kabe'yi yıkmak üzere fillerden kurulu ordusuyla Mekke üzerine yürüdü. Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe, bu arada Mekke'nin reisi ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi olan Abdülmuttalib'in develerini de gasp eder, develerini istemeye giden Abdülmuttalib'e de "Ben Kabe'yi yıkmaya geliyorum, sense develerinin derdine düşmüşsün" der. Abdülmuttalib de cevaben "Develerin sahibi benim. Onun için onları istiyorum. Kabe'nin de bir sahibi vardır. Onu o düşünür" dedi. Gerçekten de Allah kendi evi olan, yani orada kendisine ibadet edilen Kabe'yi korumak için Ebrehe'nin fil ordusu üzerine Ebabil denen kuşları gönderdi. Kur'an-ı Kerim bu olayı şöyle anlatıyor. "Görmedin mi Allah fil sahiplerine ne yaptı? Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üstüne ebabil kuşlarını gönderdi. O kuşlar onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atardı. Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi." Allah'ın emriyle gelen bu kuşların her biri kilden oluşmuş büyük bir taşları ayaklarıyla taşıyorlardı. Ebabil kuşlarının yükseklerden bu taşları fil ordusunun üzerine bırakmaları üzerine fil ordusu kurt yenmiş ekin yaprakları gibi yerle bir oldu. Bu Allah'ın bir mucizesiydi.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz. Allah.

dinlediğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Cuma gününün bereketi sınırları aşıyor. Savaş, yoksulluk ve imkansızlıklarla mücadele eden mazlum coğrafyalarda bir kap cuma yemeği umuda dönüşüyor. Bu mübarek günde kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettirmek ve bereketin yayılmasına vesile olmak için cuma yemeklerine katkıda bulunabilirsiniz. 0212 523 03 30. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol.
5: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
6: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
8: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
9: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB teknoloji teknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
5: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
11: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 0328 Darıca.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. Selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com

0: Kıymetli dinleyenler, Darüsselam programıyla Ramazan Kayan sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dostlar, değerli dinleyiciler, yeni bir programla birlikteyiz. Rabbim bu birlikteliğimizi hayırlara vesile kılsın. Öncelikle gününüzün mübarek olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Sizleri saygıyla, içtenlikle selamlıyorum. Evet, elhamdülillah yeni bir hicri yıla ulaşmayı Rabbim bizlere nasip etti. Bu vesileyle inşallah sizlerle hicreti konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'e baktığımız vakit, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerine baktığımız zaman hicret bir ibadet olarak karşımıza çıkıyor. Bu açıdan hicretin bugüne yansıması nasıl olması lazım? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hicretinin bize verdiği mesajlar nelerdir? Bunları da göz önüne alarak hicreti izah etmeye çalışacağız. Tabi öncelikle hicretin ne olduğunu, neye çağrışım yaptığını bilmemiz gerekir. Başta hemen şunu ifade etmek yerinde olacaktır. Hicret bir kaçış değildir. Can havliyle kendi canını kurtarmaya yönelik bir teşebbüs değildir. Hicret, zalimlerin tasallut ve tahakkümü altında hiçleşmemek, nesneleşmemek, kendisiyle çelişkiye düşmemek, kendi fıtratına, değerlerine uzak düşmemek için varoluş mücadelesini sürdürme kararlılığıdır. Evet, demek ki hicret bir şekilde varoluşu sürdürme mücadelesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu konuda kararlılık göstermek. Hicret bilinci statükoya boyun eğmemek. Dolayısıyla omurgasızlaşmamak, ben bilinci ile özne olarak kalmak, halife misyonu sürdürmek için yapılan bir tercihtir, verilen bir karardır. Yani hicret kararıyla birlikte özgürlük kefesinin ağır bastığını görüyoruz. Esarete, köleleşmeye, kullara kulluğa tahammül etmemenin bir semeresi olarak hicret karşımıza çıkıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hicretini ele aldığımız zaman bu gerçekle karşı karşıya kalacağız. Aynı zamanda hicret cemaatten devlete geçiştir. Hicret Allah ile birlikte olmak için atılan adımdır. Allah'la birliktelik için verilen bir karardır. Zaten Tövbe suresi 40. ayete baktığımız zaman bu gerçekle karşı karşıya kalırız. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hicret arkadaşı Hazreti Ebu Bekir ile birlikte Mekke'den ayrılmış, güvenlik ortamı olmadığı için önce Sevr Dağı'ndaki mağaraya sığınmıştı. Müşrikler iz sürüyorlardı. Onu bulup getirene ya da kellesini getirene büyük vaatlerde bulunmuşlardı. Adım adım takip ediyorlar, yerini tespit etmeye çalışıyorlardı. İşte o zor şartlarda Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ebu Bekir ile birlikte mağaraya sığınmıştı. Tövbe suresi 40. ayet buna değiniyor. Müşrikler tam mağaranın ağzına geldikleri zaman Hazreti Ebu Bekir tedirgin olmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme duygularını şöyle ifade ediyordu. Ey Allah'ın Resulü, şayet bunlardan biri eğilip ayak parmaklarının ucuna bakacak olsa bizi fark edecekler. Kendisi için değildi tedirginliği. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için tedirgindi. İşte onun o tedirginliğini gören Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun teskin edici, tatmin edici şu cümleyi kuruyordu. Ya Ebu Bekir, iki kişi ki üçüncüleri Allah'tır, onları sen ne sanıyorsun? Üçüncüleri Allah olan iki kişinin neyinden endişe ediyorsun? İşte tam bu olayı tasvir eden Tövbe suresindeki 40. ayette La tahzan innallaha ma'ana. Üzülme, Allah bizimle beraberdir. Deminki cümlemi hatırlatacak olursam, hicret Allah'la birlikteliğe verilen karardır. Tevhid akidesiyle Allah'ı birleyenlerin bir adım atıyorlar, bir yürüyüş başlatıyorlar. İşte bu yürüyüşün ismi hicret oluyor. Bazen bu yürüyüşün ismi cihat olarak karşımıza çıkıyor. Kimi zaman İslami davet olarak, İslami mücadele olarak karşımıza çıkıyor. Ama sonuçta hepsinde hedeflenen şu gerçek vardır. Sonuçta Allah ile birlikte olma azmi ve kararlılığı karşımıza çıkıyor. İşte bu açıdan hicret imanın istediği bedelleri ödemektir. Savunduğun değerler için, ilkeler için fedakarlık göstermektir. Yeniden var olabilmek için bir anlamda belki sırasınca kendinden vazgeçmektir. Varoluşunu akide ile tamamlamaktır. İmanın gerektirdiği kriterlerle, kıstaslarla, standartlarla kendini ortaya koyup ve bu konuda başa gelecek her ne ise bedel ödemekten imtina etmemektir. Bunun maddi külfetini, mali külfetini, bedene gelecek olan tüm sonuçlarını seve seve benimsemek, Allah'ı tercih etmektir. İşte bu tanımla o ilk günün muhacirlerine baktığımız zaman bunu nasıl hayatlaştırdıklarını göreceğiz. Bakara suresi 207. ayet-i kerimeye baktığımız zaman bir yerlere atıf olduğunu göreceğiz. Ama ben önce ayetin sebebi nüzuluyla ilgili kısa bir bilgi vereyim sizlere. Suheyb-i Rumi ilk iman edenlerden. Ama aslen Kureyşli değil, yani Mekkeli değil. Sonradan Mekke'ye yerleşmiş, uzun yıllar orada kalmış, İslam gelince ilk iman edenlerin safında yerini almıştı. İşte gün geldi, hicret müsaadesi çıktı. Hicret etmeye karar verenlerden biri de Suheyb-i Rumi idi. Müşrikler onun niyetini sezmişlerdi. Yakın takibat altına aldılar. Ne zaman ki Suheyb Mekke'den ayrılmak için teşebbüs etti, Mekke'nin zorba güçleri Suheyb'in yolunu kestiler. Ya Suheyb, aramıza geldiğin zaman pulsuz, çulsuz, yoksul biri idin. İçimizde barındın, servet sahibi oldun. Şimdi bu kadar şey kazandıktan sonra, aramızda bu imkanlara ulaştıktan sonra öyle elini kolunu sallayarak çekip gidecek misin? Öyle gidebileceğini mi sanıyorsun? Diyerek engellemek istediler. İşte o an Suheyb-i Rumi kararını verdi. Çünkü bir tercih yapmakla karşı karşıyaydı. Mekke'ye geldikten sonra kazandığım birikimleri, serveti, sermayeyi, malı mülkü şayet size bırakırsam yolumu açacak mısınız? Benim Medine'ye gitmeme engel olmayacaksanız bunları size bırakabilirim. Müşriklerin zaten istediği buydu. Suheyb-i Rumi Medine'ye ulaşmak için, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına kavuşabilmek için bir çırpıda dünyalık tüm birikimlerini üstünü çizebiliyor, bunlardan vazgeçiyor, Medine'ye yol arıyor. İşte o şartlarda bakıyoruz ki müşrikler ona müsaade ettiler. Daha sonra bu olayla ilgili şu ayetin nazil olduğu söylenir. Estaizu billah. Ve minen nasi men yeşri nefsehu ibtigaa merdatillah. Vallahu raufun bil ibad. İnsanlar arasında öylesi vardır ki Allah rızasını kazanmak için kendisini feda eder. Allah ise kullarına karşı çok merhametlidir. Evet, Allah rızasını kazanmak için kendini feda eder. Sahip olduğu tüm dünyalıkları elden çıkarabilir. Dolayısıyla hicret bu şekildeki bir arınmayı da beraberinde getiriyor. Önemli bir karar veriyorsun, Rabbi tercih ediyorsun, Resulü tercih ediyorsun. Ebu Seleme'nin bu anlamdaki hicreti çok daha anlamlıdır. Ebu Seleme, eşi Ümmü Seleme ile birlikte hicrete karar verdiği zaman yanına çocukları, oğulları Seleme'yi de alıyorlar. Ama Ebu Seleme'nin kayınpeder tarafı yolu kesiyorlar. Belki sen Muhammed'in peşine takılıp gidebilirsin ama biz kızımızın seninle gelmesine müsaade etmeyeceğiz. Eşini elinden alıyorlar, onu alıkoyuyorlar. Ebu Seleme tek başına hicret etmek mecburiyetinde kalıyor. Bunu duyan Ebu Seleme'nin kabilesi bu defa karşı kabileye geliyor. Siz kızınızı aldınız, biz de torunumuzu isteriz diyerek çocuğu da anneden ayırıyorlar. Evet, hicret yolunda bir aile parçalanıyor. Baba Medine'ye doğru, anne kendi kabilesi kendisine el koyduğu için bir tarafa, çocuk babasının kabilesine doğru alınıp götürülüyor. Ve bir yıl Ümmü Seleme yavrusunun, eşinin ve Medine'nin özlemiyle habire ağlayıp duruyor. Ve iş öyle bir noktaya geliyor ki kabilenin bazı ehli insaf olan, vicdanı hepten körelmemiş olanlardan kimileri devreye giriyorlar. Bu zavallı kadının suçu neydi? Onu eşinden alıkoydunuz, çocuğunu kucağından aldınız, bir yıldır kan ağlıyor, hala bu haksızlık son bulmayacak mı diyerek devreye giriyorlar. Ümmü Seleme'nin Medine'ye hicret etmesine müsaade ediyorlar. Değerli dostlar, hicretle birlikte ödenen bedeli, kesilen faturaları bilmek lazım. Tabii bunları anlatırken özellikle bunlardan hareketle kendi günümüze gelip mesele üzerinde ciddi bir şekilde tahlil yapmamız gerekiyor. Ve bu anlamda Allah'ın ayetlerinin nasıl hayatımıza girdiğini veya girmesi gerektiğini yeniden düşünmemiz gerekiyor. Ve bunları ifade ederken Cündüb bin Damre'nin hicret ruhunu, hicret bilincini nasıl ortaya koyduğu gözlerimin önüne geliyor. Cündüb bin Damre hicret etmemişti. Aradan yıllar geçmişti. Sonra Nisa suresi 97. ayet nazil olmuştu. Bu ayet nazil olunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hükmü, bu ayetle gelen hükmü hala Mekke'de ikamet eden, hicret etmeyen Müslümanlara iletti. Hicreti terk edenlerle ilgili son gelen hüküm. Ayet-i kerime şöyle diyordu. Estaizu billah. İnnellezine tevaffahumul melâikatu zâlimi enfusihim kâlu fîme kuntum. قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. صدق الله العظيم. Melekler kendilerine zulmettikleri bir durumda bulunurken canlarını aldıkları kimselere, evet, nefislerine zulmedenlerin canlarını melekler alırken onlara soruyorlar. قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ Siz ne halde idiniz? Ne iş üzere idiniz? Haliniz, hayatınız, gidişatınız ne idi? Onlar da diyecekler ki قَالُوا كُنَّا مُسْتَدْعَف۪ينَ فِي الْاَرْضِ Biz yeryüzünde zayıf, güçsüz, naçar, biçare kimselerdik diye cevap verecekler. قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُ ف۪يهَا Bu defa melekler onlara şöyle cevap verecek. Allah'ın arzı geniş değil miydi? Oraya hicret etseydiniz ya. فَاُولَاكَ مَأْوَهُمْ cehennem. İşte bunların barınakları cehennemdir. وَسَّاَتْ مَص۪يرًا Ona gidişte ne kötü şeydir. Evet, orası ne kötü bir şeydir. Bu ayet Mekke'ye ulaşınca Cündüb bin Damre yaşlı haliyle, hasta haliyle ayeti dinleyince çocuklarına sesleniyor. Bir deve getiriniz, üzerine bir sedye koyunuz, beni sedyeye devenin sırtına bağlayınız ve devenin yönünü Medine'ye çeviriniz. Çocukları babalarına şöyle hitap ederler. Sen bu haliyle bu yolu, bu yolculuğu kaldıracak mecalin yok, takatin yok. Kaldı ki sonraki gelen ayetler zaten bu derece yaşlı, hasta, güçsüz olanları böyle bir sorumluluktan muaf tutuyordu. Ama Cündüb bin Damre kararlı idi. Israrla söylüyordu. Deveyi getiriniz, beni bağlayınız devenin sırtına ve Medine'ye doğru yola çıkarınız. Vallahi bu ayet bana ulaştıktan sonra Mekke'de artık bir gün bile kalmam söz konusu olamaz. Çünkü ayet فَاُولَاكَ مَأْوَهُمْ cehennem. Onların varacakları yer cehennemdir diyor. Çocukları çaresiz bir deve getirirler. Babaları Cündüb bin Damre'yi devenin sırtına bağlarlar. Hasta haliyle devenin sırtındaki Cündüb Medine'ye doğru yola çıkar. Fazla gidemez. Tenim denilen mevkiye gelir, fenalaşır. Artık o da anlar ki durumu çok ciddi. İşte o zaman Cündüb bin Damre'nin şöyle dediğini görüyoruz. Sağ elini sol elinin üzerine kor. Ya Rabbi der. Benim niyetim, yola çıkış azmimi, kararımı sen biliyorsun. Artık bundan sonrasına takatim yok. Bundan sonrası bu yolu bitirmek zor gibi gözüküyor. Olur ki Allah'ın Resulüne ulaşamam. Bu sağ elimle sol elimi tutuyorum. Resulüne hangi şeyler üzerine biat ediliyorsa ona olan biatimi yeniliyorum. Benim bu durumumu Resulullah'a bildir, onu haberdar kıl diyor ve ruhunu teslim ediyor. İşte hicreti önemseyen, hicretin neye tekabül ettiğini kendi hayatlarında ortaya koyan o yüce insanlar, o değerli insanlar bizlere gerekli mesajı veriyorlar. Buradan şuna gelmek istiyorum. İki türlü hicretin olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Bir yatay hicret, yani tarihte gördüğümüz Mekke'den Medine'ye gerçekleşen hicret, o türden hicretler, yeryüzü coğrafyasından birinden diğerine intikal etmek şeklinde. Diğeri de dikey hicret. Miraç'la gerçekleşen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında Sidretül Münteha'ya kadar uzanan hicret. Veya biz dikey hicreti şöyle de tanımlayabiliriz. Kişinin Allah'a doğru olan hicreti. Şeytandan Rahman'a hicret. Mümin iç dünyasına bu deruni hicreti yakalaması lazım, yaşaması lazım. Yoksa hicret kutlamalarında veya hicret bilinciyle olayın bilgi ve kültür planına sahip olmak çok da önemli değil. Namaz müminin miracı, diğer bir anlamıyla hicreti olduğunu düşüneceğiz. Ve bunu anlamaya, bunu yakalamaya çalışacağız. İşte burada şunu özellikle ifade etmek gerekir. Aslında insanın hayatında doğum da bir hicrettir, ölüm de bir hicrettir. Biri irade dışı hicret, yani ölüm. Dünyaya geliş de bir hicrettir. Burada şuna dikkat edeceğiz. Bizim irademizle Rabbimizin işaret ettiği hedefe yürüyebiliyor muyuz? İşte bunun cevabını arayacağız. Kur'an-ı Kerim'de kıssaları geçen, isimleri geçen peygamberlerin hayatına baktığımız zaman her birinin aynı zamanda bir muhacir olduğunu göreceğiz. Hazreti Nuh Aleyhisselam 950 yıl karada bir mücadele verdi. Bir gayret ortaya koydu. Ama bir yere geldi, tıkandı. Feda'a rabbahu enni mağlubun fentasır dedi. Rabbine şöyle yakardı. Enni mağlubun, ben mağlup düştüm. Ben yenik düştüm. Fentasır. Ben yenik düştüm ama alandan çekilmiyorum. Sefere son demiyorum. Bana yardım et. Ben bu yürüyüşü sürdürmek istiyorum. Senin yardımına ihtiyacım var. Yeni kapılar açmana ihtiyacım var. Yeni çözümler sunmana ihtiyacım var. İşte o zaman Allah Azze ve Celle gök kapılarını açtı, gök suyunu boşalttı, yer sularını fışkırdı. O arada Hazreti Nuh Aleyhisselam gemisini yaptı. Yani karada süren hicret bu defa denizde devam edecekti. Ashab-ı Sefine, muvahhidler hicreti bu defa denizde sürdürme yoluna gittiler. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hicretine bakıyoruz. Hazreti Nuh Aleyhisselam, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hicretine bakıyoruz. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın tihe olan hicretine bakıyoruz. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ı takip ediyoruz. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı takip ediyoruz. Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı izliyoruz. Hepsi bize hicret dersi veriyorlar. Ama şunu unutmayacağız. Hicret pes etmek değildir. Biz hicret medeniyetinin çocukları olmamız gerekiyor. Çünkü Medine hicretle birlikte, hicretten sonra inşa edildi. Ama bugün Mide medeniyeti öne çıkıyor, Haz medeniyeti öne çıkıyor, Mide merkezli bir yaşam öne çıkıyor, gözyaşı medeniyeti, kalp medeniyeti atlanıyor. Bu açıdan şuna öncelikle dikkat edeceğiz. Ric'atla hicret çok farklıdır. Tıpkı talanla ganimetin farklı olduğu gibi, cinayetle cihadın farkını bildiğimiz gibi, ric'atla hicreti de birbirinden ayrıştırmamız lazım. Ve en önemlisi, hevadan takvaya hicret edebilmektir. Müddessir suresinde hicretin bu boyutu da karşımıza çıkıyor. وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ. Evet, her türlü kirlilikten kaçınmak, korunmak, o da bir hicret olarak karşımıza çıkıyor. Vasbir ala ma yekuluna vehcurhum hecren cemila. Müzzemmil suresi 10. ayette de. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme destek veriliyor. Tavsiyeler geliyor. Söylenenler karşısında sabırlı olmasını, psikolojik baskı karşısında direnişten vazgeçmemesini ve güzel bir hicretle onlardan ayrılmalarını. Henüz daha Medine hicret söz konusu değil. Mekke döneminin ilk yıllarında bunlar oluyor. Bunları ifade ederken özellikle şunun üzerinde çokça durmamız lazım. Hicret sonuçta bir medeniyet inşası projesidir. Hicret İslam'ın devletleşme safhası olarak karşımıza çıkıyor ve bir Medine karşımıza çıkıyor. Hicretle çok ciddi sıkıntılar, zorluklar yaşayanlar Ama bakıyoruz ki bu çıkıştan sonra, bu yolculuktan sonra ufukta Medine gözüküyor. Mekkeli müşrikler şöyle zannediyorlardı: Sevr Dağı'nda her şey bitti ve battı. Onlar böyle zannediyorlardı. Hilal, İslam güneşi orada battı. Ama bakıyoruz ki onlar Sevr'de battı diye hesap ettikleri hilal Seniyyetül Veda'da doğuyordu. Ve Medine'de ilk yapılan, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ilk yaptığı teşebbüs, Mescid-i Nebevi'nin inşası, bir de kardeşleşmek. Şimdi bunları ifade ederken olayın şu boyutunu atlamamak lazım. Eğer insanlar dünyevileşmenin akıntısına kendilerini bırakmışlarsa, onların gündeminde hicret olamaz. Onların gündeminde cihat, direniş, tepki, muhalefet olamaz. Bu açıdan hicret tecrit olmaktır aynı zamanda. Safları netleştirmektir. Küfrün tahakkümü altında silikleşmemek, kimliksizleşmemek, kişiliğinin zelil ve sefil bir noktaya gelmesine tahammül etmemektir. İşte bunu gerçekleştirebilenler Medine'lerini inşa edebilirler. Ve bugün biz Medine'sizliği yaşıyoruz. Medine bizim hafızamızdır aslında. Medine bizim irademizdir. Bugün Medine'sizliğin neye tekabül ettiğini önce çözmemiz lazım. Tabi Medine'yi inşa edebilmek için Medine ruhu gerekiyor. Bugün bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden biri de budur. Medine ruhu. Ruhsuzlaştırılan nesillerin Medine ruhuyla buluşup canlanması lazım. İşte bunun için hicret bilinci gerekiyor. Çağın bencil, hırslı, acımasız, doyumsuz insanı Medine ruhunu keşfettiği zaman yeniden, tekrardan kendi insanlığına dönebilecektir. Yalnız kendisi için yaşamayacaktır. Bencil duygularının kölesi, zebunu olmayacaktır. Çünkü Medine ruhu aynı zamanda bakıyoruz ki ciddi bir kardeşliğin de zemini olarak karşımıza çıkıyor. Yaşadığımız şehirlerin ruhsuzluğunu görüyorsunuz. Mekanik ilişkiler, adeta insanlar gittikçe robotlaşmaya doğru sürükleniyorlar. Soğuk bir dünya. İşte bu soğuk dünyamızı ısıtacak Medine ruhuna çokça ihtiyacımız var. Bir diğer ihtiyacımız Medine iklimi. Kirli, gürültülü, bunaltıcı bir dünyadan hayat bulacağımız bir iklime taşınmamız lazım. İşte bu şartlarda Medine iklimini özlememiz lazım. Vahiy ile beslenen, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyesiyle şekillenen o nezih iklimi, o berrak iklimi özlüyoruz. Ama bu özlemimizi gidermek için başta da ifade ettiğim gibi bir Medine inşa projesi üzerinde durmamız lazım. Kendi bulunduğumuz mekanları, ortamları, beldeleri nasıl Medineleştirebiliriz'in mücadelesi üzerinde, gayreti üzerinde bulmamız lazım. Medine iklimi bize hayat verecek bir iklimdir. Her türlü hastalıklarımızı, virüsleri, mikropları atlatıp da sağlıklı bir yaşamı ancak Medine iklimiyle gerçekleştirebiliriz. Bir diğer ihtiyacımız Medine ruhu. Evet, Medine münevvere, nurlanmış, aydınlanmış Medine'dir. Işıklı, aydınlık, nurlu Medine. Nereden alıyor bu nurunu? Sirace Münira olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den alıyor. Yine nuren mübine olan Kur'an-ı Kerim'den alıyor. Allah nuru semavati vel ard, yerlerin ve göklerin nuru olan Allah azze ve celle Medine'yi nurlu kılmıştır. İşte bize düşen bu nuru bu çağ ve bugünün insana taşıyabilmektir. Zulüm ve zulmeti yenmek için karanlıklarla savaşta Medine nuruna yaslanmamız ve oradan beslenmemiz gerekiyor. Karanlık ilişkileri deşifre edebilmemiz için aydınlık bir toplum inşasını gerçekleştirebilmek için mutlaka Medine nurunu önemsememiz gerekiyor. Tabi bunları ifade ederken çağımızın en büyük ihtiyacının da Medine modeli olduğunun altını kalın çizgilerle çizmemiz lazım. Medine modeli. Modernitenin ve postmodernitenin marka ve modasından uzak, Medine'de hayat bulan Muhammedi model. Alabildiğine mütevazi ve Medine modelinde muttaki bir toplum karşımıza çıkıyor. Paylaşmasını bilen, katkı sağlayan, birbirine katlanabilen, kardeşliğin huzurunu iliklerine kadar, hücrelerine kadar yaşayan Medine modeli en büyük ihtiyacımız. İşte buna da gidebilmek için Medine standartlarını güncelleştirmemiz gerekiyor. Evlerimizi, mekanlarımızı, iş yerlerimizi Medine standartlarına, ölçülerine göre yeniden

Den Haag kriterleri değil, Brüksel kriterleri değil, Washington kriterleri değil, başka başka adresler, referanslar değil, Medine kriterleri üzerinde yoğunlaşmamız lazım. İnsanlığa yeni bir umut, yeni bir ufuk, yeni bir imkan ancak Medine kriterleriyle mümkün olacaktır. Tabi Medine kriterlerini yaşama taşıyabilmek için de şuna özellikle dikkat etmemiz lazım. İçinde yaşadığımız toplumda ki yaraları, toplumsal sorunları, ırkçı, ulusçu, etnik, sınıfçı çatışmaların, kavgaların, savaşların önüne geçebilmek için de bugün bizlerin dünyanın Medine vesikasına ihtiyacı var. Toplumsal bir mutabakat arıyorsak bu vesikayı yeniden önümüze koymamız lazım. İnsanların birbirlerini hep düşman görebilmeleri ve bu bakış açısından kurtulabilmeleri ne ile mümkündür? Demin de ifade ettiğim gibi ancak Medine vesikasını güncellediğimiz zaman, gündemleştirdiğimiz zaman, belki o proje üzerinden toplumsal çatışmaların önüne geçebiliriz. Ama bir de yine bir o kadar önemli olan şu hususu da atlamamak lazım. Medine pazarında ne olup bitiyordu? Esnafımız, iş adamımız, iş ahlakını sorgulamak için yüzünü Medine pazarına dönmesi gerekmiyor mu? Piyasa kurallarına göre mi yaşayacağız? Yasaların dayatmalarına göre mi yaşayacağız? Yoksa kulluğun gerekleri üzerinde mi duracağız? Özellikle iş hayatımızda, ticari hayatımızda Medine pazarını ve Medine'deki pazar ahlakını ele almamız gerektiğini düşünüyorum. Ve tüm bunlar bizi nereye götürecek? Medine kardeşliğine bizi taşıyacak. Kibirli, kıskanç, bencil, hırslı, haşin, katı, gaddar, acımasız, bu gibi davranış biçimlerinden şefkat, merhamet, muhabbet ve uhuvvet atmosferine sefer düzenlemek gerekiyor. Bu da Medine kardeşliği modeli üzerinde çalışırsak bu imkanı bulabiliriz. Böyle bir fırsat yakalayabiliriz. Evet değerli dostlar, kısaca Medine medeni olmaktır. Medine eşsiz bir medeniyettir. Medine bizim hafızamızdır. Bugün hafızamızı silmek istiyorlar. Şunu da sormak lazım. Kudüs ümmetin hafızasında duruyor mu, durmuyor mu? Mescid-i Aksa ümmetin hafızasına ne kadar yer ediyor? Ve bugünün Suudi Arabistan'daki Medine'ye gittiğinizde Medine'de Medine'yi aramak durumunda kalıyorsunuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gününe çağrışım yapan bir iklim özlüyorsunuz. Bir atmosfer arayışına giriyorsunuz. Ama Medine'de kendinizi yabancı hissediyorsunuz. Evet, Medine ruhunu bulabilme noktasındaki sıkıntılarımızı konuşmamız gerekir. Bugün mazlumlarımızı, mustazaflarımızı, mahrumlarımızı hangi Medine'ye çağıracağız? Bugün üzülerek ifade edeyim ki Medine'sizliği yaşıyoruz. Eğer Medine olsaydı, Ensar olsaydı, Gazze bugün bu durumda olmayacaktı. Bağdat böyle olmayacaktı. Grozny belki böyle olmayacaktı. Ensarsızlıktan ve Medine'sizlikten tüm bunlar oluyor. Ve bugün bakıyoruz ki bizim hicret bilinciyle ulaşmamız gereken yerlere bizden önce misyonerler ulaşmışlar. Hem de İslamcı

0: coğrafyalarında cirit atıyorlar. Ve bugün düşünüyorum, İsrail'in ördüğü utanç duvarının arkasında mahsur kalan Filistinli kime hicret edecek, nasıl hicret edebilir ki? Hicret şansı yok, ancak ensarını bekliyor. Ebu Gureyb cehennemindeki bacı ve kardeşlerimizin hicran ve hüznünü yüreklerinde yaşayanlar, ensar ve muhacir denilince sizde nelere çağrışım yapıyor? Bugün Gazze'den feryatlar yükseliyor. Mete nasrullah? Allah'ın yardımı ne zaman bize ulaşacak diyorlar. Gazze'nin feryadı körelmemiş vicdanları sirkeliyor. Ve ceallene milledunke nasira. Ve ceallene milledunke veliyye. Ve ceallene milledunke nasira. Katından bize bir sahip gönder. Katından bize bir yardımcı gönder diyorlar. İşte o zaman şunu diyebiliyor muyuz? Ela inne nasrallahi qarib. Biliniz ki Allah'ın yardımı yakındır. Tabi bunu söylerken, eğer biz onlara yakınsak, yardımlarımız onlara ulaşıyorsa, bu okuduğumuz ayetin de hakkını vermiş oluruz. Diyebilmeliyiz ki Gazze'deki kardeşlerimize, senin Allah'tan beklediğin yardım benim. Allah beni gönderdi. Ben yanı başındayım. Bunu diyebilmemiz lazım. Eğer bunu diyemiyorsak, bugün kardeşlerimiz içinde bulundukları acı tabloya sadece seyirciler ve yorum yapanlar sınıfına dahil olabiliyorsak, biz Gazze sınavını kaybettik demektir. Ahiretimizi riske atıyoruz demektir. Evet, şimdi ne yapmamız lazım? Biraz da bunun üzerinde durmamız gerekir. Hicreti bugünkü şartlarda bizim hicretimiz ne olabilir? Bununla ilgili birkaç kelime söylemek istiyorum. Ama en önemlisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize olan çok önemli iki uyarısına dikkatinizi çekeceğim. Hazreti Peygamber Buhari ve Müslim'de şöyle buyuruyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. El muhaciru men hacere ma nehallahu anhu. Muhacir Allah'ın yasakladıklarından sakınandır, kaçınandır. Bir de hicretin böyle bir boyutu var. Allah'ın yasaklarından imtina edendir. Allah'ın hududunu muhafaza edendir. Rabbin çizdiği çizginin dışına çıkmayandır. Yani İslam'ın kırmızı çizgileri ne ise buna riayet edendir. Yine Müslim'de geçen şu hadis-i şerifte gerçekten bize çok önemli mesajlar veriyor. El-ibadetu fil-herci ke-hicretin ileyye. Kargaşa dönemlerinde yozlaşmanın, kokuşmanın, çürümenin hat safhaya vardığı dönemlerde, ülkelerde, ortamlarda, zamanlarda, dönemlerde İslam'ı yaşamak, İslami hassasiyetlerini, kulluk sorumluluklarını sürdürmek ke hicretin ileyye, bana hicret etmek gibidir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bugünden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hicretimiz nasıl gerçekleşecektir? Olumsuzluklar karşısında karamsarlığa düşmeden, imkansız olmadığımızı kabul ederek en zor şartlarda İslami duruşumuzu koruyabiliyor ve kulluk sorumluluklarımızı takatimiz nispetinde sürdürebiliyorsak, o takdirde biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bugünden hicret etmiş oluyoruz. Böyle bir güzel neticeyi, güzel müjdeyi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere ulaştırmış oluyor. Yani bunu kesinlikle unutmamak lazım. İşte bugün bizim bu çerçevede özellikle şunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kutlu izini sürdürmemiz lazım. Onun hicretini yeniden anlamamız, anlatmamız lazım. Medinelere uzanan yolu yeniden keşfetmemiz gerekiyor. Ki bunun için de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle barışık olmakla gerekiyor. Nesillerimizi ona barışık kılmak için seferi sürdürmemiz gerekiyor. Nebiler nebisini bugüne taşımak, bizim de onun gününe taşınmamız. Biz ona, o da bize gelecek. Biz o güne, o bugüne dahil olacak. Ve biz bu şekilde sorumluluğumuzu yerine getirebiliriz. Ve unutmayalım ki son hicretimiz Allah'a olacaktır. Allah'a gideceğiz. Hani İbrahim aleyhisselam Ankebut suresi 26. ayette ne diyordu? Ve kâle inni muhacirun ilâ rabbi. İbrahim, doğrusu ben Rabbime hicret ediyorum. Ecel aynı zamanda bir hicretin tecellisi olarak karşımıza çıkıyor. O zaman şu soruyu kendimize sormamız lazım. Hangi şartlarda, nasıl bir konumda, hangi ameller, hesaplar, hedefler, projeler üzerinde iken Allah'a hicretimiz gerçekleşecek? Fime kuntum sorusuna muhatap olduğumuz zaman acaba ne diyeceğiz? Melekler bize sorduğunda neydi haliniz, gidişatınız, duruşunuz? Kimden yanaydı? Çizginizi söyler misiniz? Bu soru bizi bekliyor. Fime kuntum. Hangi hal üzere olduğumuz. İşte o an Hazreti İbrahim aleyhisselamın ifadesiyle inni muhacirun ila rabbi. Ben Rabbime hicret ediyorum. İşte bizden istenen budur. Bunu gerçekleştirmemiz lazım. Özellikle Allah'a olan hicretimizi inkıtaya uğratacak tüm olumsuzluklara karşı duyarlı olmamız lazım. Hani Muhammed İkbal'in şöyle bir beyti var. Arkadaş diyor, kanatlarımı kırpan ve beni uçma özgürlüğünden alıkoyan rızka ölümü tercih ederim. Eğer dünyalık meşgalelerimiz, işlerimiz, hesaplarımız, takıntılarımız, bağlantılarımız bizi hicret özgürlüğünden, cihat özgürlüğünden, mücadele özgürlüğünden alıkoyacaksa, öylesi bir şeye ölümü tercih etmek lazım. Rabbim yeni hicri yılımızı mübarek kılsın. Hicret bilinciyle doğrulmayı, var olanmayı, kulluğumuzu sürdürmeyi bizlere kolaylaştırsın. Yeni 1430. hicri yılınızı tebrik ederken sizlere Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh.
1: Kıymetli dinleyenler, Darusselam programıyla Ramazan Kayan'ı dinlediniz. Allah.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
1: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
6: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
8: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da patlıcan 49.99, limon 49.99, havuç 34.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
9: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
11: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
12: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
13: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
14: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Bir dakika bilim.
1: Bir dakika bilim.
0: Dünya üzerindeki en büyük hayvan olan mavi balinaların kalbi suyun altına daldıkları sırada dakikada sadece 2 kez atar. Bir insanın normal kalp atım hızı ise dakikada 60 ila 100 arasındadır. Suyun altında kalp atım hızlarının çok düşük olmasının nedeni bir memeli türü olan mavi balinaların nefeslerini tutarak gerçekleştirdikleri dalış sırasında dokulara ulaşan oksijen miktarını azaltarak depolarının tüketimini yavaşlatmaktır. Bir dakika bilim.
1: Bir dakika bilim.
0: Özel FM 103.2.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki insanların en mutlusu kalbi hakikati bilen, bedeni acıya ve zorluklara karşı dayanıklı olan, elindekine kanaat edendir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 26-29. Hazreti Nuh'un duası. Nuh,
2: Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et,
1: dedi. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik: bizim gözetimimiz altında ve sana vahyettiğimiz yöntemlerle seni ve seninle beraber olanları kurtaracak olan gemiyi yap. Ve hükmümüz gerçekleşip de seller halinde yeryüzünü sular kapladığı zaman her cins hayvandan bir çiftle birlikte haklarında ceza hükmü verilmiş olanlar dışında aileni bu gemiye bindir ve sakın o haksızlık yapmış olanlar için bana başvurma. Çünkü onlar kaçınılmaz olarak boğulacaklardır. Sen yanındakilerle beraber gemiye yerleştiğinde,
2: bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun,
1: de. Ve de ki,
2: Rabbim, beni mübarek bir yere indir. Sen konuklatanların en hayırlısısın.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'ı zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: kuyumcu.com.
1: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
2: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
3: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
4: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
5: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
6: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri biber 79.99, domates 69.99, kıvırcık 34.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
7: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş, 0535 501 60 16.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen, 0212 323 64 04 Sarıyer.
10: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
11: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri, 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Evimizde, sokağımızda, hayatın her alanında iyiliği yaymak ve kötülüğe karşı durmak hepimizin sorumluluğu. Vuslat Dergisi'nin Ekim sayısı çıktı. Emri bin Maruf ve Nehi Anil Münker, Vuslat Dergisi Ekim sayısında sizlerle. Toplumu ayakta tutan bu emaneti anlamak, hatırlamak ve yaşatmak için yeni sayımızda buluşalım. Siz de Vuslat'a abone olun, her ay okumaya, düşünmeye ve paylaşmaya vakit ayırın. Vuslat Dergisi, bugünün ihyasından yarının inşasına. Bilgi ve abonelik için www.vuslatdergisi.com.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Hayat sadece bir sınavdır. Hazırlayan ve sunan Dr. Justin Edream.
1: Selamun aleyküm çok değerli Özel FM dinleyicileri. Ben Dr. Justin Edream. Life is just a test isimli kitabın yazarıyım. Kitabım Hayat Sadece Bir Sınavdır ismiyle Türkçe'ye de tercüme edildi ve bu programda kitabımı hem okuyorum hem yorumluyorum. Bu 4. programım ve gerçekten hani bu 4 programda edindiğim deneyimle şunu söyleyebilirim. Radyo yapımcılığı da radyo programcılığı da gerçekten uzaktan gözüktüğü gibi değil. Meşakkatli bir işmiş hakikaten. Yani 35 dakikalık bir programın hazırlanması yaklaşık 2,5 saat kadar sürüyor. Ki bunun üzerine radyoda bir kendi emeğini koyuyor. Yani sadece benim tarafta 2,5 saatlik bir emek var. Benim en büyük karşılaştığım zorluk, ben işim gereği esasen çok fazla topluluk önüne çıkıyorum. Çok fazla konuşma yapıyorum. Açılış konuşmaları, keynote dediğimiz günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar çok fazla yapıyorum. Topluluk önünde de tabii ki konuşmanın bir takım zorlukları var ama benim için işin en kolay tarafı karşımda, yani hitap ettiğim kitle. Beğendiler mi konuşmayı, sıkıldılar mı, hemen görebiliyorum, hemen gözlemleyebiliyorum. Ve artık yılların da verdiği tabii alışkanlık da, mesela diyelim ki anlattığım konu biraz ilgi çekmemeye başladı, hemen fark ediyorum, orayı hızlı geçiyorum. Veya mesela bir konu çok ilgi çekti, orayı daha da derinleştiriyorum. Şimdi radyoda sizi görememek tabii çok zor çünkü İçeriği ayarlayamıyorum. Yani kendi kafamda burası ilgilerini çeker, burası ilgilerini çekmez. Ya da kendim sıkıldıysam mesela sizin de sıkılacağınızı düşünerek mesela bir bölümü kısaltabiliyorum. Bunu bertaraf edebilmenin yolu tabii ki sizin bana programla ilgili olumlu ve olumsuz düşüncelerinizi iletmeniz. lifeisjustatest.com adresine girdiğiniz takdirde İletişim bilgilerin karşınıza çıkacak. Buraya programla ilgili olumlu yorumlarınızı paylaşabilirseniz çok mutlu olurum. Yine programla ilgili geliştirilebileceğini düşündüğünüz konulara da bizzat, yani çok önem veriyorum. Programa bundan sonraki bölümlerini bunlara göre şekillendirmeyi çok arzu ederim. Sorularınızı gene varsa cevaplamaktan çok memnun olurum. Yorumlarınızı belki ilerleyen programlarda programa taşımayı çok arzu ederim. Dolayısıyla bu karşılıklı olamamanın engellerini mesajlaşmak, e-posta kanalıyla bertaraf edebilirsek kendi adıma çok memnun olurum. Kitabı hem İngilizce hem Türkçe olarak lifeisjustatest.com veya hayatsadece.com yazdığınız takdirde sizi bu adrese yönlendirecektir. Hem İngilizce hem Türkçe olarak ücretsiz PDF şeklinde indirebilirsiniz. Yine satın almak isterseniz Kitap Yurdu, Selam Kitap, Pandora, Amazon, Trendyol ve hepsiburada.com'dan kitabı satın alabilirsiniz. Kitabı edinmediyseniz, edindiğiniz takdirde birlikte bir okuma gerçekleştiririz. Daha keyifli ve daha verimli olur diye düşünüyorum. Kitabın bugün okuyacağım bölümü esasen benim kendi adıma çok zorlandığım kısımlar. Ki Müslümanlar da bu konularda çok zorlanıyor. İsterseniz bir metni okuyalım kitaptan. İnsanlar, üstelik Allah'a inanıyorum diyen insanlar, hayatın anlamını banka hesaplarında, kariyer basamaklarında arıyor. Evet, hem banka hesapları hem kariyer basamakları gerçekten hani diğer sınavlara kıyasla Müslümanların üzerinde etkisi daha büyük olan sınavlar. Dolayısıyla bir miktar mücadelesi daha da zor olan sınavlar. Çünkü niye diyecek olursanız, tabii hem banka hesaplarının şişkinliği hem de kariyer basamaklarının yüksekliği tabii toplumda da kabul görüyor. Yani aileler de bu konuda gençleri çok teşvik ediyorlar. Bir miktar burada ailelere de bir iğneyi batırmak istiyorum. Tabii buradaki mukayeseler de biraz gençleri bu yönde olumsuz.

yapmaktan ziyade onu mesleki hayata kazandırmak şeklinde bir amaç üzerine kurulu. Çünkü niye diyecek olursanız 12 senelik eğitimin sonunda bir sınav var ve bu sınav üniversite sınavı meslek seçmeyle alakalı bir gencin hayatındaki en kritik kavşak. Dolayısıyla 12 senelik bütün eğitimim bu sınav ekseninde, bu sınav etrafında şekilleniyor. Tabii ki üniversite nihayetinde meslek edinmeyle alakalı bir müessese olduğu için 12 senelik eğitimin de amacı otomatikman gençlere eğitim vermek, onları daha donanımlı, topluma daha faydalı, değerleri olan, inançlı bireyler olarak yetiştirmektense işte meslek edindiren, hatta belli meslekler var daha öne çıkan, bunlardan birisine kapağı attıkları bir sürece dönüşüyor. Evet, dönüşüyor. Peki ne yapmalıyız? Yani bizler Müslüman aileler olarak ne yapmalıyız? Bir kere her şeyden önce hayatın sadece bir sınav olduğu bilincini anlatmamız gerekiyor gençlere. Buradaki sınav elbette ki üniversite sınavı değil. Yani üniversite sınavı da bu sınavdaki sınavlardan bir sınav. Ama sınav sadece üniversite sınavından ibaret değil. Bunu gençlere anlatabilmek için aile olarak bizim her şeyden önce bu bilinçte olmamız lazım. Hem hayat bir sınavdır, geçici bir metadır deyip hem de çocuğunuzu karşı komşuyla mukayese ederseniz, işte altına BMW çekmiş, falanca şirkette müdür olmuş, genel müdür yardımcısı olmuş diye bir karşılaştırma yaparsanız tabii ki gençlere doğru mesajı vermemiş oluyorsunuz. Hayatın bir sınav olduğu gerçeği de kafalarımıza çok oturmadığı ortaya çıkıyor. Bunu ifşa etmiş oluyoruz gençlere. Zaten çok büyük bir stres altındalar. Yani üniversite sınavı yaşayan bilir. Hakikaten bir insan hayatında kaldıramayacağı çok büyük streslerden bir tanesidir. Bizim aileler olarak tamamen maddiyat ekseninde dönen bu sınav sisteminde biraz daha maneviyatına işin dem vurup gençlere daha fazla stres değil, üzerlerindeki stresi alacak bir söylemi, bir İslami yaklaşımı tabii ki hayata geçirmemiz lazım. Yani öyle aileler var ki, ve bunlar Müslüman aileler. Yani mesela sınavdan önce işte oruç tutman gerekiyorsa namazını kılma, yani böyle bir mukayese gençlere doğru mesajı vermiyor. Yani ailelerinin önlerine koymuş oldukları hedef İslam'da çeliştiği noktada tabii ki gençler hani haklı olarak bu kafa karışıklığını kendi lehlerine kullanıyorlar. En nihayetinde bu genç bir kişi belki ilerleyen yaşlarda yani bunun yanlışlığını anlayacaktır. Ama o stres altında, o sınav stresiyle birlikte bu analizi yapmayı biz gençlerden bekleyemeyiz. Ha tabii ki reşitler. Yani İslam'a baktığınız zaman esasen İslam'dan tabii ki sorumlular. Ama bu demek değil ki yani biz aileler olarak istediğimiz gibi davranalım, karşı komşuyla da karşılaştıralım, onların iyiliği için tırnak içerisinde hani bahanesiyle, mazeretiyle bir yakınımızın genel müdür olduğunu da bir motivasyon veya ters motivasyon unsuru olarak onların hayatlarının bir yerine koyalım ve onlardan da mükemmel Müslümanlar gibi davranmalarını bekleyelim. Bu böyle olmuyor. Şimdi ha bu vesileyle tabii bu sene sınava girecek olan başta kızıma, onun arkadaşlarına, kendi yakın çevremdeki arkadaşlarımın gene çocuklarına başarılar diliyorum. Hani işiniz çok çok zor. Şöyle bir soru hep sorulur. Hani elinde imkanı olsaydı mesela liseye dönmek ister miydin? Kesinlikle dönmek istemezdim. Yani o sınav stresi tekrar çekilecek bir stres değil. Kesinlikle dönmek istemezdim. Ha çok şükür tabii ki böyle bir imkan da yok gerçi elimizde. Yani olsaydı da hakikaten elimin tersiyle çevirirdim. Şimdi bunun bir uzantısı olarak tabii gençler eğitimin de gayesi meslek edinmek, mesleğin de gayesi para kazanmak olunca otomatikman yine materyalist, tamamen başarının ölçüsünün para olduğu bir dünyada buluyorlar kendilerini. Ve kendilerine İslami anlamda çeki düzen vermektense tabii karşı karşıya oldukları bu hayata uyum sağlamayı ister istemez tercih ediyorlar. Şimdi başarının ölçütü sınavdaki bir puan veya banka hesabınızdaki paranın miktarı olduğu anda hakikaten bunun üzerine İslami bir anlayış inşa edebilmeniz çok çok zor. Neden çok zor? Çünkü bir defa biz Müslümanlar olarak rızkın Allah'ın gene hayatın sınav olarak yaratılmış olmasının bir gereği olarak Allah Celle Celaluhu'nun takdir ettiği sabit bir değer olduğuna inanıyoruz. Ve bunun bizim aklımıza yatacak bir formülü de yok. Yani Allah dilediği kuluna bol rızık veriyor, dilediğini de vermiyor. Yani bakıyorsunuz hiç eğitimsiz, böyle ilkokulu zar zor bitirmiş nice insanlar var. İnanılmaz rakamlar var banka hesaplarında. Öbür tarafta bakıyorsunuz çok iyi eğitim almış, çok iyi okullarda okumuş, gayretli, çalışkan.

0: banka hesabında eksi rakamlar var. Yani mantığı nerede bunun? Bunun mantığı hayatın bir sınav oluşunda. Allah dilediği kulunu bol rızıkla imtihan ediyor. Dilediği kulunu şişkin banka hesaplarıyla imtihan ediyor. Dilediği kulunu da rızkını daraltarak sınıyor. Yani banka hesabında para olmamasıyla imtihan ediyor. Dolayısıyla her zaman şükürle sınanalım olmuyor. Sabırla da sınanabiliyoruz. Allah bazı kullarını rızık konusunda sabırla sınamak istiyor. Bu tamamen Allah'ın dileği. Yani bununla ilgili Sebe 36. Bu ayette Allah Celle Celaluhu Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, de ki Rabbim dilediğine bol rızık verir ve dilediğinden kısar. Fakat insanların çoğu bilmezler. Allah muhafaza burada bahsedilen bu bilmeyen insanlardan olmayalım. Burada gerçekten banka hesaplarının Allah'ın bir takdiri olduğuna iman etmemiz gerekiyor. Bu gerçekten nefse zor geliyor bu arada. Yani hepimiz banka hesaplarımızdaki rakamların, kendi yaratıcı iş fikrimizin, kendi eğitimimizin, kendi bağlantılarımızın, kendi çalışkanlığımızın bir sonucu olduğuna inanmak istiyoruz. Ama gerçek böyle değil. Esasen ayetlerden hareketle, hadislerden hareketle bunu daha doğru bir şekilde anlatırsak, gençleri bu eksende yetiştirirsek, ilerleyen yıllarda da daha İslami bir yaşantıyı ortaya koyma konusunda en azından bizden ihtiyaç duyduğu desteği onlara vermiş oluruz. Şimdi bu tabii şu soru bence üzerine gene kitap yazılabilecek bir sorudur. İslam dininde böyle bir inanç yok. Yani çok çalışmanın, iyi bir eğitimin mutlaka bol rızıkla mükafatlandırılacağına dair İslam'da bir delil yok. Ha tabii ki bu arada şunu demiyorum ki yani o bile tartışmalı bir konu. Mesela diyelim ki o zaman evden hiç çıkmayalım madem Allah dilediğine bol rızık veriyor. Yani tabii ki bizler rızkımızı aramalıyız. Biz çünkü hani Allah'ın bize ne kadar rızık takdir ettiğini bilmiyoruz. Rızkımızın peşine düşmeliyiz. Ama ayrı bir tartışma konusudur. Yani o kişinin rızkı oysa evden çıkmasa da o rızık onu bulacak mı? Bilemiyoruz yani nice insanlar var ki hiç çalışmadan miras yoluyla inanılmaz banka hesaplarına sahip olmuşlar. İnanılmaz bir servete kavuşmuşlar. Burası yine benim uzmanlığım olan bir konu değil. Benim uzmanlığım olan bir konu şu: sürekli başkalarıyla mukayese edilerek yetiştirilmiş gençlerin büyüdükleri zaman nasıl insanlara dönüştüğünü görmek, deneyimlemek. İş hayatında bu gibi gençlerle sürekli çalışıyorum, sürekli bir aradayız. Ve hakikaten inanılmaz bir hırsla, inanılmaz maddiyatçı ve kendilerini çok yıpratarak çalışıyorlar. Çünkü o kadar inandırılmışlar ki ve aileleri sürekli başkalarıyla karşılaştırarak onları o kadar maddiyatçı bir kafa yapısına ister istemez onları kanalize etmiş ki bu yapıdan kurtulup rızkın ancak ve inançlı insanlardan bahsediyorum. Yani çalıştığım tabii ki herkes çok böyle derin İslami hassasiyetlere sahip değil. Ama bu arkadaşlar içerisinde yani İslami hassasiyetlere sahip olduğunu bildiğim kişiler dahi Allah'ın dilediğine bol rızık verdiğini kabullenmekte çok çok zorlanıyorlar. İhtimal ki biz de böyle bir ailede yetişmişsek veya ailemiz bize doğru da anlatmış olabilir. Ama en nihayetinde ailenin de yani üzerimizdeki etkisi bir yere kadar, yaşadığımız toplumun realitesi bu. Biz de bu kafa yapısından kolay kolay çıkamayabiliriz. Böyle durumlarda kendimize Sebe 36'yı, Sebe 39'u, yine orada da de ki Rabbim kullarından dilediğine bol rızık verir ve dilediğinden kısar. Siz hayra ne harcarsanız Allah onu yerine başkasını verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Bu ayetleri kendimize sık sık hatırlatmamız lazım. Şura 19'u sık sık hatırlamamız lazım. Allah kullarına lütufkardır, dilediğini rızıklandırır, o kuvvetlidir, güçlüdür. Ve tabii yine konuya tersten de bakıp Mülk 21'i de unutmamamız lazım. Allah size verdiği rızkı kesiverirse size rızık verebilecek olan kimdir? Hayır, onlar azgınlık ve nefrette direnip durmaktadırlar. Yani bunların hepsi hem veren hem de dilediğinde alan bir yaratıcıyı bizlere anlatıyor. Allah'ın rızıkla ilgili sıfatlarına çok iyi vakıf olmamız lazım. İçinde yaşadığımız bu materyalist, kapitalist düzende İslam ekserinden uzaklaşmamak için Allah'ın rızıkla ilgili sıfatlarını çok iyi anlamamız, çok iyi kavramamız gerekiyor. Bu samimiyetle söylüyorum, gerçekten benim de çok çok zorlandığım bir sınav. Yani bu insan nefsinin kolay kolay kaldırabileceği bir sınav değil. Hele ki şöyle düşünün. Bir de yani kendinize maddi hedefler koyduysanız ve ulaşabiliyorsanız, tamam bu hani belki beraberinde bir şımarıklık getirir, şükretmeyi unutabilirsiniz. Ama bir de tersten bakalım konuya. Kendinize maddi hedefler koyuyorsunuz ve ulaşamıyorsunuz. Yani hayatınızdaki en büyük hedef bir tekne sahibi olmak. Ama alamıyorsunuz mesela bir tekne. Yani bunun da bu arada bir sebep olduğu düş kırıklığını, yani Allah beni sevmiyor mu haşa duygusunu yönetmek de çok çok kolay değil. Yani o servete kavuşup sapıtmak da olası. Hiç kavuşamadığı için de yani İslam'dan uzaklaşmak, Allah'ın sevgisinden kendisini mahrum hissetmek de yine olası. Ne taraftan bakarsanız bakın, rızık konusunun Allah'ın bir takdiri olduğunu kafamıza yeterince oturtamadığımız takdirde iki tarafta da kendimizi İslam ekserinden uzaklaşmış bulabiliriz. Allah korusun. Sorumu yanıtlamadım. Peki bu anlayış nereden girdi yani toplumumuza? Çünkü İslam'da böyle bir anlayış yok. Ne kadar çalışırsan mükafatını bu dünyada alırsın diye bir İslam'da delil getirebileceğimiz bir inanç yok. Bu tabii hep Fatiha'da dua ediyoruz. Bize doğru yolu göster diyoruz. Kellerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu, gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil. Bu duayı ediyor olmamıza rağmen sapmışların yolundan gidiyoruz. Burada ayette tabii sadece anlamı bununla sınırlı değil ama gazaba uğramışlar Yahudiler ve Yahudileşme temayülü gösterenler, yani onlar gibi davrananlar, sapmışlar da Hristiyanlar ve yine Hristiyanlaşma temayülü gösterenler ve onlar gibi davrananlar. Şimdi bu esasen Hristiyanlaşma temayülünün çok güzel bir örneği. Çünkü Puritanlarda böyle bir inanç var. Yani hani biraz genelleyecek olursak, bu dünyada yapılan iyiliğin hemen bu dünyada karşılık bulacağı bir Hristiyan inancı. Bu inancı anlatmak için şöyle bir örnek verebilirim. Mesela düellolar, gerek şövalyelerin arasında gerekse işte Vahşi Batı filmlerinde de konu olan düellolar, mesela bu anlayıştan esasen, bu anlayış üzerine, bu zemin üzerine oturuyor. Şöyle ki, iki kişi diyelim ki anlaşamadılar ve biri diğerini düelloya davet etti veya öyle bir problem var ki ortada ancak düelloyla çözülebilecek, kılıçla çözülebilecek bir problem. Şuna inanıyor Hristiyanlar, yani Allah haklıdan yana taraf olacaktır. Dolayısıyla karşı taraf diyelim ki hiç ilk kez eline kılıç alıyor ve de fiziki olarak da rakibinden daha zayıf durumunda. Fakat şuna inanıyorlar ve buna da izin veriyorlar bu inanç dolayısıyla. Allah haklıdan yana tavır alacağı için, haklıyı kollayacağı için düelloyu kim haklıysa o kazanacaktır diyorlar. Yani işte programlarımda tabii hep anlatmaya çalışıyorum. Kur'an'a ve sünnete biz dört elle sarılmalıyız. Çünkü ancak iki noktadan bir doğru geçer. Tek noktadan sonsuz tane doğru geçirebilirsiniz diye. Yani tevekkeli böyle tekrar tekrar yinelemiyorum. Keza yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de bize işaret ettiği yol bu. Kur'an'ın da zaten bize emrettiği yol bu. Zaten alternatif bir yolu düşünmemiz söz konusu bile değil. Örneklerden hareketle bu yolun ne kadar doğru bir yol olduğunu daha iyi anlıyoruz esasen. Çünkü işte Kur'an ekserinden, sünnet ekserinden çıkıp bazı şeyleri akılla çözmeye kalktığınız takdirde böyle saçma sapan noktalarda buluveriyorsunuz kendinizi. Konunun uzmanları İslam'da bunun hangi itikadi mezhebe karşılık geldiğini anlamışlardır. Ben genel olarak tarzım gereği hani İslam'da yapılan veya İslam adına yapılan yanlışları isimlendiriyorum, aktarmaya çalışıyorum ama çok böyle parmağım işte şunlar diye göstermiyorum. Ama çok aşikar ki sadece Kur'an'la bir şeyleri çözmeye çalıştığınızda veya sadece işin pratiğiyle, ibadetleriyle çözmeye çalıştığınız zaman teorisi olmayan pratik veya pratiği olmayan teori veya ne teori ne pratik meseleleri akılla çözelim dediğimiz takdirde işte Allah haklıdan yana tavır alacaktır. Dolayısıyla düelloyu haklı olan kazanacaktır. Böyle insan yaratılışına aykırı sonuçlar çıkıyor ortaya ki hakikaten yani kilisenin de yaptığı adaletsizlikleri bu bağlamda, bu zeminde yaptığı adaletsizlikleri yazmaya kalksanız ansiklopedi olur. Kendileri bile eleştiriyorlar zaten kiliseyi bu noktada. Hal böyleyken, önümüzde böyle bir örnek varken biz neden gene Puritan, onların mantığından yeşeren, şekillenen bir anlayışla kendi hayata bakışımızı şekillendiriyoruz? İşte bu gene Allah'ın Kur'an'da bizi ikaz ettiği. Niye? Çünkü Fatiha ile açılıyor Kur'an. Yani bir sebebi var. Demek ki biz insanlar ve bilhassa Müslümanlar Yahudileşmeye, Hristiyanlaşmaya meyyeliz, bu eğilimdeyiz. Bizi yaratan Allah Celle Celaluhu'dan biz kendimizi daha iyi tanıyabilir miyiz? Mümkün değil. Böyle bir meyil içerisindeyiz. Bu anlayış da onların Puritan inancından hayatımıza girmiş. Tabii Bir önceki programda televizyon dizilerinden, Hollywood yapımlarından çok çok bahsettim. Yarım saatlik bir programa sığmayacak genişlikte bir konu. Yine televizyon dizilerinin ve bilhassa Hollywood yapımlarının tabii ki hayatımıza soktuğu bir kavram da Amerikan rüyası. Özellikle bizim gibi batıya hayran, bilhassa Amerika'ya hayran bırakılmış veya hayran olmaya zorlanmış, bu yönde güdülenmiş toplumlarda Amerikan rüyasının yansımaları karşımıza çıkıyor. Yani biz de oradaki gibi şuna inanmak istiyoruz. Gerçekten çalışırsan, gerçekten iyi bir iş fikrin varsa, gerçekten iyi bağlantıların varsa, iyi bir eğitim aldıysan tabii ki bunun mükafatını bu dünyada da göreceksin. Bu haşa az önce saydığım ayetlere tamamen muhalif. Allah bir imtihan olarak kimimizi kimimizden maddi anlamda daha üstün yaratabiliyor. Hayatın sınav olduğu gerçeği açıkçası Hristiyanların Puritan inancıyla ve bu inancın bizdeki yansıması Amerikan rüyasının yerelleştirilmiş versiyonuyla çok fazla çelişiyor. Bu tamamen dediğim gibi yani Batı toplumuna bizim benimsemek suretiyle, onları örnek almak suretiyle ve tabii ki şunu da söyleyelim, hani Türk iş hayatı, Türk beyaz yakalıları, Türk mavi yakalıları bir Türk tipi iş ahlakını da ortaya koyamadılar. Yani ben kendim bunun içinde bizzat yaşayan bir kişi olarak çok rahatlıkla söyleyebilirim ki hani mesela Alman mükemmelliyetçiliği diyorsunuz mesela veya işte Amerikan rüyası mesela, bunu dinden alıyor, Hristiyanlıktan alıyor, bir Puritan inançla üzerine kendi toplumsal donelerini ekliyor ve size Amerikan rüyası diye gerçekten bütün toplumu inandıran ve peşinden koşturan bir hedef olarak pazarlayabiliyor. Veya mesela Japonya diyorsunuz, bambaşka bir iş ahlakından bahsediyoruz. Yani adam bir hata yapıyor, bir yanlış hesap yapıyor, harakiri yapıyor, kendisini öldürüyor. Yani tabii ki bunu doğru ya da ideal bir şey diye anlatmıyorum ama onların mesela böyle bir iş kültürleri var. Ya da mesela bir Hintli diyorsunuz, programcılık konusunda yani çok iyi bir matematik eğitiminin ve tabii ki yıllarca sömürge olarak yaşamış olmalarının hiç beklenmeyen bir sonucu olarak İngilizceyi iyi biliyorlar. Kültür olarak yakın buluyorlar kendilerine. Dolayısıyla yazılımda mesela bir Hint ekolü var. Peki şimdi beyaz yakalılar, mavi yakalılar, yani soralım mesela şirketlerde motivasyon etkinliklerine bakalım. Yani kaçı bizim kültürümüze uyuyor, uyuşuyor? Hiçbirisi uyuşmuyor. Yani tamamen oradan buradan kotarılmış aktiviteler, etkinlikler, gerçek anlamda da motivasyon yaratmayan dolayısıyla etkinlikler, işte ne bileyim bir pikniğe götürürsünüz insanları, 2 gün 3 gün mutlu olurlar. Yani halbuki Amerikan rüyası öyle bir şey değil. Motivasyon öyle bir şey değil yani. Kendi iş kültürümüzü de oluşturamadığımız için işte böyle ithal kültürlerle tabii ki Türk iş hayatı buraya kadar gelebiliyor. Bunun ekonomide de yansımaları var. Yani Türkiye veya işte İslam coğrafyasında yaşayan diğer ülkeler hep Batı'dan örnek aldıkları iş kültürünü uygulamaya çalıştıkları için rekabette de esasen geri kalıyorlar. Çünkü gerçek bir motivasyon kendi kültürünüzle uyumlu bir iş modelinin, organizasyonun, motivasyon anlayışının hayata geçirilmesiyle ancak vücut bulabilir. Bu olmadığı için toplum olarak da veya bu coğrafyada yaşayan bütün halklar olarak Hristiyanlaşmaya da, yani bir tabii gene Allah'ın sınavı olarak yatkın olduğumuz için bu değerleri benimsiyoruz. Bunlar gerçekmiş gibi aile hayatımızda bir bakıyorsunuz işte bir ebeveynin çocuğa tavsiyesi şeklinde vücut bulabiliyor. Yani hep kötü niyetle de demiyorum tabii ki. Aileler istiyorlar ki çocukları esasen kendi yaşadıkları sıkıntıları çekmesin. Kendileri okuma imkanı bulamadıysa yani eğitimin değerini bilsin, okumanın değerini bilsin. Ama yani şunu da anlamaları lazım. Bugünkü eğitim kendi dönemlerinde belki faydalandıkları, hatta onları İslam'la tanıştıran, maneviyatla tanıştıran veya her neye inanıyorlarsa kendilerine, kendi değerlerine uygun, daha iyi bireyler yapan eğitim de değil. Çok daha ticarileşmiş, amacı tamamen meslek edindirme olan bir eğitim. Kariyer de keza, yani bu Puritan değerlerin üzerine inşa edildiği için kariyer basamaklarını hedefleyen bir genç de tabii ki İslami bir anlayıştan ister istemez uzaklaşıyor. Ha, İslami bir anlayışa sahip değildir, bu kendi problemidir. Ama şunu görüyoruz gene kendi bağlamında, yani tabii ki Allah insanlara din olarak İslam'ı seçtim derken bu şu demek, yani Müslüman olsun olmasın kendi bağlamında da bu arada salt kariyeri hedefleyen insanların mutlu olmadığını görüyoruz. Yani işte çok ünlüdür mesela Ferrari'sini satan bilge. Yani insanlar kariyerde belli bir noktaya geldikten sonra şunu görüyorlar ki esasen o kariyer mutluluk da getiren bir şey değil. Yani o kadar o maddiyatın içerisinde maneviyattan uzaklaşmış, kendisine yabancılaşmış, sevdikleriyle vakit geçirememiş. Yani ben öyle yöneticiler tanıyorum ki hiçbir çocuğunun hiçbir doğum gününe gidememiş mesela. Ya iş dolayısıyla, rekabet hırsı, işte kariyer hedefleri dolayısıyla gidememiş sayısız insan tanıyorum. Bunun altyapısına indiğimiz zaman da çok enteresan bir şey görüyoruz. Bu çok ünlü iş dergilerinde, keza üniversitelerde makale olarak da yayınlandı. Bilhassa Covid'den sonra özellikle C-level dediğimiz işte CEO'lar, CMO'lar, CFO'lar, yani şirketin icradan sorumlu üst düzey yöneticileri, bilhassa CEO'lar daha fazla çalışmaya başlamışlar. Ve bununla ilgili araştırmalar yapıyorlar. Yani bununla ilgili akademisyenler ve şunu görüyorlar ki esasen bu fazladan çalışmanın altında yatan sebep ölüm korkusu. Yani Covid'in daha da gün yüzüne çıkarttığı ölüm korkusu CEO'ları daha fazla çalışmaya yönlendirmiş. Şimdi baktığınız zaman zaten biz hani Müslümanlar olarak çok net bir şekilde ayetler ve hadis ışığında söyleyebiliriz ki zaten esasen dünyevileşmenin, dünyaya dört elle sarılmanın bir numaralı sebebi ölüm korkusu. İlerleyen bölümlerde çok çok alıntıladım. Ernest Becker'in çok ünlü Denial of Death, yani ölümün inkarı diye Türkçe'ye çevrilmiş bir kitabı vardır. Becker Freudian psikolojiye de cephe alarak ve eleştirerek yepyeni bir psikolojik anlayışa kapı aralıyor ve diyor ki zaten esasen diyor bütün insan davranışlarının temelinde yatan dürtü ölüm korkusudur. Şimdi banka hesaplarını şişirmenin de altında yatan dürtü ölüm korkusu, kariyer basamaklarında yükselmenin de temelinde yatan dürtü gene ölüm korkusu. Yani ölüm korkusunun kendisi belki farkında değil. Yani bu eylemin içerisinde olan kariyer basamaklarını kendisine hedef olarak koyan kişi. Fakat tabii kariyer bitmek bilmeyen bir yolculuk. Sonu yok. Yani yükselebilirsiniz. En yukarıya geldiniz. Daha iyi bir şirkette daha iyi bir yere gelebilirsiniz. Banka hesabının da sonu yok. Yani dünyanın en zengin insanı değilseniz, Elon Musk değilseniz, 1 trilyon dolarlık bir mal varlığınız yoksa onun da sonu yok. Bu hedeflerin sonunun olmayışı esasen insanı ölümü düşünmekten alıkoyuyor. Çünkü ölümü düşünmeye vakit bırakmıyor. Ama tabii biz Müslümanlar olarak hadisi unutmayalım. Bu hadis Tirmizi'de geçiyor. 2307 numaralı hadis. Ağızların tadını kaçıran ölümü çokça hatırlayın. Ya bu o kadar kıymetli bir hadis ki. İnsanı banka hesaplarına mahkum kılan, kariyer basamaklarını tırmanacağım diye, ki şu da var yani birçok insan da kariyer basamaklarını tırmanacağım diye değerlerinden, inancından, kişiliğinden sayısız taviz veriyor. Doğru olanı yapmaktansa kabul göreni yapmaya başlıyor. Çünkü şirketler de değişik organizmalardır. Kendi içinde böyle bir yazılı olmayan kuralları vardır. Çok fazla siyaset döner, çok fazla politika döner. Yani yaptığınız işin ötesinde, ortaya koyduğunuz performansın ötesinde uymanız gereken bir sürü kural vardır ve bu kurallar esasen vermeniz gereken tavizlerdir. Yine bir önceki programda bahsetmiştim. Bunlar hep oyunu kuralına göre oynamak diye pazarlanır veya profesyonelce davranmak diye hep öne sürülür. Kaidelere, kurallara uymayanlar hatta profesyonelce davranmamakla eleştirilir. Bu anda işte kendisini hareket etmek zorunda hisseden, işte kapana kısılmış, inançlı olsun veya olmasın herkese gerçekten merhem niteliğinde bir hadis. Çünkü ölüm çok adil. Yani inançlı da olsanız ölüyorsunuz, inançlı bir kimse olmasanız da ölüyorsunuz. Ki ben hani tebliğe bir müşterekten başlayacaksak, ağızların tadını kaçıran bir konu olarak ölümden başlamanızı esasen tavsiye ediyorum ki biraz anlatacağım. Yerine göre güzel anlatabilirseniz, ağızın tadını kaçırdığı kadar esasen bir umuttur da, bir umut vesilesidir de ölüm. Çünkü öleceksiniz ve herkes biliyor ki servetinizi yanınızda götüremeyeceksiniz. Çıktığınız kariyer basamağının hiçbir önemi olmayacak. Dolayısıyla bu insanı çok rahatlatan bir hadis esasen. Yani bir yandan ağzının tadını kaçırıyor insanın. Evet, öleceğiz. Dolayısıyla hele ki inanç sahibi bir insansanız, yani bu dünyada yaptıklarımızdan hesaba çekileceğiz. İhtimal ki hesabımız bizim aleyhimize gerçekleşirse çok korkunç bir sonla karşı karşıya kalacağız. Ki iyi bir şey dahi yapmış olsak biliyoruz ki hepimiz Allah'ın rahmetiyle zaten cennete gireceğiz. Dolayısıyla bu tabii ki ağzın tadını kaçıran bir duygu. Ama aynı şekilde banka hesaplarına mahkum kaldıysanız, kariyer basamaklarında tırmanacağım diye kişiliğinizden sayısız taviz veriyorsanız, bunun anlamsızlığını da görmenizi sağlayan başlı başına bir unsur ölüm. Çünkü öleceksin. Yani milyarların var. Niye daha fazla yoruyorsun ki kendini ölecekken? Velev ki inançsız bir kişi bu hayatın tadını çıkarmayı da akıl edebilir. İşte etmiyor. O noktada ölüm tebliğ için güzel bir başlangıç noktası olabilir. Çünkü benim ölümden anladığım, bu benim kendi kişisel ölümle alakalı yorumum. Çünkü ilk kez ortaokul gibiydi ölümün ne olduğunu anladığım an. Ve ben herkes bunu nasıl başarıyor bilmiyorum. Yani ölümü düşünmediğim bir gün dahi geçiremedim. Bu çok sağlıklı ya da sağlıksız bir şey diye anlatmıyorum. Realite olarak böyle anlatıyorum. Çünkü bir de şöyle bir şey. Bizim ailemizde de ve akraba çevremizde de zaten ölümü de size unutturmazlardı. Ama şu anlamda unutturmazlardı. Yani ölüm aynı anda her şeyi çok anlamlı kılıyor ve aynı anda çok anlamsız kılıyor şeklinde bize hep anlatılırdı. Mesela bir şeyin çok canını sıkıyorsun. Aman ölümlü dünya der geçerdi mesela büyüklerimiz. Biraz da babaannem çok anardı şey ölümle alakalı böyle. Çok sık bizi hatırlatırdı. Ama şunu da hatırlatırdı. Yani ölüm aynı anda her şeyi çok anlamsız kıldığı gibi her şeyi de çok anlamlı da kılıyor. Düşünün mesela yani ben şu an radyo programı yapıyorum. Bir garantisi yok. Belki bu son radyo programım. Ya da sevdiğiniz biriyle bir yemek yiyorsunuz. Düşünsenize ne kadar kıymetli. Belki yediğiniz son yemek. Dolayısıyla yediğiniz her yemeği sanki son yemekmiş gibi, çünkü öleceğiniz gerçeğinden hareketle yerseniz, ondan o şekilde tad alırsanız, yaptığınız her muhabbeti yapacağınız son muhabbetmiş gibi yaparsanız, buradan hareketle kimsenin kalbini kırmamaya çalışırsanız, çünkü ihtimal ki kırdığınız kalbi onaracak fırsata da kavuşamayabilirsiniz, o zaman işte ağızların tadını kaçıran ölüm, tadı kaçırdığı gibi ve her şeyi anlamsızlaştırdığı gibi aynı anda çok her şeyi anlamlı hale getirebiliyor. Esasen bu İslam mesajını yaymak isteyen ve karşısındaki muhatabın da bir müşterek bulamadığı durumlarda. Çünkü herkes Kur'an'ı kabul etmiyor. Yani herkes Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini kabul etmiyor. Ama herkesin kabul edebileceği yegane tek bir gerçek var ki hepimiz öleceğiz. Ve ölüm hiçbirimizi ayırmayacak. Zengin de olsak öleceğiz, CEO da olsak öleceğiz, orta kademe bir yönetici de olsak öleceğiz, hayatımızı kuryelik yaparak kazanıyor da olsak öleceğiz. Milyonlarımız da varsa yine ölüyoruz. Hiç paramız yoksa da yine ölümü tadacağız. Dolayısıyla bu ağızların tadını kaçırıyor ama aynı oranda da banka hesabımı şişireceğim diye yapılan boş bu mücadelenin, kariyer basamaklarında tırmanacağım diye verilen tavizlerin anlamsızlığını da gün yüzüne çıkartıyor. Dolayısıyla ağızların inşallah tadını kaçıran ölümü bol bol bu vesileyle hatırlayalım. Ölüm hayatın yaratılış gayesini de düşünmemize sebep oluyor tabii ki. En azından bende öyle olmuştu. Dediğim gibi ta ortaokuldan bu yana, yani madem öleceğiz neden yaşıyoruz sorusu gerçekten insan aklını kurcalayan bir soru. Ve Allah'ın izniyle bu soru doğrultusunda hakikati bulmaya çalışırsanız Allah da size gerçekten yardımcı oluyor. Gerçekten samimiyetle bu yola çıkıp ben hakikati arıyorum, sonuçlarına da katlanıyorum diyen çevremdeki nice kişi. Yani eğer ki bu yolculuğun sonunda İslam'la karşılaşacaksam ve benim omzuma sorumluluklar yükleyecekse ve değişmem de gerekecekse ben buna razıyım. Ama ben hakikat neyse onu bulmak istiyorum niyetiyle yola çıkan bir kişiyi Allah bu sınavında yardımsız bırakmıyor. Çevremizde gördüğümüz kardeşlerimize de bol bol ölümü hatırlatalım. Her zaman da böyle çok ciddi, çok ağır konuşmalar yapmanız gerekmiyor. Yani dediğim gibi benim büyüklerimin, akrabalarımın böyle canım çok sıkıldığında aman ölümlü dünya boş ver gitsin demesi bile bana ölümü hatırlatmak da yeterli olmuştu ve gerçekten de o an için içinde bulunduğum maddi derdin, dünyevi derdin önemsizliğini fark etmeme sağlamıştı. İnşallah banka hesaplarımızı şişirmek, kariyer basamaklarında kendimizi yıpratmak yolunda, sınavımızda başarısız olduğumuzu hissettiğimizde ölümlü olduğumuzu hatırlayalım, sevdiklerimize de hatırlatalım inşallah. Şimdi gene tabii banka hesapları, kariyer basamakları bunlar yarım saate, 30-35 dakikaya sığacak konular değil. Hep söylüyorum, radyo benim profesyonel bir ilgi alanım değil. İlk kez böyle bir radyo programı deneyimi yaşıyorum. Ve mümkün olduğu kadar da canlı yayına bunu benzetmeye çalışıyorum. Kendim de keyif alayım, siz de inşallah keyif alın. Hani böyle çok ciddi içerikler, çok ağır konulara girmemeye çalışıyorum. Ama mesajımı da tabii vermeye çalışıyorum bir yandan. Mesajımdan da çok uzaklaşmamaya çalışıyorum. Mutlaka hatalarım oluyordur. Hakkınızı helal edin. Bunlarla ilgili olumlu olumsuz geri bildirimlerinizi her zaman bekliyorum. Her programdan sonra bekliyorum. Sorularınızı her zaman cevaplamaktan çok memnun olurum. Kariyerle alakalı Müslümanlara çok fazla verebileceğim tavsiye var. Yani zaman zaman beni bununla ilgili kardeşler işte bize eğitim ver, koçluk ver, işte ne yapalım, bize tavsiye ver gibi sohbetlere davet ediyorlar. Her zaman seve seve gelip bu konudaki deneyimlerimi sizinle paylaşabilirim. Bunlarla alakalı bana lifeisjustatest.com adresinden ulaşabilirseniz çok çok memnun olurum. İnşallah bir sonraki programda görüşmek üzere. Selamünaleyküm.
1: Hayat sadece bir sınavdır. Hazırlayan ve sunan Dr. Justin Edream.

0: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.
1: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.
0: Tevhid.
2: İnsan hayatını anlamlı kılan en büyük hakikat nedir? İşte bu sorunun cevabı İslam'ın özünü oluşturan tek bir kavramda saklıdır. Tevhid. Tevhid, Allah'ın zatında, sıfatlarında ve ibadete layık oluşunda bir ve tek olduğuna gönülden inanmak, kulluğu yalnız ona yöneltmektir. Bu yüzden tevhid sadece bir bilgi değil, aynı zamanda bir hayat anlayışıdır. Kur'an-ı Kerim'de tevhid kelimesi doğrudan geçmese de Allah'ın birliğini ifade eden pek çok ayet yer alır. Bunların en özlülerinden biri İhlas Suresidir. De ki, o Allah birdir. Allah Samet'tir. O doğurmamış ve doğurulmamıştır. Hiçbir şey onun dengi değildir. İnsan yaratılışı gereği kendisini var eden bir Rabbin varlığını kabul etmeye meyillidir. Kur'an bu gerçeği şöyle hatırlatır. Yüzünü dosdoğru dine çevir. Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı sarıl. Rum Suresi 30. Demek ki tevhid sonradan öğrenilen yabancı bir düşünce değil, insanın özünde bulunan hakikatin yeniden hatırlanmasıdır. Kur'an bize bütün peygamberlerin aynı çağrıyı yaptığını bildirir. Biz senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona benden başka ilah yoktur, öyleyse yalnız bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Enbiya Suresi 25. Hazreti Nuh'tan Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'dan Hazreti İsa'ya ve son olarak Hazreti Muhammed'e kadar bütün peygamberlerin ortak daveti işte buydu. Allah'ı birlemek ve kulluğu yalnız ona has kılmak. Tevhidin karşıtıysa şirktir. Şirk, Allah'a ait olan uluhiyet ve kulluk hakkını herhangi bir varlığa ortak etmektir. Kur'an, geçmiş toplumların putları yaratıcı olarak değil, kendilerini Allah'a yaklaştıracak aracılar olarak gördüklerini haber verir. Ancak Allah, kulluğun da duanın da yalnız kendisine yöneltilmesini emretmiştir. Çünkü insanı yaratan da, yaşatan da, rızıklandıran da yalnız O'dur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ümmetini bu konuda özellikle uyarmış ve şöyle buyurmuştur. Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı aşırı övdükleri gibi siz de beni aşırı övmeyin. Ben Allah'ın kuluyum. Benim için Allah'ın kulu ve Resulü deyin. Buhari, Enbiya. Bu hadis bize önemli bir ölçü öğretir. Sevmek başkadır, kutsamak başkadır. İslam, peygamber sevgisini emreder. Fakat hiçbir insanı ilahlık vasıflarıyla yüceltmeyi kabul etmez. Tevhid, insanı yalnız Allah'ın kulu yapar. Böylece insan, başka hiçbir gücün, makamın veya dünyanın geçici cazibesinin esiri olmaz. Gerçek özgürlük de işte burada başlar. Unutmayalım, tevhid sadece dilimizle söylediğimiz La ilahe illallah sözü değildir. O sözün kalpte kök salması, ibadetlerimize, ahlakımıza ve bütün hayatımıza yön vermesidir. Çünkü tevhid, müminin yalnız inancı değil, hayatının merkezidir.
0: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.
1: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.

Rahman, sonsuz merhamet sahibi. Rahmetiyle kuşatan, lütfuyla yaşatan, nimetleriyle varlığımızı sürdüren Rabbimiz. Biz fark etsek de etmesek de rahmetin üzerimizdedir. Bir nefesimizde rahmetin, bir lokmamızda rahmetin, gördüğümüz ve göremediğimiz nice nimette rahmetin. Ey Rahman olan Allah'ım, bizi rahmetinden mahrum bırakma. Günahlarımız çok olsa da rahmetinin daha geniş olduğunu unutturma bize. Acizliğimizi bildiğimizde sana sığınmayı, düştüğümüzde sana yönelmeyi, yanıldığımızda sana dönmeyi nasip eyle. Kalplerimize merhamet ver Allah'ım. Bizi katı kalpli olmaktan, merhametsizleşmekten, başkalarının acısına duyarsız kalmaktan koru. Bize verdiğin rahmetten kullarına da pay ayırmayı öğret. Anne babamıza merhamet etmeyi, çocuklarımıza şefkatle yaklaşmayı, muhtaç olana el uzatmayı, incinmiş bir kalbi onarmayı nasip eyle. Ey Rahman, bizi dünyada rahmetinle kuşat, ahirette rahmetinle bağışla. Günahlarımızla değil, rahmetinle karşıla bizi. Bizi kendi rahmetinden ümit kesmeyen kullarından eyle. Ey Rahman olan Rabbimiz, rahmetin olmadan bir an bile yaşayamayız. Bizi rahmetinden ayırma. Bizi rahmetinle yaşat. Rahmetinle huzuruna al.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Bir filizat kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi. Ahadun ahadde, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Özel efem, özel efem, özel efem, özel efem. Hakkın tespiti, batılın iptali için. Batılın iptali için, batılın iptali için, batılın iptali için.
1: Özel efem. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel okulları Bağcılar'da.
3: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
6: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 İki telli Mahmut Bey.
7: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da natural mandalina 39.99, çekirdeksiz üzüm 49.99, gala elma 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
8: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
9: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
13: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
14: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
5: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
15: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri cehennem değil midir? Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince, işte onlar kötülükten korunan takva sahipleridir. Onlara Rablerinin yanında ne dilerlerse vardır. İşte bu iyilik yapanların mükafatıdır.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Allah bazı peygamberlerine vahiy yoluyla şöyle bildirmiştir: emrettiğim hususlarda bana itaat et, tavsiye ettiğim hususlarda da bana karşı gelme. Denilmiştir ki aklın olgunlaşması iki şeyle mümkündür: Allah'ın rızasına itaat edip bağlanmak, öfkesine yol açacak şeylerden uzak durmak. Denilmiştir ki erdemli insan için hiçbir yer gurbet olmaz, cahil kişi için de vatan bulunmaz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
8: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da patlıcan 49.99, limon 49.99, havuç 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
10: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
11: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63. Sultan Gazi.
12: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Evimizde, sokağımızda, hayatın her alanında İyiliği yaymak ve kötülüğe karşı durmak hepimizin sorumluluğu. Vuslat Dergisi'nin Ekim sayısı çıktı. Emri bin Maruf ve Nehy Anil Münker, Vuslat Dergisi Ekim sayısında sizlerle. Toplumu ayakta tutan bu emaneti anlamak, hatırlamak ve yaşatmak için yeni sayımızda buluşalım. Siz de Vuslat'a abone olun, her ay okumaya, düşünmeye ve paylaşmaya vakit ayırın. Vuslat Dergisi, bugünün ihyasından yarının inşasına. Bilgi ve abonelik için www.ustaddergisi.com.
14: Saat 11.
1: Özel FM.
14: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla, Rabbin adına oku. Nefes kesilmeden, hayat son bulmadan önce kitabını oku. O tüm zamanlara ve tüm insanlığa gönderildi. Her türlü ön yargıdan uzak, temiz, duru, dingin bir kalple okunması için. Onu anlayalım, ilkelerine göre yaşayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

Ey halkım! Bana muhalif olmanız sakın sizi Nuh halkının yahut Hud halkının veyahut Semud halkının başına gelen felaketler gibi bir musibete uğratmasın. Lut kavmi ise zaman ve mekan bakımından zaten uzağınızda değil. Bari onların başına gelen felaketten ibret alın.

Rabbinizden af ve mağfiret dileyin. Sonra günahlarınızdan tövbe edip ona sığının. O sizi affeder ve korur. Çünkü Rabbim rahimdir, veduttur. Pek merhametlidir, kullarını çok sever.

Halkı ise Şuayb dediler. Söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz, kabul etmiyoruz. Hem içimizde seni pek zayıf görüyoruz. Eğer senin 3-5 kişilik akraba grubunun hatırı olmasaydı, seni taşa tutar, linç ederdik. Bizim nazarımızda senin hiç önemin yoktur.

Şuayb, ey milletim! Demek akrabam sizin nazarınızda Allah Teala'dan daha mı kıymetli ki siz onun buyruklarını arkanıza atıverdiniz? Ama şunu hiç unutmayın ki Rabbim yaptığınız bütün şeyleri ilmiyle ihata etmektedir.

Ey milletim! Siz var gücünüzle elinizden geleni yapın. Ben de vazifemi yapıyorum. Zelil ve perişan eden azabın kime geleceğini ve asıl yalancının kim olduğunu yakında bilip öğreneceksiniz. Gelecek azabı gözleyip bekleyin. Ben de gözlüyorum.

0: Azap emrimiz gelince, tarafımızdan bir lütuf olarak Şuayb ve beraberindeki müminleri o azaptan kurtardık. Zulmedenleri ise o korkunç ses bastırıverdi de diyarlarında çöke kaldılar. Sanki hiç orada yaşamamış gibi oldular.
1: كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْ ف۪يهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودَ.
0: Evet, Semud halkı defolup gittiği gibi Medyen halkı da defolup gitti.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ.
0: Musa'yı da ayetlerimizle ve özellikle pek aşikar bir delil ile

Firavun'a ve ileri gelen yardımcılarına peygamber olarak gönderdik. Ama adamlar tutup Firavun'un emrine tabi oldular. Oysa Firavun'un emri tutarlı ve doğru bir emir değildi.

O kıyamet günü halkının önüne düşecek, onları ateşe götürecektir. Vardıkları o yer ne fena bir yerdir. Bu dünyada da, kıyamet gününde de peşlerindeki destek lanet oldu. Ne kötü bir destektir o destek.

İşte sana bildirdiğimiz bu haberler, helak olmuş diyarların haberleri. Onların kiminin izleri hala dururken, kimi biçilmiş ekin gibi yok olmuştur.

0: الْحَبِيبِ.
1: Biz onlara zulmetmedik. Asıl onlar kendi kendilerine zulmettiler. Rabbinin azap emri gelince, Allah'tan başka taptıkları tanrılar kendilerine hiçbir fayda vermedi. Hatta onların ziyanlarını arttırmaktan başka bir şeye yaramadı.

0: Halkı zalim olan ülkeleri cezaya çarptırdığı zaman, Rabbinin çarpması işte böyle olur. Şüphesiz ki onun çarpması pek acı, pek çetindir.
1: İnne fî zâlike le âyeten limen hâfe azâbel âhireh. Zâlike yevmun mecmû'un lehun nâsu ve zâlike yevmun meşhûd.
0: Bu anlatılan olaylarda ahiret azabından korkanlar için elbette ibret ve ders vardır. O gün bütün insanların bir araya toplandığı mahşer günü olacaktır. O gün bütün gök ve yer ehlinin tanık olacağı gündür.
1: وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ
0: Biz o günü ancak belirli bir müddete kadar erteleriz.
1: يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ
0: O gün gelince Allah'ın izni olmaksızın hiç kimse konuşamaz. Artık onlardan kimi bedbaht, kimi mutludur.
1: فَأَمَّا الَّذ۪ينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ ف۪يهَا زَف۪يرٌ وَشَه۪يقٌ
0: Bedbahtlar cehenneme atılacaklar. Çektikleri azabın dehşetinden devamlı surette anırıp canları çıkasıya feryat edecekler.

Senin Rabbinin dilemesi hariç, gökler ve yer durdukça, orada ebedi kalacaklardır. Çünkü Rabbin dilediğini yapar.

Mutlu olanlar ise cennettedirler. Senin Rabbinin dilemesi hariç, gökler ve yer durdukça orada ebedi kalacaklardır. Kesintisi olmayan bir ihsan içinde olacaklardır.

0: olmaz.
1: Artık o müşriklerin taptıkları şeylerin kendilerini ne feci akibete sürükleyeceğinden hiç şüphen olmasın. Daha önce ataları nasıl tapınıyor idiyse, bunlar da onları taklit ederek öylece tapınıyorlar. Biz de elbet müstehakları neyse eksiksiz tam tamına ödeyeceğiz.

Musa'ya Tevrat'ı verdik. Kur'an hakkında senin halkının yaptığı gibi onun hakkında da ihtilaf edip kimi iman, kimi inkar etti. Şayet Rabbinin insanlara mühlet verme vaadi olmasaydı, elbette haklarında nihai hüküm verilmiş, iş bitirilmiş olurdu. Bu gerçeğe rağmen senin halkın hala Kur'an'dan ve azaptan yana şiddetli bir tereddüt ve şüphe içindedir.

Hiç şüphe yok ki Rabbin herkesin işlerinin karşılığını tam tamına ödeyecektir. Çünkü O, onların bütün yaptıklarından haberdardır.

Öyleyse ey Resulüm, sen beraberinde olup tövbe edenlerle birlikte sana nasıl emredilmişse öyle dosdoğru hareket et. Aşırı gitmeyin. Çünkü o yaptığınız her şeyi görmekte olup işlerinizin karşılığını da size verecektir.

0: Bir de sakın zulmedenlere meyletmeyin, sempati duymayın, yoksa size ateş dokunur. Aslında sizin Allah'tan başka yardımcınız yoktur. Sonra ondan da yardım görmezsiniz.
1: وَاَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا

0: Gündüzün iki tarafında, gecenin gündüze yakın saatlerinde namaz kıl. Zira böyle güzel işler, insandan uzak olmayan günahları silip giderir. Bu, düşünen ve ibret alanlara bir nasihattır.
1: وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ
0: Sabret, zira Allah, iyi davrananların mükafatını zayi etmez.

0: Sizden önceki nesillerde dünyada fesat ve düzensizliği men edecek, böylece onları helak olmaktan koruyacak idrak ve fazilet sahipleri bulunmalı değil miydi? Onların içinden görevlerini yaptıklarından ötürü kurtardığımız az kimse var. Zalimler ise içinde bulundukları refahın ardına düştüler. Doğrusu onlar suçlu kimselerdi.
1: وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ
0: Rabbin halkı dürüst hareket eden, hem kendi nefislerini hem de birbirlerini düzeltmeye çalışan diyarları haksız yere asla helak etmez.

Eğer Rabbin dileseydi, bütün insanları hakta ittifak eden bir tek ümmet yapardı. Fakat o bunu irade etmediğinden ittifak etmemişlerdir. Ve işte böylece ihtilaf eder vaziyette devam edeceklerdir. Ancak Rabbinin lütfederek hakta birleşmeyi nasip ettiği kimseler bunun dışındadır. Esasen o, insanları bunun için yaratmıştır. Böylece Rabbinin, ben cehennemi bütün cin ve insanlardan müstahak olanlarla dolduracağım sözü gerçekleşecektir.

0: موعظة وذكرى للمؤمنين.
1: Peygamberlerin haberlerinden senin kalbini takviye edecek her şeyi sana anlatıyoruz. Bu surede de sana hak ve gerçek, müminlere de bir öğüt ve talimat gelmiştir.

İman etmeyenlere de de ki, siz yerinizde sayarak elinizden geleni yapın. Ama biz de çalışacağız, gerekeni yapacağız. Siz bizim için felaket gözleyin bakalım. Biz de eski ümmetlerin başına gelen felaketlerin size gelmesini gözleyip bekliyoruz. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: Bununla beraber göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Bütün işler hükmetmesi için O'na götürülür. Öyleyse sen yalnız O'na ibadet et, yalnız O'na dayan, O'na güven. Rabbin yaptıklarınızdan asla habersiz değildir. Yusuf Suresi. Mekke döneminin sonlarında nazil olmuş olup 111 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Bunlar hakkı açıklayan, haktan geldiği aşikar olan kitabın ayetleridir.
1: İnna enzelnahu Kur'anen Arabiyyen leallekum ta'kilun.
0: Düşünüp manasını anlamanız için biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik.

Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle, geçmiş ümmetlerin bir takım haberlerini en güzel şekilde beyan ediyoruz. Şu bir gerçek ki, daha önce senin bundan hiç haberin yoktu.

Bir zaman Yusuf babasına, babacığım dedi. Ben rüyamda 11 yıldızın, güneş ve ayın bana secde ettiklerini gördüm.

Evladım dedi babası, sakın bu rüyanı kardeşlerine anlatma. Sonra seni kıskandıklarından sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın besbelli düşmanıdır.

0: Rabbin seni öylece seçecek, sana rüya tabirini öğretecek. Ve daha önce büyük babaların İbrahim ile İshak'ı olan nimetini tamamına erdirdiği gibi, sana ve Yakup ailesine de nimetini kemale erdirecektir. Çünkü Rabbin her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.
1: لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ
0: Gerçekten Yusuf ile kardeşlerinin kıssalarında sorup ilgilenenlerin alacakları nice ibretler vardır.

Hani onlar aralarında şöyle konuşmuşlardı. Yusuf ile öz kardeşi babamıza daha sevimli geliyor. Oysa biz daha güçlü bir grubuz. Pek belli ki babamız bu işte yanılıyor.

0: الظالمين.
1: Yusuf'u öldürün yahut onu uzak bir yere atın ki babanızın sevgi ve teveccühü yalnız size kalsın. Ondan sonra da tövbe ederek salih kimseler olursunuz.

İçlerinden biri, Yusuf'u öldürmeyin de bir kuyu dibine bırakın. Yolcu kafilelerinden biri onu yitik olarak alıp götürsün. Eğer yapacaksanız böyle yapın, dedi.

0: Sevgili babamız dediler, sen neden güvenip de Yusuf'u bize emanet etmiyorsun? Oysa biz onu çok seviyoruz. Ona samimiyetle bağlıyız.
1: اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
0: Yarın onu bizimle gönder. Geçsin oynasın. Biz ona çok iyi sahip çıkarız.
1: قَالَ اِنِّي لَيَحْزُنُنِي اَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ اَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَاَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ
0: Babaları, onu götürmeniz beni meraklandırır. Korkarım ki siz farkında olmadan onu kurt yer, dedi.

0: Onlar, vallahi dediler, biz böylesine güçlü bir grup iken, onu kurt kaparda yerse, yazıklar olsun bize. Biz ne güne duruyoruz?
1: فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا اَنْ يَجْعَلُوهُ ف۪ي غَيَابَةِ الْجُبَّ وَاَوْرَ

Derken kardeşleri onu alıp götürünce ve onu kuyunun dibine bırakma konusunda görüş birliğine varınca, biz de Yusuf'a şöyle vahyettik. Zamanı gelecek, onların hiç hatırlarına gelmediği ve seni hiç tanımadıkları bir sırada, kendilerine yaptıkları bu işi hatırlatacaksın. Yatsı vakti ağlayarak babalarının yanına dönüp dediler ki,

Sevgili babamız, biz yarışmak üzere bulunduğumuz yerden ayrılırken, Yusuf'u da eşyalarımızın yanında bıraktık. Bir de döndük ki, onu kurt yemiş. Şimdi biz doğru da söylesek, sen bize inanmayacaksın. وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ

Onlar Yusuf'un gömleğine sahte kan bulaştırarak getirmişlerdi. Babaları Yakup, "Hayır," dedi. "Nefisleriniz sizi aldatmış, bu işe sevk etmiş. Artık bana düşen, ümit var olarak güzelce sabretmektir. Ne diyeyim, sizin bu anlattıklarınız karşısında Allah'tan başka yardım edebilecek hiç kimse olamaz."

Gelelim Yusuf'a. Öteden bir kafile gelmiş, sucularını kuyuya göndermişlerdi. Saka vardı, kovasını sarkıttı. "Ah müjde, müjde, işte bir civan," dedi. Sucu ile yanındakiler, onu ticaret malı olarak satmak niyetiyle, kafilede olanlara onu bildirmeyip gizlediler. Ama Allah Teala onların ne yapacaklarını pek iyi biliyordu.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Mısır'da Yusuf'u satın alan vezir hanımına, ona güzel bak dedi. Belki bize faydası dokunur. Yahut onu evlat ediniriz. Böylece Yusuf'un o ülkede yerini sağlamlaştırdık. Ona imkan verdik. Ve bu cümleden olarak ona rüyaların yorumunu öğrettik. Allah Teala iradesini yerine getirmekte her zaman mutlak galiptir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

O kemal çağına geldiğinde kendisine hüküm ve ilim verdik. İşte güzel iş yapanlara biz böyle karşılık veririz.

Derken bulunduğu evin hanımı Yusuf'a sahip olmak istedi ve kapıları kapatarak "Haydi yaklaş bana," dedi. O, "Allah'a sığınırım," dedi. "Doğrusu senin kocan olan benim efendimin çok iyiliğini gördüm. Hıyanet ederek zalim olanlar iflah olmazlar."

Doğrusu hanım ona sahip olmayı iyice aklına koymuş ve buna yeltenmişti de. Eğer Rabbinin bürhanını görmeseydi, o da kadına meyledecekti. İşte böylece biz, fenalığı ve fuhşu ondan uzaklaştırmak için bürhanımızı gösterdik. Çünkü o, bizim tam ihlasa erdirilmiş kullarımızdandı.

0: Derken ikisi de kapıya doğru koşuştular. Kadın Yusuf'un gömleğini arkadan yırttı. Tam bu sırada kapıda kadının kocasıyla karşılaştılar. Kadın hemen, "Senin ailene kötü maksatla yaklaşanın cezası zindana atılmaktan veya gayet acı bir azaptan başka ne olabilir?" dedi.
1: قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا اِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ
0: Yusuf ise, "Asıl o bana sahip olmak istedi," dedi. Hanımın akrabalarından biri de şöyle şahitlik etti. "Eğer gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru söylemiştir. Delikanlı ise yalancının tekidir."
1: وَاِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ
0: Yok, eğer gömleği arkadan yırtılmışsa,

0: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين.
1: Yusuf, sakın bunu kimseye söyleme. Kadın, sen de günahından dolayı af dile. Çünkü sen günaha girenlerden oldun.

Şehirde bir takım kadınlar, "Duydunuz mu?" dediler. Vezirin hanımı, uşağına gönlünü kaptırmış. Ondan kâm almak istemiş. Sevda ateşi bağrını yakmış. Kadın besbelli çıldırmış. Doğrusu biz bu hali ona yakıştıramıyoruz. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ

0: Hanım o kadınların kendisi aleyhindeki bu dedikodularını işitince, onları konağına davet etmek üzere davetçi gönderdi. Onlar için dayalı döşeli bir sofra hazırlattı. Sofrada ikram edilen meyveleri soysunlar diye her misafir için bir de bıçak koydurmuştu. Onlar meyvelerini soyup kesmekle meşgul oldukları sırada Beri'den de Yusuf'a, "Çık şimdi onların karşısına," dedi. Kadınlar onu görünce hayran kaldılar. Onun güzelliğine dalıp gittiklerinden farkında olmadan kendi ellerini kestiler ve "Haşa! Allah için bu bir insan olamaz. Bu pek kıymetli bir melek, başka bir şey olamaz," dediler.
1: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصى

الصاغرين. Vezirin hanımı, işte beni kınamanıza sebep olan genç. Yemin ederim ki ben ondan kâm almak istedim. Ama o iffetli davrandı. Yine yemin ederim ki kendisine emredeceğim işi yapmaması halinde o mutlaka zindana atılacak. Zelil ve perişan olacaktır. قال رب السجن

Ya Rabbi dedi, zindan bu kadınların beni davet ettikleri o işten daha iyidir. Eğer sen onların fendini benden uzaklaştırmazsan, onlara meyledip cahilce davrananlardan olabilirim.

Rabbi onun duasını kabul buyurdu ve onu kadınların fendinden korudu. Çünkü o, dua edenlerin dualarını işitir, durumlarına uygun olan şeyleri bilir. ثُمَّ بَدَى لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُ الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ. Sonra vezir ve arkadaşları, bunca kesin deliller görmelerine rağmen, dedikoduları kesmek gayesiyle, bir müddet için onu hapse atmayı uygun buldular. وَدَخَلَ

0: خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: Hapishaneye onunla beraber iki genç de girmişti. Onlardan biri, ben rüyamda kendimi şarap yapmak için üzüm sıkarken gördüm. Öbürü de, ben de başımın üstünde ekmek taşıdığımı ve bu ekmeği kuşların gagaladığını gördüm. Ne olur bu rüyamızın tabirini bildir. Doğrusu biz seni iyi insanlardan biri olarak görüyoruz dediler.

Yusuf, yiyeceğiniz yemek size henüz gelmeden, her birinizin rüyasının tabirini size bildirmiş olurum. Bu, Rabbimin bana öğrettiği ilimlerdendir. Ama önce biraz beni dinleyin. Ben, Allah'a iman etmeyen, ahireti de inkar eden bir halkın dinini bir tarafa atıp,

Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine tabi oldum. Allah'a herhangi bir şeyi şerik saymak bizim için asla doğru olmaz. Bu tevhid inancı Allah'ın hem bize hem de insanlara olan ihsanıdır. Ama ne yazık ki insanların çoğu bu nimete şükretmezler.

Ey hapishane arkadaşlarım! Bir düşünün, sizin için müteaddit Rablere ibadet etmek mi, yoksa tek mutlak hakim olan Allah'a ibadet etmek mi iyidir?

Sizin Allah'tan başka ibadet ettiğiniz tanrılar, sizin ve atalarınızın uydurduğu bir takım boş isimlerden ibarettir. Allah, onların tanrı olduklarına dair hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm yetkisi yalnız Allah'ındır. O ise başkasına değil, yalnız kendisine ibadet etmemizi emir buyurmuştur. İşte dosdoğru din. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

0: تأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Sizden biriniz efendisine yine şarap sunacak. Öbürü ise asılacak. Kuşlar da başını gagalayacak. İşte yorumunu istediğiniz iş böylece halledilip sonuçlandırılmıştır.

Onlardan kurtulacağını düşündüğü arkadaşına, "Efendine benden bahset, suçsuz olduğumu hatırlat," dedi. Fakat şeytan, efendisine söylemeyi ona unutturdu. Böylece Yusuf birkaç yıl daha hapishanede kaldı.

0: Günün birinde hükümdar gördüğü bir rüyayı anlatıp dedi ki, ben 7 semiz inek gördüm. Bunları 7 zayıf inek yiyordu. Bir de 7 yeşil başak ile 7 kuru başak gördüm. Ey efendiler! Siz rüya tabir ediyorsanız, benim bu rüyamı da halledin.
1: قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ
0: O kâhinler, bu gördükleriniz karışık düşlerdir. Biz böyle karışık düşlerin yorumunu bilemeyiz dediler.

O iki arkadaştan kurtulanı, aradan geçen bunca zamandan sonra, işte ancak o sırada Yusuf'u hatırlayıp dedi ki, rüyanın tabirini size ben bildireceğim. Hele siz beni hapishaneye bir gönderiverin.

Hapishaneye gidip, Yusuf, sözü doğru ve isabetli olan aziz dostum, şu müşkil rüya hakkında bize bir çözüm bildir lütfen. 7 semiz ineği yiyen 7 zayıf inek ile 7 yeşil başak ile 7 kuru başağın anlamı ne olabilir? Ümid ederim ki isabetli yorumunu öğrenip ilgili insanlara aktarırım. Böylece onlar da doğruyu öğrenir ve senin kıymetini bilirler.

Yusuf, 7 sene bildiğiniz şekilde ekin ekersiniz. Ama biçtiğinizi yiyeceğiniz az miktar dışında başağında bırakır, depolarsınız.

Sonra bunun peşinden 7 kurak yıl gelecek. Tohumluk olarak saklayacağınız az bir miktar dışında önce biriktirdiklerinizi yiyip tüketirsiniz.

Sonra onun arkasından bir yıl gelecek ki halk bol yağmura kavuşacak, sıkıntıdan kurtulacak, bol meyve sıkıp hayvanları sağacaklar.

Bunu duyan hükümdar, onu bana getirin dedi. Hükümdarın elçisi gelince Yusuf, sen önce dönüp efendine de ki, o ellerini kesen kadınların meselesi neydi? Kendisine soruver. Zaten benim efendim, o kadınların fendini pek iyi bilir.

0: عزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: Hükümdar o kadınları toplayıp, neydi sizin Yusuf'la davanız? Siz Yusuf'un gönlünü çelmeye çalıştığınızda durum neydi? Yusuf nasıl davrandı? Diye sordu. Onlar da, haşa, Allah için söylemek gerekirse, onun yaptığı hiçbir kötülük bilmiş görmüş değiliz, dediler. İşte o sırada vezinin eşi, şimdi gerçek meydana çıktı. Onun gönlünü çelmek isteyen bendim. O ise tam sadık ve dürüst insanlardandır, diye itiraf etti.

0: Ve devamla şöyle dedi. Bunu böylece söylüyorum ki, eşim vezir de Yusuf'a sahip olmaya yeltenmemle beraber, kendisinden gizli olarak ona fiilen hıyanet etmediğimi ve Allah'ın hainlerin hilesini iflah etmeyeceğini bilsin.
1: Sadakallahu l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Ya eyyuhel muzzemmil, umil leyle illa qalila.
4: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Dilber Ak Değerli Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
4: Nebevikitap.com sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin, indirimli fiyatları kaçırmayın.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
7: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
8: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020. Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
11: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri biber 79.99, domates 69.99, kıvırcık 34.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
12: Darıca Road Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
1: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
15: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
16: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
17: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
18: Reklamları dinlediniz.
19: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
20: Özel FM.
21: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere.

0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم الله جل جلاله şöyle buyuruyor Ey iman edenler Bir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin. Belki de onlar kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasınlar. Belki de onlar kendilerinden daha hayırlıdırlar. Hem birbirinizi ayıplamayın ve kötü lakaplarla da atışmayın. İmandan sonra fasıklıkla adlanmak ne kötü isimdir. Kim de tevbe etmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Hucurat suresi 11. ayet. Muhterem Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu istihzadır. İstihza alay etmek demektir. Bir şeyle, bir kişiyle veya bir toplulukla eğlenip hafife almak, tahkir etmek, başkalarının kusur ve noksanlarını söz, işaret ve yazı ile teşhir edip toplumda küçük düşürücü davranışların hepsi istihzadır. Bu tür davranışların hepsi insanın kendini büyük görüp beğenmesinden ve karşılarındaki kimseleri küçük görüp beğenmemesindendir. Eğer Müslüman bir toplulukta kendini büyük görme veya beğenme duygusu varsa veya başlamışsa karşılarındaki Müslüman kişi ve toplumlara karşı tepeden bakma, onları ciddiye almama, onları hakir görüp hiçe sayma gibi hatalara düşüp kibirli davranışlar sergileyebilirler. Bu sebeple de Müslümanlar arasında kin, nefret, haset ve düşmanlıklar baş gösterebilir ve İslam toplumunda bozulmalar ve dağılmalar meydana gelebilir. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Arkadan çekiştirmeyi, yüze göze karşı eğlenmeyi adet edinen herkesin vay haline. Hümeze suresi 1. ayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadis-i şerifin bir bölümünde şöyle buyurmuştur. Allah'ın kulları kardeş olunuz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Ona yardımı kesmez. Ona yalan söylemez. Onu hakir görmez. Kalbine işaret ederek 3 defa takva işte şuradadır. Kişinin Müslüman kardeşini hakir görmesi kötülük olarak ona yeter. Müslümana bütün Müslümanların kanı, malı ve ırzı haramdır. Değerli Müslümanlar, işte bu ayetler ve bu hadis-i şerifin özellikle de son bölümündeki kişinin Müslüman kardeşini hakir görmesi kendisine yeter cümlesi meselenin ciddiyetini gündeme getirerek dikkatli olmamız gerektiğini işaret etmektedir. Bu delillere şahit olan ve bu delillere iman eden her bir Müslümanın diğer Müslüman kardeşleriyle alay etmesi ve onları hakir görmesi caiz olmadığı gibi İslam ahlakına da aykırıdır. Muhterem Müslümanlar,
1: Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i çokça okumamız gerekirken özellikle Hucurat suresini de daha fazla okumamız gerekmektedir. Çünkü Rabbimiz Allah Celle Celaluhu Hucurat suresindeki ayet-i kerimelerle bizlere edep ve ahlak ilkelerini ve birbirlerimize karşı nasıl davranmamız gerektiğini öğretmiş oluyor. Hucurat suresini okuduğumuzda müminlerin kardeş olduğunu, eğer aralarında bir sorun olduğu zaman diğer Müslümanların onların aralarını bulması gerektiğini, birbirleriyle alay etmemelerini, birbirlerini gıybet etmemelerini, birbirlerinin hakkında kötü zanda bulunmamaları gerektiğini, itibarın ve üstünlüğün ancak takva ve Allah katında olduğunu, kısacası birbirlerini sevmeleri ve saymaları gerektiğini görmüş oluyoruz. Tabii ki en başta da müminlerin efendisi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı saygılı, sevgili, edepli ve hayalı olmamız gerektiğini de yine bu sürede görmüş oluyoruz. Değerli kardeşlerim, işte bu süredeki ayetleri okuyan ve onunla amel eden Müslümanlar birbirlerini incitecek, üzecek ve yaralayacak davranışlarda bulunmazlar. Aksine birbirlerine karşı sevgili ve saygılı olurlar. Dolayısıyla aralarındaki muhabbet ve bağlar kuvvetlenmiş ve birbirlerine karşı son derece merhametli ve ihsan ve ikram sahibi olmuş olurlar. Kendileri için istediklerini Müslüman kardeşleri için de ister, kendileri için istemediklerini de Müslüman kardeşleri için de istemezler. Çünkü kendilerine yapılacak olan kötü söz ve davranışların zararlarını bildikleri için diğer Müslüman kardeşlerine de yapılmasını istemezler. Kardeşlerinin şeref ve şahsiyetini rencide edecek söz ve davranışlara da izin vermezler. Hazreti Ayşe annemiz, radıyallahu anh annemiz şöyle anlatıyor. Ben bir insandan bahsettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine şöyle buyurdu. Vallahi bende şöyle böyle haller var iken başkasından bahsetmekten hoşlanmam buyurdu. İbn Abbas radıyallahu anh da şöyle demiştir. Vah bize, eyvah bize, bu defter nasıl olmuş da küçük büyük bir şey bırakmadan hepsini yazmış. Kehf suresinin 49. ayetinin tefsirinde şöyle diyor. Sagire mümin ile istihza ederken yapılan tebessümdür. Kebire ise bu arada atılan kahkahalardır demiştir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlarla istihza eden birine cennetten bir kapı açılır ve buyur gel denilir. Adam sıkıntılı ve telaşlı olarak gelir. Fakat kapı kapanır. Sonra başka bir kapı açılır. Adam yine sıkıntılı ve üzgün olarak bu kapıya gelir. O da kapanır. Bu hal o kadar devam eder ki artık adama gel diye seslendikleri halde gidemez bir hal alır. Muhterem Müslümanlar, şu halde İslam kardeşliğinin bozulmasına, toplumda parçalanmalara ve düşmanlıklara sebep olabilecek her türlü istihzalardan uzak durmalı, kaçınmalıyız. Gerek sözle, gerek göz kaş işaretiyle, gerekse diğer mimik hareketleriyle olsun her türlü alay şekillerinden uzak durmalı ve Müslüman kardeşlerimize karşı şakadan da olsa böyle söz ve davranışlar sergilememeliyiz. Müslüman kardeşlerimizin ne beden yapısını, ne rengini ve dilini, ne ırkını, ne yaptığı işi, ne giydiği elbiseleri, ne de diğer şeylerini alay konusu yapmamalıyız. Özellikle de hanım kardeşlerimiz buna daha çok dikkat etmelidirler. Çünkü hanım kardeşlerimiz bu konuda daha çok hataya düşebiliyorlar. Birbirlerini giyim kuşam konusunda ev düzeni konusunda, temizlik konusunda, yemek yapma konusunda ve benzeri konularda alay konusu edebiliyorlar. Gerek farkında olsunlar, gerekse olmasınlar. Değerli kardeşlerim, kısacası erkek olsun, kadın olsun, her Müslümanın bu konuda dikkatli olması gerekmektedir. Gerek Müslüman bir ferdi, gerekse Müslüman bir toplumu rencide edecek, küçük düşürecek ve zarar verebilecek konulara ve muhabbetlere dalmamalıdırlar. Unutmamalıyız ki her mümin, her muvahhid Allah'ın dostudur. O halde Allah'ın dostlarına karşı yapacağımız şeylere, söyleyeceğimiz şeylere dikkat etmeli ve bunların hepsinin hesabını vereceğimizi aklımızdan çıkarmamalıyız. Ve yine unutmamalıyız ki yapacağımız her zararlı söz ve davranışlar bize de yansıyacaktır. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizleri güzel, ahlaklı, edepli, şahsiyetli kullarından eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun.
0: Ela inna ahsenel kelam ve eblagan nizam. Kelamullahi melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kuryel kur'anu festemi'u leh. Ve ansitu leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indallâhil islam.

Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden

0: علمٍ قم الليل إلا قليلا.
1: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir?

0: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.
1: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.
2: Rıza, Allah'ın takdirine karşı kalbin teslimiyeti. Hayatta her şey bizim istediğimiz gibi gerçekleşmiyor. Bazen çok istediğimiz bir şey gerçekleşmiyor. Bazen hiç istemediğimiz bir olayla karşılaşıyoruz. İşte böyle zamanlarda karşımıza rıza kavramı çıkıyor. Rıza, hoşnut olmak, memnun olmak anlamına gelir. Dini ve tasavvufi anlamdaysa kulun Allah'tan ve Allah'ın takdirinden hoşnut olması anlamında kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyuruyor: Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Maide Suresi 119. ayet. Fakat burada önemli bir ayrım yapmalıyız. Rıza demek, yanlış olanı doğru kabul etmek değildir. Haksızlığa razı olmak değildir. Günaha razı olmak değildir. İnsanın elinden geleni yapmaktan vazgeçmesi de değildir. Rıza, insanın Allah'ın hüküm ve takdirine karşı kalbinde isyanı büyütmemesi, onun hikmetine güvenmesidir. Peygamber Efendimizin öğrettiği dualardan birinde de şöyle geçer: Allah'ım, kazanın ardından gelecek rızayı senden isterim. Bu anlamdaki dua, Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde ve Nesai'nin Sünen'inde rivayet edilmiştir. İnsan bazen yaşadığı olayın hikmetini hemen anlayamaz. Neden böyle oldu? Neden benim başıma geldi? Neden istediğim olmadı? Bu sorular insanidir. Fakat mümin bütün cevapları o anda bulamayabilir. Bazen yapabileceğimiz en güzel şey şudur: gayret etmek, dua etmek ve Allah'ın takdirine güvenmek. Rıza, hayatın bütün sorularını cevaplandırmak değildir. Cevabını bilmediğimiz sorular karşısında Rabbimize güvenebilmektir.
0: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.
1: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
6: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
7: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat iş İşlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
9: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da natural mandalina 39.99, çekirdeksiz üzüm 49.99, gala elma 59.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
10: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
11: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
12: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
13: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com
14: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
15: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: Reklamları dinlediniz.
16: Asra yemin olsun ki bütün insanlar gerçekten ziyandadır. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.

0: söyleyecek çok sözümüz var.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası. Her şey Allah'ın nimetidir. Muhterem cemaat, Cenab-ı Hakk'ın insanlar üzerindeki nimetleri sınırsızdır. Biz bu nimetlerin pek azını idrak edebiliriz. İdrak edebildiğimiz nimetler de ekseriyetle açık nimetler sınıfına girerler. Açık nimetler Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği nimetlerdir. Gizli nimetler ise bizlere vermediği şeylerdir. Bir misalle söylersek daha iyi anlaşılır. Mesela Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun bizi hastalıklardan, felaketlerden, musibetlerden, kazalardan, belalardan korunması, muhafaza altına alması gizli nimetlerdendir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu insanlar üzerindeki gizli nimetlerden bahsedip sayarken mealen şöyle buyurur: "Görmez misiniz? Allah göklerde olan ay, güneş, yıldızlar ve bulutlar gibi varlıkları, yerde olan hayvanları, denizleri, nehirleri ve madenleri sizin emrinize verdi. Açık ve gizli nimetleri üzerinize tamamladı." Bir başka ayette Nahl suresi 66. ayet-i kerimede gizli ve açık nimetlerden bahsederek dikkatimiz çekilir. Bu ayetlerden birinin meali de şudur: "Sağmal hayvanlarda sizin için elbette bir ibret vardır. Size onların karınlarındaki fışkı ile kan arasından, içenlerin boğazlarından kolaylıkla geçen dupduru ve tertemiz bir süt içiriyoruz. Hurma ağaçlarının meyvelerinden, üzümlerinden, arıların karınlarından çeşitli renkte ve tatlı yiyecekler, içecekler çıkar. Bunlarda insanlar için şifa vardır. Düşünenler için bunlar büyük ders olurlar." Nahl suresi 66, 67, 68 ve 69. ayet-i kerimeler. Muhterem cemaat, aynı topraktan yiyen, aynı güneşten ısınan ve aydınlanan, aynı havayı soluyan insanların ve hayvanların renkleri birbirlerinden ayrı. Koyun ot yiyor, et oluyor, süt oluyor, kan oluyor, gübre oluyor, kemik oluyor. Kan süte renk vermiyor, gübre ete koku vermiyor. Teknoloji harikası buzdolaplarımızda alt gözdeki yemek tabağından üst gözdeki yemeğe koku sirayet ediyor. Bunlar da aklı olanlar için ne büyük ibretler vardır. Muhterem cemaat, altın da insanlar için bir nimettir. Ama her taraf altın olsaydı, toprağımız altın olsaydı, evleri, yolları altın ile yapsaydık, o zaman gram gram toprak alır satardık, saklardık. Bunlar ne büyük ibretlerdir. Allah Celle Celaluhu işiten toplumlar için ibret vardır. Aklını çalıştıranlar için ibret vardır. Düşünenler için ibretler vardır buyurmaktadır. Muhterem cemaat, Kur'an'da iki şifadan bahsediliyor. Biri Nahl suresindeki 69. ayette, arı balında bizim için şifa olduğu ifade ediliyor. Yiyecek ve içeceklerin kullanım şekillerinin anlatımıyla olan şifa. İkincisi de toplumsal hastalıklara, hukuki hastalıkları, bazen de ruhsal hastalıklara şifa olmak üzere Kur'an-ı Kerim indirmiştir. Muhterem cemaat, her gün zamanımızın büyük bölümü vasıtaların üstünde ve arasında geçiyor. Her gün onlarca defa trafik kazasından korunuyor olmamız Allah'ın bizlere bir nimetidir. Organlarımızın hastalanmaması Allah'ın bir nimetidir. Konuşuyor, işitiyor, tutuyor, yürüyor olmamız Allah'ın bir nimetidir. Yağmur tanelerinin yıldırım gibi zarar vermemesi Allah'ın birer nimetidir. Bütün bunları sayarak belirtmemizin imkanı da yoktur. Öyleyse şu ifadelerle meseleye noktayı koyalım. Allah'ın üzerimizdeki nimetleri sınırsızdır. Açık ve gizli nimetler olarak ifade edebileceğimiz bu nimetlere hem şükredelim hem de bunları akledelim. Mevlüt Özcan, Milli Gazete.

0: onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum, eşuddu ala ayadikum, abusul arda tahtani alikum, ve akulu afdikum, ve ahdikum diya'ini.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: kim Allah'tan daha iyi bir dostunun olduğunu sanırsa Allah'ı tanıması azalmıştır. Kim de nefsinden daha azgın bir düşmanın olduğunu sanırsa nefsini tanıması azalmıştır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor. Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57. Ümraniye.
5: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
6: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71. Ümraniye Esenkent.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
9: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
10: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayız sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
14: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
15: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.

Sed FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah

0: Özel FM.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.
2: Rabbi inni lima enzelte ileyye min khayrin fakir, muntarihan amama babikel kebir.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهم روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onlara inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Nefsinle şiddetli bir şekilde mücadele et ki onun yularını ele alasın. Gözünü haramdan ayır. Duygularına hakim ol. İçgüdülerine karşı mukavemetli ol. Onu daima helale ve güzele yönelt. Onunla haram arasında engel ol.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Hazreti Peygamber Amr İbnül As'ı askeri bir birliğin başında Şam hududundaki Zat-ı Selas ile gönderdi. Düşmanlar belliydi. Bunlar Kuda'ya bağlı olan Beli ve Abdullah oğulları kabileleriydi. Beli oğulları Amr İbnül As'ın babası As bin Vail'in dayı tarafıydı. Amr oraya vardığında düşmanın çokluğundan korktu ve Hazreti Peygamber'e haber göndererek imdat istedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber içlerinde Hazreti Ebubekir'le Ömer'in de bulunduğu ilk muhacirlerin ileri gelenlerinden kurulu bir imdat kuvveti hazırlayarak gönderdi. Başlarına da Ebu Ubeyde bin El Cerrah'ı geçirdi. Zat-ı Selas ile vardıklarında Amr onlara, "Ben sizin hepinizin emiriyim. Çünkü Hazreti Peygamber sizleri benim isteğim üzerine buraya göndermiştir," dedi. Muhacirlerse, "Hayır, sen ancak daha önce seninle gelmiş olanların emirisin. Bizim emirimiz Ebu Ubeyde'dir," dediler. Amr İbnül As tekrar, "Siz bana imdat için gönderilmiş olduğunuzdan dolayı emirlerinizle birlikte bana tabi olmak zorundasınız," dedi. Ebu Ubeyde güzel ahlaklı ve yumuşak huylu birisiydi. Hadisenin daha fazla büyümesini önlemek için kalktı ve "Ey Amr! Hazreti Peygamber bizleri buraya gönderirken bana ikimizin birbirimize itaat edip yardımcı olmamızı emretti. Sen bana isyan etsen de ben sana itaat edeceğim," diyerek emirliği Amr İbnül As'a verdi. Hazreti Peygamber Kelb, Gassan oğulları ve Şam hudutlarında oturan diğer Arap kafirleri üzerine iki ordu gönderdi. Bunların birinin başına Ebu Ubeyde bin El Cerrah'ı, diğerinin başına ise Amr İbnül As'ı getirdi. Ebu Ubeyde ordusu içinde Hazreti Ebu Bekir'le Ömer de bulunuyordu. Medine'den çıkacakları sırada Hazreti Peygamber Ebu Ubeyde ile Amr'ı çağırtarak onlara "Sakın birbirinize isyan etmeyiniz," tembihinde bulundu. Medine'den çıktıktan sonra bu ikisi bir araya gelerek konuştular. Ebu Ubeyde Amr İbnül As'a şöyle dedi: "Ey Amr, biliyorsun Hazreti Peygamber hem sana hem de bana birbirimize isyan etmememizi emretmiştir. O halde gel ya sen benim emrime gir ya da ben senin emrine gireyim." Bunun üzerine Amr İbnül As, "Ben senin emrine girmem, sen benim emrime gir," dedi. Ebu Ubeyde de bunu kabul etti ve böylece Amr her iki ordunun da komutanı olmuş oldu. Bu durum Hazreti Ömer'in ağrına gitti ve Ebu Ubeyde'ye şöyle dedi: "Sen nasıl oluyor da Nabiya'nın oğlunun emrine girip onu hem kendine hem de Ebu Bekir'le bizlere emir yapabiliyorsun? Bu yaptığın doğru bir şey midir?" Ebu Ubeyde ise ona, "Ey annemin oğlu, Hazreti Peygamber bana da Amr'a da birbirimize isyan etmememizi emretmişti. Ben ona itaat etmediğim takdirde Hazreti Peygamber'e isyan etmiş olmaktan korktum. Böylece benimle onun arasına halk girecek ve aramızda büyük bir anlaşmazlık da çıkacaktır. Allah'a yemin ederim ki dönünceye kadar ona itaatte devam edeceğim," dedi. Savaş bitip ordular Medine'ye döndüğünde Hazreti Ömer bu durumu Hazreti Peygamber'e şikayet etti. Hazreti Peygamber de, "Bundan böyle sizlere, muhacirlere ancak sizden birisini tayin edeceğim," buyurdular.

Hazreti Ömer bir hutbelerinde şunları söylediler: "Ey ahali, şunu biliniz ki üzerinizde bazı haklarımız vardır. Bunlar bizim bulunmadığımız yerlerde bize ihanet etmemeniz ve hayırlı işlerde bizlere yardımcı olmanızdır. Ayrıca şunu bilmenizi de isterim ki Allah katında devlet başkanının yumuşaklığından ve şefkatinden daha sevimli bir şey olamaz. Diğer taraftan da Allah Teala katında devlet başkanının cahil ve öfkeli oluşundan daha kötü bir şey yoktur."

Enes radıyallahu anh şöyle diyor. Hazreti Peygamber'in sahabilerinden olan büyüklerimiz bizleri emirlerimize küfredip onlara hile yapmaktan ve isyan etmekten men ettiler. Ayrıca da Allah'tan korkunuz ve sabır gösteriniz.

sözlerini tasdik ediyoruz. Böylece de haksızlık yaptıklarında onları desteklemiş ve zulümlerini kendilerine güzel göstermiş oluyoruz. Bu durumda bizim halimiz ne olacaktır? Abdullah bin Ömer bu soruma şöyle cevap verdi. Ey yeğenim, biz Hazreti Peygamber'le birlikteyken bunu münafıklık sayardık. Ama siz nasıl görüyorsunuz bilmem.

Alkame bin Vakkas şöyle anlatıyor. İşsiz güçsüz bir adam emirlerin yanına girip onları güldürüyordu. Dedem ona şunları söyledi. Ey falan adam, azab olmasıca, sen niçin emirlerin yanına girip onları güldürmeye çalışıyorsun? Ben Hazreti Peygamber'in sahabilerinden Bilal bin Haris el-Müzeni'den duydum ki Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Kim Allah'ın rızasına uygun olarak konuşursa Allah Teala'dan hiç ummadığı dereceler kazanır. Bu konuşmadan dolayı ölüp de onun karşısına çıkıncaya kadar Allah Teala ondan razı olur. Kim de Allah'ın gazabına yol açacak bir şey söylerse Allah Teala onu hiç beklemediği derecede alçaltır ve ölüp de kendisine kavuşuncaya kadar ona buğz eder.

Huzeyfe radıyallahu anh bir gün fitne yerlerine girmekten sakınınız dedi. Bunun üzerine birisi ey Eba Abdillah bu fitne yerleri neresidir diye sordu. Huzeyfe de emirlerin huzurudur. Çünkü sizler onların yanına giriyor, yalan söyledikleri halde onları tasdik ediyor ve onu kendisinde bulunmayan şeylerle methediyorsunuz dedi.

İbni Abbas şöyle anlatıyor. Bir gün babam Abbas beni karşısına alarak bana şu nasihatte bulundu. Ey oğul, görüyorum ki müminlerin emiri seni kendine yakın kabul edip Hazreti Peygamber'in ashabının yanı sıra seninle de istişarede bulunuyor. Sana 3 tavsiyede bulunacağım. Kulağını aç da bunları iyi öğren. Birincisi, Allah'tan kork ve müminlerin emirine yalan söyleyip onu aldatma. İkincisi, onun sırrını hiç kimseye söyleme. Üçüncüsü ise yanında hiç kimsenin gıybetini yapma. Bunu dinleyenlerden Amir İbni Abbas'a bunların her birisi 1000 nasihata bedeldir dedi. İbni Abbas ise bana göre de 10.000 nasihata bedeldir dedi.

Hazreti Ömer bir ayetin okunuşu hakkında Übey bin Kâb'a itirazda bulundu. Bunun üzerine Übey, "Ey Ömer, ben bu ayeti Hazreti Peygamber'den dinleyip öğrenirken sen Baki'de alışverişle meşguldün," dedi. Hazreti Ömer de, "Doğru söylüyorsun ey Übey. Ben bunu yanımda hakkı ve doğruyu söyleyen kimselerin bulunup bulunmadığını denemek için söylemiştim. Çünkü hakkı konuşmayan ve yanında haktan bahsedilmeyen emirde hayır yoktur," dedi.

Hazreti Ömer bir mecliste etrafında muhacir ve ensar da bulunduğu halde şöyle buyurdu. Şayet bazı işlerinizde gevşek davranarak hatalar yapmış olsaydım ne yapardınız? Oradakilerden hiç kimse cevap vermedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer sözlerini 2-3 kere tekrar etti. Nihayet Beşir bin Sa'd kalkarak "Eğer böyle yapacak olursan seni oklar nasıl doğrultuluyorsa öyle doğrulturuz." dedi. Hazreti Ömer de "Sizler benim istediğim gibi hakkı müdafaa eden bir Müslüman topluluksunuz." dedi.

Hazreti Ömer bir gün Harise oğullarının kuyularının bulunduğu yere gitti. Oraya vardığında Muhammed bin Mesleme'nin de orada bulunduğunu gördü. İbni Mesleme Hazreti Ömer'e, "Biz seni istediğimiz vasıflarda buluyor ve senin için hayırlar diliyoruz. Devletin gelirlerini ve ganimetlerini artırıyor ve onlardan yeme hususunda da çok dürüst ve namuslu davranıyorsun. Dahası onları adaletli bir şekilde dağıtıyorsun. Eğer bunlardan ayrılacak olursan seni okun ateşte tutularak düzeltildiği gibi düzeltiriz," dedi. Hazreti Ömer de, "Beni haksızlık ve yanlışlıklar yaptığımda düzeltecek bir kavmin başına getirdiğinden dolayı Allah Teala'ya şükürler olsun," dedi.

0: Özel efem kavramlar sözlüğü.
1: Özel efem kavramlar sözlüğü.
2: Tevekkül. Elinden geleni yapıp Allah'a güvenmek. Ben Allah'a tevekkül ediyorum. Bu cümleyi sık sık duyuyoruz. Fakat tevekkül ne demek? Hiçbir şey yapmadan beklemek mi? Tedbir almamak mı? Yoksa insanın elinden geleni yaptıktan sonra sonucunu Allah'a bırakması mı? Kur'an ve sünnet bize ikinci anlayışı öğretir. Tevekkül, kulun Allah'a güvenmesi, ona dayanması ve kalben ona itimat etmesi çerçevesinde ele alınır. Tevekkül, iman ve tevhidle doğrudan ilişkilidir. Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Bir kere de karar verdin mi, artık Allah'a tevekkül et. Şüphesiz Allah kendisine tevekkül edenleri sever." Ali İmran Suresi 159. ayet. Burada dikkat çekici bir sıra var. Karar ver, sonra tevekkül et. Yani tevekkül, tedbiri terk etmek değildir. Peygamber Efendimiz de bir hadisinde, "Deveni bağla ve Allah'a tevekkül et," buyurmuştur. Tirmizi Kıyamet 60. Bu söz tevekkülün özünü çok güzel anlatır. Deveyi bağlamak tedbirdir. Allah'a güvenmekse tevekküldür. İnsan çalışır, doktora gider, sınava hazırlanır, tarlasını eker, çocuğunun eğitimi için gayret eder, elinden geleni yapar. Fakat bütün sonuçların kendi kontrolünde olmadığını da bilir. İşte tevekkül burada başlar. Çünkü insanın görevi her sonucu kontrol etmek değil, elinden gelen doğru gayreti göstermektir. Sonrasında kalbini Allah'a bağlamaktır. Belki tevekkülün insana verdiği en büyük huzur da budur. Ben üzerime düşeni yapacağım, gerisini Rabbime bırakacağım.
0: Özel efem kavramlar sözlüğü.
1: Özel efem kavramlar sözlüğü.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
3: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
4: Cuma gününün bereketi sınırları aşıyor. Savaş, yoksulluk ve imkansızlıklarla mücadele eden mazlum coğrafyalarda bir kap cuma yemeği umuda dönüşüyor. Bu mübarek günde kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettirmek ve bereketin yayılmasına vesile olmak için cuma yemeklerine katkıda bulunabilirsiniz. 0212 523 03 30. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol.
5: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da patlıcan 49.99, limon 49.99, havuç 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
11: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
12: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
13: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
14: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 14. Özel FM hayırlı günler diler.
17: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Nebevi Davet Metodu. Programı hazırlayan ve sunan Seyfullah Kartal.
1: Özellik, meşakkat içerisinde zafer müjdeleri. Resulullah Aleyhisselam'ın şahsiyeti tarihteki en büyük beşeri kuvveti temsil ediyordu. Tarihte Resulullah Aleyhisselam'ın şahsiyeti gibi askerine ve ordusuna tesir edebilen bir başka şahsiyet mevcut değildir. O, bütün sıkıntı ve meşakkatlerde ordunun başını çeken ilk kişiydi. Söylediği birkaç kelime ordusuna cihat ve kahramanlık ruhunu verirdi. Herkesin zaferden ümidini kestiği bir anda zaferden söz eder ve herkes zaferden emin olduğu zamanda da uzun uzun Allah'a dua ve niyaz ederdi. Şimdi Resulullah Aleyhisselam'ı bu zor durumlarda görelim. İşte Resulullah Aleyhisselam Bedir'de Sa'd İbni Muaz radıyallahu anh'in şu sözlerini dinlemekte. Ey Allah'ın elçisi! Belki de Ensar'ın kendi yurtları dışında sana yardım etmeyeceklerinden korkarsın. İşte ben bütün Ensar adına konuşuyor ve onlar adına cevap veriyorum. Nasıl istersen öyle hareket et. İstediğinin ipini kavuştur, istediğinin ipini kes. Mallarımızdan istediğin kadarını al, istediğin kadarını da bize ver. Bizden aldıkların, bize bıraktıklarından daha çok hoşumuza gider. Neyi emredersen emret, biz senin emrine tabiyiz. Allah'ın adına yemin ederim ki Gım Dağı'na kadar gitsen seninle beraber geliriz. Bize şu denizi gösterip dalsan seninle beraber dalarız. Sa'd'ın bu yüce sözü Ensar'ın Resulullah Aleyhisselam'a tam olarak bağlı olduğunu, her türlü fedakarlığa ve Resulullah Aleyhisselam'la beraber ölmeye hazır olduklarını göstermek içindi. Fakat bir yandan da zafer umudunun olmadığını gösteriyordu. Denize dalmak, zaferden çok şehit olma anlamına geliyordu. Bu yüksek maneviyatın karşısında Resulullah Aleyhisselam'ın cevabı şu idi. Öyleyse Allah'ın bereket ve saadetine doğru yürüyünüz. Sizi müjdelerim ki Allah-u Teala bize bu iki taifeden birini kat'i suretle vaat etmiştir. Binaenaleyh zafer muhakkaktır. Vallahi şu anda ben Kureyş kavminin savaş meydanında yıkılacakları yerleri görür gibiyim. Makrizi diyor ki, sonra aynı gün hepsinin yıkılacağı yerleri gösterdi. Bu filan kişinin yıkılacağı yer, bu filan kişinin yıkılacağı yer diyerek öldürülecek olan bütün müşriklerin yıkılacağı yerleri saydı. Böylece orduda bulunanlar kafilenin kaçıp kurtulduğunu ve bu yüzden savaşla karşı karşıya kalacaklarını anladılar. Makrizi, Uhud günü Resulullah Aleyhisselam'ın en şiddetli ve sıkıntılı anlardaki tavrını anlatarak şöyle diyor. Muhammed İbni Mesleme kadınlarla beraber su aramaya çıkmıştı. Bu arada Resulullah Aleyhisselam çok susamıştı. Muhammed radıyallahu anh bir kanala giderek kaynaktan tatlı su aldı ve Resulullah Aleyhisselam'a getirdi. Resulullah Aleyhisselam bu sudan içerek Muhammed'e hayırlı bir duada bulundu. Yüzündeki yaradan akan kan bir türlü dinmek bilmiyordu ve Resulullah Aleyhisselam şöyle demeye başladı. Bundan böyle rüknü yani Kabe'yi ele geçirene kadar bir daha bize bu şekilde zarar veremeyecekler. İslam ordusu dağıtılmıştı. Yüzü yaralıydı. Düşman üstündü ve azmıştı. 70 tane şehit verilmişti. Buna rağmen ordusuna rüknü teslim alana kadar bir daha Müslümanların başına böyle bir felaket gelmeyeceğini belirtiyordu. Bu söz Allah'ın izniyle zaferin geleceği ve özellikle bu grubun Mekke'ye girip o şerefli kılınan Kabe'yi teslim almak suretiyle zafere ulaşacağı anlamına geliyordu. İşte bu da Resulullah Aleyhisselam'ın büyük bir meşakkat günü olan Hendek günündeki tavrı. Buhari'nin Cabir'den rivayetine göre Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Hendek günü hendek kazarken karşımıza çok sert bir kaya rast geldi. Bunun üzerine ashab Nebi Aleyhisselam'a gelerek, "Ya Resulallah, Hendek'te karşımıza çok sert bir damar, kaya parçası rast geldi. Baş edemedik," diye haber verdiler. Resulullah Aleyhisselam, "Hele ben Hendek'e ineyim, göreyim," buyurdu. Sonra karnına açlıktan bir taş parçası sarılmış olarak ayağa kalktı. Çünkü hepimiz 3 günden beri hiçbir şey tatmamıştık. Resulullah Hendek'e inerken eline sivri uçlu bir balyoz aldı ve bir vuruşta o sert kayayı kum gibi dağıttı. Elbera diyor ki, "Hendek günü kazı yaparken Hendek'in birinde karşımıza çok sert bir kaya çıktı. Balyozlarla ne kadar uğraştıysak da kayadan bir parça bile koparamamıştık. Sonra bu durumu Resulullah Aleyhisselam'a haber verdik. Resulullah Aleyhisselam geldi, balyozu eline alıp Bismillah diyerek bir vuruş vurdu ve Allahu Ekber, Şam'ın anahtarları bana verildi. Vallahi şu anda Şam'ın kızıl saraylarını görür gibiyim," dedi. Sonra ikinci darbeyi vurarak bir parça daha kopardı ve Allahu Ekber, Pers diyarı bana verildi. Vallahi şu anda Pers şehirlerinin beyaz saraylarını görür gibiyim," dedi. Sonra Bismillah diyerek üçüncü darbeyi vurup kayanın son kısmını da dağıttı ve Allahu Ekber, Yemen'in anahtarları bana verildi. Vallahi bulunduğum yerden Sana'nın kapılarını görür gibiyim," dedi. Resulullah Aleyhisselam bunları müjdelediği zaman Müslümanlar açlıktan helak olur bir vaziyetteydiler. 3 gündür ağızlarına bir şey koymamışlardı. Düşman gece gündüz karşılarındaydı. Verilen müjdeler savaşın merhalelerine uygundu. 1. Müjde. Düşmanla ilk karşılaşmada savaşın başlamasına çok az bir süre kala büyük müşrik liderlerinin yıkılacakları yerleri gösterip zaferin çok yakın olduğunu belirtmek suretiyle olmuştu. 2. Müjde. Savaşta düşmana büyük kayıplar verdikleri bir sırada yapılmış, savaşlar ne kadar uzarsa uzasın en sonunda bu düşmana karşı galip gelecekleri, Kabe'nin Müslümanların eline geçeceği ve Arap Yarımadası'nda putperest varlığının tükeneceği belirtilmiştir. 3. Müjde. Müslümanları kökünden silip atmayı hedefleyen bir hücumun akabinde yapılmış, Müslümanların elde edeceği zaferin, içinde bulundukları savaşın sınırlarını, hatta Arap topraklarının ve bildikleri düşmanlarının hudutlarını aşacağı, Şam, Yemen ve Pers topraklarını içine alacağı belirtilmiştir. Kuzey, güney, doğu ve batı, bütün toprakların Allah'ın hükmüne boyun eğeceği gösterilmiştir. Sekizinci özellik, suikastler ve düşman saflarına korku salmadaki etkileri. Müslümanlar Bedir'den döndükten sonra İslam'a karşı olanlardan bazıları hala açıkça düşmanlıklarını ortaya koyuyorlardı. Mervan kızı Esma, Yezid İbni Zeyd el-Hutami'yi İslam'a karşı kışkırtıyor, kötü sözlerle Resulullah Aleyhisselam'a eziyet ediyor ve İslam'ı ayıplıyordu. Bu kadın bir de kaside yazarak Resulullah'ı hicvetmiş ve insanları ona karşı kışkırtmıştı. Umeyr İbni Adi İbni Hutami, Resulullah Aleyhisselam Bedir'den Medine'ye dönünce bu kadını öldüreceğine dair yemin etmişti. Resulullah Aleyhisselam Medine'ye döner dönmez Umeyr gece yarısı bu kadının evine girdi ve kılıcını göğsünden vurarak sırtından çıkarmak suretiyle onu katletti. Sonra dönüp mescide geldi ve sabah namazını Hazreti Peygamber Aleyhisselam'la birlikte kıldı. Hazreti Peygamber Aleyhisselam namazını bitirir bitirmez kendisine dönerek, "Mervan'ın kızını öldürdün mü?" diye sordu. O da, "Evet ya Resulallah," diye cevap verdi. Resul-i Ekrem Aleyhisselam bunun üzerine, "Allah ve Resulüne nusret ettin ey Umeyr," buyurdu. Umeyr, "Bu kadının durumuyla ilgili olarak benim üzerimde bir sorumluluk var mıdır ya Resulallah?" diye sordu. Resul-i Ekrem Aleyhisselam, "Onun üzerine 2 keçi birbirini boynuzlamaz," buyurdu. Bu kelimeyi ilk defa Resulullah'tan işitiyordum. Sonra ashabına dönerek, "Eğer Allah ve Resulüne nusrette bulunmuş birini görmek istiyorsanız, Umeyr İbni Adi'ye bakınız," buyurdu. Sonra Ömer İbni Hattab radıyallahu anh sözü alarak, Allah'a itaatte kendini tamamen Allah-u Teala'ya adamış bu ama kişiye bakınız dedi. Bunun üzerine Resulullah aleyhisselam Ömer radıyallahu anh'e, ama deme çünkü o basirdir, yani kalp gözü açıktır buyurdu. Umeyr radıyallahu anh mescidi terk edip geri dönerken öldürdüğü kadının çocuklarına toplu halde onu gömerlerken rastladı. Hepsi birden Umeyr'e, ey Umeyr, onu sen öldürdün değil mi diye sordular. Umeyr radıyallahu anh, evet ben öldürdüm. Hepiniz bana tuzak kurun, sonra da ertelemeyin. Nefsim yedi kudretimde olan Allah'ın adına yemin ederim ki, onun söylemiş olduklarını siz söylemiş olsaydınız, hepinizi öldürene veya düşüp ölene kadar kılıcımla size karşı savaşırdım dedi. O günden sonra Hutame oğulları da Müslüman olmaya başladılar. Esma'nın öldürülmesi, Hazreti Peygamber aleyhisselamın Bedir'den dönmesinden sonra Ramazan ayının son 5 gününe rastlamaktadır. Bu kadın İslam aleyhine yaptığı propaganda ve dilbazlığıyla Hutame oğullarının İslam'a girmesine engel olmuştu. Hutame oğullarından Müslüman olanlar bile onun dilinden ve şerrinden çekindikleri için Müslüman olduklarını açığa vuramıyorlardı. En son şiiri de Müslümanları bir alev gibi yakar mahiyetteydi. Bütün bu saldırıların karşısında Umeyr'in kalbindeki iman harekete geçti. Bedir'de bulunan Resulullah Aleyhisselam'ın gıyabında ona dil uzatan bu kadına dayanamaz hale gelmişti. Onun için Resulullah Aleyhisselam Bedir'den döndükten sonra onu öldüreceğine dair and içti ve imanının verdiği kuvvetle bu yeminini yerine getirdi. Bu işi yaparken Resulullah Aleyhisselam'dan izin almamıştı. Sabah namazını Resulullah Aleyhisselam'la birlikte Medine'de kıldı. Bir yandan da onu öldürmekle kötü bir iş mi yaptım düşüncesiyle tedirgin oluyordu. Fakat Resulullah Aleyhisselam sözleriyle onu mutmain etti ve eğer Allah ve Resulüne nusrette bulunmuş birini görmek istiyorsanız Umeyr İbni Adi'ye bakınız diyerek onu övdü. Diğer bir yandan Hazreti Ömer radıyallahu anh'in onun imanının büyüklüğü karşısında dehşete düşmesi ve bütün insanların karşısında Allah'ın rızasına nail olabilmek için kendini adamış bir kişi olarak ona işaret etmesinde şaşılacak bir şey yoktur. Çünkü Ömer radıyallahu anh'i hayrete düşüren şey, Umeyr radıyallahu anh'in bir ama olmasına rağmen bu zehirli yılanı araştırıp bulup onu evinde öldürmesiydi. Hazreti Ömer'in ona ama diyerek hitap etmesini Resulullah aleyhisselam düzelterek o basirdir demiştir. Umeyr radıyallahu anh yaptığı bu işin Resulullah aleyhisselam tarafından caiz görülmesinden sonra artık yeryüzünde kimseden korkmaz olmuştu. Onun için öldürülen kadının çocukları ona katilin kim olduğunu sorduklarında duraklamadan ve kekelemeden onu kendisinin öldürdüğünü, onun söylediklerini kendileri söylemiş olsa onları da öldüreceğini söylemiş, peşinden hepiniz bana tuzak kurun, sonra da ertelemeyin diyerek hepsine kafa tutmuştur. Umeyr radıyallahu anh'in bu sağlam tutumu Mervan'ın kızını öldürmesinden daha etkili ve kuvvetliydi. Müminlerin karşısında küfür daima zelil ve küçük olmalıydı. Umeyr bu şekilde davranmakla bütün kardeşlerinin yakasını eziyetten kurtarmıştı. Artık Müslümanlar izzetli ve üstün, onlara karşı gelenlerse zelil ve küçüktüler. Bu olaydan sonra Hutame oğulları da İslam'a girmeye başlamışlardı. Mervan kızı Esma'nın öldürülmesinden bir ay sonra aynı üslupla ve aynı hedeflerden dolayı Yahudi Ebi Afek öldürüldü. Bu Yahudi Amr İbni Avf oğullarından 120 yaşına ulaşmış bir ihtiyardı. İslam'a girmemekle kalmıyor, Resulullah Aleyhisselam'a karşı büyük bir kin ve düşmanlık besliyor, insanları ona karşı kışkırtıyordu. Resulullah'ı ve İslam'ı hicveden bir şiir söylemişti. Bunun üzerine Ensar'dan Salim İbni Umeyr onu öldürmeye ve öldüremezse de bu uğurda ölmeye and içti ve onun gaflette olduğu bir anı gözetlemeye başladı. Bir yaz gecesi Ebu Afek, Amr İbni Avf oğullarının yurdunda bir açıklıkta uyurken Salim yanına usulca gelerek kılıcıyla ciğerini deşmek suretiyle onu öldürdü. Bu iki olayın ortak tarafı her ikisinin de Resulullah'ın izni alınmadan yapılmış olmasıdır. Fakat Resulullah Aleyhisselam her iki olayı da sonradan uygun ve caiz görmüştür. Bu da İslam'a karşı amansızca savaş açan her kişinin ölümünü hak ettiği anlamına gelir. Evet, İslam'a, Allah'a ve Resulüne açıkça savaş ilan etmiş olanları öldürmek, İslam'a nusret etmek anlamına gelir. Günümüzün tağuti liderleri Müslümanlara karşı savaş ateşini yakmış, Müslümanları öldürmüş ve Müslüman kadının namusuna el uzatmışlardır. Yaptıkları zulümle Firavun'u bile geçmişlerdir. Bunların kanları Müslümanları Allah'a yaklaştırır. Evet, Müslüman gençler Yahudilerle dostluk kuran ve Müslümanlara kafa tutan hakimi öldürmekle Kinane yani Filistin topraklarında bütün Müslümanların iffet ve şerefini korumuşlardır. Hatta tüm İslam topraklarında Allah ve Resulüne nusrette bulunmuşlar ve Ömer radıyallahu anh'in dediği gibi Allah rızasına kavuşmak için canlarını adamışlardır. İnsanlar arasında Allah'ın rızasını kazanmak için canını verenler vardır. Allah kullarına karşı şefkatlidir. Kâb İbni Eşref'in öldürülmesi. Bedir gazvesinin üzerinden tam bir yıl geçmiş ve Kaynuka oğulları Medine'den çıkarılmıştı. Medine Yahudilerinin en azgın şairlerinden biri olan Kâb İbni Eşref hala Müslümanlara dil uzatmayı sürdürüyordu. Kaynuka oğullarının Medine'den çıkarılmasından sonra Müslümanlara karşı olan kin ve nefreti daha da artmış, şiirler ve mersiyelerle Müslümanlara daha da fazla kafa tutup meydan okumaya başlamıştı. Onun bu davranışlarından iyice rahatsız olan Resulullah Aleyhisselam bir gün ashabına Kâb İbni Eşref'i öldürmek için kim hazırdır? Çünkü o Allah'a ve Resulüne eza etmiştir buyurdu. Muhammed İbni Mesleme Ya Resulallah onu benim öldürmemi ister misin diye sordu. Resulullah Aleyhisselam evet isterim diye cevap verdi. Bu iş için Sa'd İbni Muaz'a danışmasını emretti. Muhammed İbni Mesleme, Resulullah'a verdiği bu söz üzerine birkaç gün bu işi planlamakla meşgul oldu. Evs kabilesinden Abbad İbni Biş, Ebu Naile, Silkan İbni Selame, Kâb İbni Eşref'in süt kardeşidir, Haris İbni Evs ve Ebu Abs İbni Cebr ile görüşüp durumu bunlara bildirdi. Bunlar da muvafakat edip hepimiz birlikte öldürürüz dediler. Sonra hep birlikte Resulullah Aleyhisselam'ın huzuruna gelerek Ya Resulallah, Kâb'ı biz öldüreceğiz. Fakat onu tuzağa düşürmek için sizin hakkınızda Kâb'ın hoşuna gidecek bazı sözler söylemek gerekir. Müsaade buyurunuz dediler. Resul-i Ekrem de hatırınıza geleni söyleyebilirsiniz buyurdu. Bunun üzerine Ebu Naile radıyallahu anh Kâb'ın yanına vardı. Bu sırada Kâb kavminin arasında oturmaktaydı. Herkes kalkıp dağılana kadar oturup sohbet ettiler ve şiirler söylediler. Herkes gittikten sonra Ebu Naile Kâb'a ''Bu adamın gelişi başımıza bela oldu. Bütün Araplar bize düşman kesildi ve bir yaydan bize ok atmaya başladılar. Akrabalık bağlarımız kesildi, yollarımız bağlandı. Dayanacak halimiz kalmadı. Çoluk çocuğumuz perişan oldu.'' dedi. Kâb ''Durumun bu şekilde olacağını önceden sana söylemiştim.'' dedi. Ebu Naile, ''Benim gibi düşünen başka arkadaşlarım da var. Senin yanına gelip senden hurma ve yiyecek almak istedik. Güvendiğin bir şeyi de sana rehin olarak bırakabiliriz. Muhammed hakkında sana söylediklerimi de kimseye söyleme.'' dedi. Kâb, ''Kimseye bir harf dahi söylemem. Fakat bana doğru söyle. Onun hakkında ne yapmak istiyorsunuz?'' diye sordu. Ebu Naile, onu küçük düşürüp ondan ayrılmayı düşünüyoruz dedi. Kâb, beni çok memnun ettin. Alacağınız mallar karşısında rehin olarak bana ne bırakacaksınız diye sordu. Ebu Naile, silahımızı ve zırhımızı rehin bırakırız dedi. Kâb, muvafakat ederek kendisine gelmesi için Ebu Naile'ye gün verdi. Ebu Nail'e arkadaşlarının yanına gelerek kendilerine durumu bildirdi ve tayin edilen günün akşamı Kâb İbni Eşref'e gitmeye karar verdiler. Hazreti Peygamber aleyhisselamı da haberdar ettiler. Buluşma günü geldiğinde Resulullah aleyhisselam onlarla beraber yürüyerek Baki'den kendilerini uğurladı ve "Allah'ın bereketi ve yardımıyla görevinize gidiniz" buyurdu. Yatsı namazını beraber kılmışlardı ve gece ay ışığıyla gündüz gibi aydınlıktı. Sonunda Kâb'ın kaldığı kaleye geldiler. Ebu Nail'e kale dışından Kâb'a seslendi. Kâb sesi duyunca hemen kalkarak onların yanına indi. Bu sırada Kâb henüz yeni evlenmişti. Kâb'ın karısı kendisine "Bu saatte nereye çıkıyorsun?" diye itiraz ettiyse de Kâb, "Bu seslenen süt kardeşim Ebu Nail'edir" diyerek karısını dinlemedi. Kadın, "Emin ol ki benim işittiğim bu sesten kan damlıyor" dedi. Kâb, "Bu seslenen süt kardeşim Ebu Nail'edir. Hem delikanlı bir kişi geceleyin kılıç darbesine çağrılsa bile o çağrıya muhakkak gider" diyerek kadını tersledi ve yanlarına indi. Aşağıda sohbet etmeye başladılar. Sonra konuşa konuşa Şercül Acuz denilen yere doğru yürümeye başladılar. Şercül Acuz, Medine yakınlarında bir yerin adıdır. Bu arada Ebu Nail'e elini Kâb'ın saçlarına daldırarak "Bu koku ne kadar da güzel" dedi. Kâb, "Ne sanıyorsun? Arap'ın en asil ve en güzel kokulu kadınları sinemde yaşıyor" diye cevap verdi. Biraz daha yürüdükten sonra Ebu Nail'e "Saçını koklamama müsaade eder misin?" diye sordu. Kâb, "Evet ederim" dedi. Bunun üzerine Ebu Nail'e Kâb İbni Eşref'in başını sımsıkı yakaladı. Diğerleri de kılıç darbeleriyle Kâb'ın işini bitirdiler. Son öldürücü darbeyi de Muhammed İbni Mesleme elindeki kısa ve keskin kılıcı Kâb'ın karnına batırarak tamamladı. İlk kılıç darbesiyle Kâb haykırmış ve bu feryadı duyan Yahudiler toplanarak olayı görmek için ateş yakmışlardı. Kâb'ı öldüren mücahitler onun başını bir torbaya koyarak Medine'ye getirdiler. Hemen Resulullah Aleyhisselam'ın huzuruna gittiler. Resulullah Aleyhisselam o gece Baki'de kalıp namaz kılmıştı. Haberi duyduklarında bütün Müslümanlar tekbir getirdiler. Resulullah Aleyhisselam da tekbir getirerek "Arzunuza nail oldunuz" dedi. "Ya sen ey Allah'ın Resulü" diyerek Kâb'ın başını Resulullah Aleyhisselam'ın önüne koydular. Hazreti Peygamber Aleyhisselam Kâb'ın öldürülmesi üzerine Rabbine şükür ve hamd etti. Haris İbni Evs'in yaralarını mübarek tükrüğüyle sıvazladı ve Haris'in yaraları anında şifa buldu. Haris bazı arkadaşlarının kılıç darbeleriyle kazayla yaralanmıştı. Aynı gecenin sabahı Resulullah Aleyhisselam ashabına "Yahudilerden karşı gelen olursa öldürünüz" diye emir verdi. Bunu duyan Yahudiler korktular, içlerinden en ileri gelenleri bile tek kelime edemez oldular. İbn Süneyne'nin öldürülmesi. İbn Süneyne, Haris oğulları Yahudilerinden ve Huveysa İbn Mesud'un müttefiklerindendi. Bir gün Huveysa'nın kardeşi Muheysa İbn Mesud tarafından öldürüldü. Bunu duyan Huveysa kardeşinin yanına gelip ona vurmaya başladı ve ona "Ey Allah düşmanı, onu niçin öldürdün? Yemin ederim ki göbeğinde biriken yağlar bile onun malındandır" dedi. Bunun üzerine Muheysa "Allah'ın adına yemin ederim ki onu öldürmemi emreden seni de öldürmemi emretse hiç çekinmeden bunu yaparım" dedi. Huveysa "Eğer Muhammed beni öldürmeni emretse gerçekten beni öldürür müsün?" diye sordu. Muheysa "Evet" diye cevap verdi. "Allah'ın adına yemin ederim ki bana senin boynunu vurmamı emretse hiç çekinmeden vururum." Bunun üzerine Huveysa "Vallahi seni bu dereceye kadar getiren bu dinde muhakkak bir hikmet vardır" diye hayretini belirttikten sonra kardeşine muvafakat ederek Müslüman oldu. Bu olaydan sonra Yahudiler İbn Süneyne'nin öldürülmesini şikayet etmek üzere Resulullah Aleyhisselam'a geldiler. Resulullah Aleyhisselam Yahudilere "O da kendisi gibi düşünenlerle birlikte Medine'den çekip gitseydi öldürülmezdi" Fakat o böyle yapmayıp burada kalarak şiirleri ve sözleriyle bizi hicvedip eziyet etmeye başladı. Şunu çok iyi bilin ki içinizde her kim bu şekilde davranacak olursa cezası kılıçtır dedi. Sonra bu gibi olayların sona ermesi için onları bir sözleşme yapmaya çağırdı. Onlar da kabul edip bu konuda bir sözleşme yazdılar. Kâb İbni Eşref'in öldürülmesinden sonra Yahudiler iyice korkup sinmişlerdi. Gördüğünüz gibi her iki olayda Kâb İbni Eşref ve İbni Süneyne'nin öldürülmesi Uhud gazvesinden önce ve birbirine yakın zamanlarda meydana gelmiştir. Her iki olayın ortak özellikleri birinci olarak zaman yönünden birbirine yakın olmaları, ikinci olarak da her iki olayın Resulullah Aleyhisselam'ın izniyle yapılmış olmasıdır. İzin ve teklifin keyfiyeti değişik olsa bile. Her iki olayın da gerçekleştirilmesinde tek sebep vardı. O da İslam'a, Müslümanlara ve özellikle de Resulullah Aleyhisselam'ın şahsiyetine karşı takınılan düşmanca tavırdı. Kâb İbni Eşref'in suçu İbni Süneyne'nin suçundan daha büyüktü. Çünkü Kâb Mekke'ye gidip Kureyş'in liderleriyle görüşmelerde bulunmuştu. Bedir'de katledilen müşrikleri şiir ve kasideleriyle övüp Müslümanları kınamıştı. Müşriklerle işbirliği içinde olduğunu açıkça ifade etmişti. Müslüman şairleri hicvedip kalben ve alenen müşriklere sevgi beslediğini ilan etmişti. Diğer bir yönden hem Kâb İbni Eşref hem de İbni Süneyne'nin aleyhine olan bir noktada her ikisinin de Medine Yahudilerinden yani Arap kabilelerinden olup Evs ve Hazrec'in aralarında yaşamalarıydı. Resulullah Aleyhisselam'la Medine Yahudileri arasında yapılmış olan ve birbirleriyle ittifak halinde olup birbirlerini desteklemelerini öngören anlaşmaya rağmen bu liderler Müslümanlara karşı düşmanca bir tavır takınmışlar ve aralarındaki anlaşmayı görmemezlikten gelmişlerdi. Kalesinin içinde güvenli bir ortamda yaşayan Kâb İbni Eşref aynı zamanda Müslümanların kadınları hakkında da gazel söylemeye başlamıştı. Bütün bunların neticesi olarak da Resulullah Aleyhisselam Müslümanlara Kâb İbni Eşref'in öldürülmesini önerdi. Muhammed İbni Mesleme de gönüllü olarak bu işe girişti. Suikasti gerçekleştirmek için 4 mücahit seçti. Bunların arasında Kâb İbni Eşref'in süt kardeşi olan Ebu Nail'e de vardı. Demek oluyor ki suikast olaylarını gerçekleştirebilmeye en uygun olan kişiler, şüpheden en çok uzak olan ve öldürülecek kişiyle arkadaşlık veya akrabalık bağları olan kişilerdir. Muheysa İbni Mesud'un İbni Süneyne'yi öldürebilmesinin sebebi de budur. Çünkü İbni Süneyne, Muheysa'nın kardeşi olan Huveysa'nın müttefikiydi ve devamlı bir şekilde onun yanına gidip geliyordu. Evet, bu tip olayları gerçekleştirmek düşman safları arasına yayılmış olan Müslümanların en büyük sorumluluğuydu. Düşman, bu Müslümanlara yakınlık ve dostluk gösterdiği veya görevi, mevkii itibariyle güven duymaya başladığı zaman bu tağutlardan intikam alma görevinde diğerlerinden binlerce kere daha başarılı oluyorlardı. Bu operasyonlarda daha önce şahit olmadığımız yeni bir durumla karşılaşmaktayız. O da hedefin gerçekleştirilebilmesi için yalan söyleyip hikayeler uydurmayı gerektiren hiledir. Çünkü bu şekilde davranılmaksızın bu türlü operasyonların gerçekleştirilmesi çok zordur. Müslümanlara karşı olan düşmanlığının kendisine ne şekilde zarar getireceğini çok iyi bilen Kâb İbni Eşref'e karşı bu şekilde davranılmasaydı Kâb kolay kolay kendini ortaya atmaz ve devamlı tetikte olurdu. Onun için kendisine hile yapmak gerekliydi. Bu hile de İslam'a ve Resulullah Aleyhisselam'a dil uzatmak suretiyle yapılıp bu tağutun kendilerine güvenmesi sağlandı. Buradan şunu öğreniyoruz. Bu gibi görevleri gerçekleştirebilmek için İslam ve Müslümanlara dil uzatmak, kafir olduğunu ilan edip kafir gibi gözükmekte hiçbir sakınca yoktur. Çünkü ashab-ı kiram bütün bunları Resulullah Aleyhisselam'ın izniyle yapmıştır. Esma binti Mervan'ın öldürülmesi tam bir İslami açıklıkla yapılmış, kendilerine ve çocuklarına büyük bir imanla kafa tutulup "Hepiniz bana tuzak kurun, sonra da ertelemeyin" denilmiştir. Ama kalesine sığınan ve büyük bir kuvvete sahip olan düşmanların bu şekilde öldürülmesi imkan dahilinde değildir. Fakat her halükarda bu gibi olaylar izinsiz olarak yapılmamalıdır. Çünkü bir Müslümanın yöneticilerine bağlı olması her şeyden daha önemlidir. Çoğu zaman zayıf şahsiyetli kişilerin zulmedilmekten korkarak münafık pozisyonuna girip kafir ve zalimlerle beraber yaşayıp onlarla bir dayanışma içinde olduklarını görmekteyiz. İslam böyle bir durumu kesinlikle yasaklamış ve bunu kafirlere yönelmek olarak kabul etmiştir.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
2: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 İki telli Mahmut Bey.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
1: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü 0212 875 3629.

0: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No.1.
3: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
4: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri biber 79.99, domates 69.99, kıvırcık 34.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
5: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
7: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
10: Allah'ın ayetlerini yalanlayıp

0: artık inanması bir fayda sağlamaz. De ki, bekleyin, biz de beklemekteyiz. Dinlerini parça parça edip grup grup olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecektir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Davud peygamber aleyhisselam Zebur'da şöyle vahyedildiğini bildirmiştir. Akıllı kişiye şu üç şeyden başka bir şeyle meşgul olmak yakışmaz. Ahiret için azık hazırlamak, geçimini sağlamak için çalışıp kazanmak, hoşa giden şeyi helal yollardan elde etmek.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Kayser FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebece, beguman, nimecamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
7: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
11: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
12: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da natural mandalina 39.99, çekirdeksiz üzüm 49.99, gala elma 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
13: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
14: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
15: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
16: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
17: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
18: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
19: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
20: Reklamları dinlediniz.
21: Evimizde, sokağımızda, hayatın her alanında iyiliği yaymak ve kötülüğe karşı durmak hepimizin sorumluluğu. Vuslat Dergisi'nin Ekim sayısı çıktı. Emri bin Maruf ve Nehi Anil Münker, Vuslat Dergisi Ekim sayısında sizlerle. Toplumu ayakta tutan bu emaneti anlamak, hatırlamak ve yaşatmak için yeni sayımızda buluşalım. Siz de Vuslat'a abone olun, her ay okumaya, düşünmeye ve paylaşmaya vakit ayırın. Vuslat Dergisi, bugünün ihyasından yarının inşasına. Bilgi ve abonelik için www.vuslatdergisi.com.
22: Saat 15.
23: 15.
22: Özel FM hayırlı günler diler.
24: Özel FM
25: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an tefsiri programıyla Ali Küçük sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu ve etemmut teslimu ala seyyidina Muhammedin el meb'ûsi rahmeten lil alamin. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehle ve ente tec'alul hazne izâ şi'te sehle. Allahümme allimna ma yenfa'na ve enfa'na bima allemtena ve zidna ilmen bi rahmetke ya erhamer rahimin. Amma ba'd. Fecumi'a s-sahratu limiqati yevmin ma'lum ve qile linnâsi hel entüm müctemi'un. İlâ âhiril âyât. Sadakallâhul azîm. Muhterem müminler, birlikte Şuara suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 38. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 38. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Bir önceki bölümde Rabbimiz Musa Aleyhisselam'ın Firavun'la bir diyaloğundan söz etmişti. Musa Aleyhisselam'ın etkili sözleri karşısında pilinin bittiğinin farkına varan Firavun çevresindekilerle istişare etmişti. Ne dersiniz? Ne önerirsiniz? Ben bu Musa ve kardeşi Harun'a ne yapayım diye sormuştu çevresine Firavun. Çevresindekiler demişlerdi ki, Musa'yı ve kardeşi Harun'u tutukla, ülkenin her bir şehrine haberciler gönder, en bilgiç, en profesyonel sihirbazların toplansın, onlarla Musa'yı bir karşı karşıya getirip yarıştır. Böylece Musa Aleyhisselam karşısında yıkılan onurunu sana yeniden kazandıralım. Musa Aleyhisselam'ın getirdiği vahiy karşısında sallanan sistemini yeniden ayağa kaldıralım. Biten tanrılığını yeniden sana iade edelim demişlerdi. Firavun da çevresindekilerin bu teklifini kabul etmiş. Musa Aleyhisselam'ı, Harun Aleyhisselam'ı tutuklamış. Ülkesinin bütün şehirlerine haberciler göndermiş. En bilgiç sihirbazların gelsin demişti. Böyle bir zamanda da gelmeyecekti de o sihirbazlar ne zaman geleceklerdi? Firavun onları böyle bir gün için beslememiş miydi? Düzen tehlikedeydi. Firavun'un tanrılığı tehlikeye düşmüştü. Elbette yıllardır Firavun'un büyütüp beslediği o sihirbazlar Firavun'un imdadına koşmalıydı. Sistemi yıkılmaktan kurtarmaya koşmalıydı. Peki kimdi bu sihirbazlar? Geçen haftaki dersimizde kısaca söylemeye çalıştım. Sihir, beyazı siyah gösterme, siyahı da beyaz gösterme el çabukluğudur. Sihir, hakkı batıl, batılı hak gösterme el çabukluğudur. Sihir, Firavun'u Musa, Musa'yı da Firavun gösterme el çabukluğudur. İşte o gün bu işi becerebilecek bütün bilim dallarının en üst seviyedeki profesörleri, matematik bilim dalının en üst seviyedeki profesörleri, fizik kimya bilim dalının profesörleri, sanatkarlar, ekonomisyenler, hukuk uzmanları, eğitim uzmanları, işte hepsi gelmeliydi. Bakın Allah diyor ki, فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِم۪يقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ. Belli bir günün, belli bir vaktinde, randevulaştıkları bir günün kuşluk vaktinde bütün sihirbazlar geldiler. وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ اَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ. Halka da insanlara da denildi ki, siz de gelmiyor musunuz? Yeryüzünün en büyük imparatoru, yeryüzünün en büyük tanrısı ve ordularının İki insanla kavgasına siz de şahit olmak istemez misiniz? Bu dengesiz savaşı siz de gözlerinizle görmek istemez misiniz? Siz de gelmez misiniz? Siz de toplanmaz mısınız dendi halka. Tabiri caizse amigolarını da alkışçılarını da toplamak istediler ve halk da toplandı. Çok büyük bir meydan gözünüzün önüne getirin. Firavun orada, Firavun'un orduları orada, Firavun'un ordu komutanları orada, askerler orada, halk orada. Eğer bilmiyoruz tabii, Firavun o gün dünyanın tümüne egemen bir melikti. Belki de diğer dünya devletlerine de haber etmişti. Diğer dünya ülkelerinin devlet başkanları da oradaydı. Temsilcileri de oradaydı. Tabiri caizse tüm dünya toplanmış. Karşılarında sadece iki insan. Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselam. İki insanla baş edemeyen Firavun tüm dünyayı toplamış. Sihirbazlar da gelmişler. Biraz sonra yeryüzünün en dengesiz bir savaşına şahit olacağız. Yeryüzünün en dengesiz bir savaşı. Materyalist bir bakış açısıyla baktığınız zaman tüm dünyanın karşısında sadece iki tane insan, ama iman açısından, tevhid açısından baktığınız zaman Allah desteğinde, arkasında Allah olan iki insan, bir dünya değil on dünya çıksa karşılarına ne yazar? O açıdan baktığınız zaman yine çok dengesiz bir savaşa biraz sonra hep beraber şahit olacağız. Halk dedi ki, لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ. Umarız ki bugün sihirbazlar Musa'ya galip gelir, bizler de sihirbazların peşi sıra gitmeyi sürdürürüz. Umarız ki bugün sihirbazlar galip gelir dedi halk. Herkes toplandı. Zaten o ana kadar insanlar hep sihirbazları dinliyorlardı. Sihirbazları okuyorlardı. Sihirbazların peşi sıra gidiyordu. Firavun ülkeyi o bilim adamları, yani sihirbazlar sayesinde yönetiyordu. Onlarla yönetiyordu. Din sihirbazları dini Firavun'un istediği biçimde dizayn ediyordu. Eğitim sihirbazları eğitimi Firavun'un istediği biçimde düzenliyordu. Hukuk sihirbazları hukuku Firavun'un istediği biçimde düzenliyordu. Oyun eğlence sihirbazları o sahayı Firavun'un istediği biçimde düzenliyordu. Kılık kıyafet sihirbazları, moda sihirbazları modayı, kılık kıyafeti yine Firavun'un istediği biçimde düzenliyordu. Böylece Firavun o sihirbazlar, o bilim adamları sayesinde ülkeyi yönetiyordu. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ. Sihirbazlar gelince Firavun'a dediler ki, اَاِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِب۪ينَ. Ey Firavun, şimdi biz Musa'ya karşı galip gelirsek, Musa'yı yenersek, Musa aleyhisselam karşısında yıkılan senin onurunu sana yeniden iade edebilirsek, Musa aleyhisselamın getirdiği vahiy karşısında yıkılmak üzere olan sistemini yıkılmaktan kurtarırsak, bize bir ücret var değil mi? Bize bir ecir var değil mi? Bize bir cukka var değil mi? Bakın, adamların derdi cukka. Cukkasız adım bile atmazlar. Menfaatleri söz konusu olmadıkça bir adım bile atmaz o insanlar. Bakın, Musa aleyhisselamla yarışmaya başlamadan önce Firavun'dan bir cukka koparmak istediler. Dediler ki, ey Firavun, şimdi biz Musa'ya karşı galip gelirsek bize bir ücret var değil mi? Firavun dedi ki, kâle na'am, evet dedi. Ve innekum izen leminel mukarrabin. Siz yeter ki Musa'yı bir yenin. Siz yeter ki benim yıkılmak üzere olan sistemimi bir yıkılmaktan kurtarın. Siz yeter ki beni insanların gözünde bir aklayın. İki paralık olmuş itibarımı yeniden bana bir kazandırın. Siz mukarrabundansınız. Siz mahiyetime aldıklarımdan, huzuruma aldıklarımdansınız. Siz kendime yakınlaştırdıklarımdansınız. Yani sizin maaşlarınıza zam yapacağım. Ücretlerinizi artıracağım. Sizin derecelerinizi artıracağım. Bütün banka kredilerini size hortumlayacağım. Eğer siz müdürseniz genel müdür yapacağım. Eğer siz vekilseniz bakan yapacağım, eğer doçentseniz prof yapacağım. Siz yeter ki bugün beni bir aklayın, şu Musa'yı bir yenin, istediğiniz her şeyi ben size akıtacağım dedi Firavun. Yarışma başlıyor bakın. Kale lehum Musa. Musa aleyhisselam o sihirbazlara dedi ki elku ma entum mulkun. Haydi şu atacağınız şeyler neyse atın ortaya bakalım. Heybenizde torbanızda ne varsa atın ortaya. Zaten siz atıcılarsınız. Siz desteksiz atanlarsınız. Hadi bakalım kafanızda ne varsa, ne tür bilimleriniz varsa, ne tür beşeri sistemleriniz varsa, tarih felsefenizi mi, biyolojinizi mi, kimyanızı mı, fiziğinizi mi, matematiğinizi mi, yoksa şu medyalarınızı, şu bilimlerinizi neyse atın ortaya bakalım dedi. فَأَلْقَوْ حِبَالَهُمْ وَعَصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ Sihirbazlar ellerindeki iplerini, saplarını ortaya attılar. Kafalarındaki bütün bilimlerini, bilim dallarını ortaya attılar. وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ Dediler ki Firavun izzetine, Firavun adına, Firavun namına, Firavun şerefine deyip ellerindeki, torbalarındaki, heybelerindeki, kafalarındaki bütün bilimlerini, bütün felsefelerini ortaya attılar. Bir Müslüman bir işe başlarken Bismillah der ya, Allah adına, Allah namına der ya, onların tanrısı da Firavun olduğu için bakın diyorlar ki bi'izzeti Firavun, Firavun'un izzetine, Firavun'un şerefine, Firavun adına diye bütün bilim dallarını ortaya attılar. Dediler ki inna lenahnul galibun, umarız ki bugün biz galip geleceğiz. Bugün kesinlikle biz galip geleceğiz dediler. Hem kendilerine hem Firavun'a hem de halka bir moral vermek istediler ve bütün bilim dallarını ortaya attılar. Sanatlarını, teknolojilerini, ekonomi anlayışlarını, bilimlerini, filmlerini, her şeylerini ortaya attılar. Öyle müthiş bir gündem oluşturdular ki insanlar büyülendi, insanlar onların gündeminin etkisi altında kaldı, herkes onların gündemine yöneldi, herkes onların gündeminin etkisi altında kaldı, yaşa var ol diye meydan inlemeye, çınlamaya başladı. Allah aşkına söyleyin, bu gürültünün arasında, bu patırtının arasında iki tane insan ne yapabilecekti? Seslerini nasıl duyurabileceklerdi? Musa aleyhisselam, Harun aleyhisselam, medyaları yoktu, radyoları yoktu, televizyonları yoktu, basın yayın organları yoktu. Peki nasıl gündeme girebileceklerdi? Nasıl seslerini duyurabileceklerdi? Ama ne gam, onların arkasında Allah vardı. Onların desteğinde Allah vardı. O iki insanın elinde Allah ayetleri vardı. Bakın Allah diyor ki فَأَلْقَى مُوسَى أَصَاهُ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ Bu manzara karşısında Musa aleyhisselam elindeki asasını yere bırakıverdi. Bir de ne görsünler? Meydanda onların ortaya attıkları tüm sihirleri, tüm fikirleri, tüm bilimleri, tüm teknolojileri birdenbire asa tarafından yalanıp yutuluverdi. Meydan tertemizdi. Bütün insanlar Musa aleyhisselama yönelmişti. Bütün insanlar asaya yönelmişti. Asa gündemi işgal etmişti. Asa onların tüm bilimlerini yalayıp yutuvermişti. Materyalizm iflas etti. Determinizm iflas etti. Temeli Allahsızlığa dayanan tüm bilimler, tüm felsefeler, tüm beşeri sistemler iflas etti. Asa gündeme hakim oldu. Bu manzarayı gören sihirbazlar bakın Allah diyor ki فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِد۪ينَ Bu manzarayı gören sihirbazlar Musa aleyhisselamın ortaya koyduğu şeyin kendilerininkinden farklı olduğunu hemen anlayıverdi sihirbazlar. Musa aleyhisselamın ortaya koyduğu şeyin bir Allah ayeti olduğunu, bir vahiy olduğunu anlayıverdiler. Hemen secdeye kapandılar. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ Dediler ki biz alemlerin Rabbine iman ettik. Bir yanlış anlaşılmaya mahal bırakmamak için, halk yanlış anlamasın diye bir açıklayıcı cümle de kurdular. Dediler ki Rabbi Musa ve Harun, biz Musa'nın ve Harun'un Rabbi olan Allah'a, alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Hani Firavun da Rab'lık iddiasındaydı ya, yanlış anlaşılmasın diye, biz Firavun'a değil alemlerin Rabbi olan Allah'a, yani Musa'nın ve Harun'un Rabbi olan Allah'a iman ettik dediler. Ve hemen o bilim adamları, o sihirbazlar secdeye kapandılar ve iman ettiler. Allahu Ekber. Bir saat öncesine kadar Firavun'a kulluk eden, Firavun'un çanağından affedersiniz yal yemeye çalışan, Firavun'un attığı kemiklere hasret bir tavır sergileyen o insanlar bir saat sonra kuşluk vakti Musa Aleyhisselam'ın safına geçiverdiler, iman ediverdiler. Firavun deliye döndü. En güvendiği insanlar, ülkenin en aydın insanları, en okumuş insanları, en bilgin, en bilge insanları bir anda Musa Aleyhisselam'ın safına geçince, halkın da onları izleyip Musa Aleyhisselam'ın safına geçiverip kendisinin sap gibi ortada kalacağı endişesini taşıyan Firavun deliye döndü. Ama ben burada bir açıklama cümlesi kurmak istiyorum. Bakın, Musa Aleyhisselam sihirbazları onların metoduyla yenmedi. Musa Aleyhisselam sihirbazları sihir metoduyla yenmedi. Eğer Musa Aleyhisselam o sihirbazları onların metoduyla, yani sihir metoduyla yenseydi, belki sihirbazlar Musa Aleyhisselam'ı gözlerinde çok büyüteceklerdi. Yani gerçekten bu Musa müthiş bir adam, bizim metotlarımızı bizden çok daha iyi bildiği için bizi yendi diyeceklerdi. Musa Aleyhisselam'ı gözlerinde devleştireceklerdi ama secdeye varmayacaklardı. Allah'a, alemlerin Rabbine inandık demeyeceklerdi. Çünkü sihir imanın konusu değildi. Vahiy imanın konusuydu. Yani sihirbazlar anladılar ki Musa Aleyhisselam'ın ortaya koyduğu ayet kendi sihirlerinden farklıydı. Musa Aleyhisselam kendileri gibi bir bilim adamı, bir sihir adamı değildi. O Allah desteğindeydi. Onun ortaya koyduğu şey bir Allah mucizesi, bir Allah ayetiydi. Bunun farkına varan sihirbazlar hemen secdeye kapandılar. Allah'a hemen iman ettiler. Bir Allah ayetiyle karşı karşıya geldiklerinin farkına vardılar. Allah'a iman ettiler. Peki ben bunu ne için söyledim? Bunu şunun için söyledim. Kimi tefsir kitaplarında şöyle bir bilgiyi görmüşsünüzdür. Efendim, her bir dönemde hangi bilgi revaçtaysa Allah o dönemde gönderdiği elçilerini o bilgiyle donatmıştır, o bilgiyi vermiştir. Mesela Musa Aleyhisselam döneminde sihir revaçtaydı. Dolayısıyla Allah Musa Aleyhisselam'a sihir bilgisini öğretmiştir. İsa Aleyhisselam döneminde tıp zirve noktadaydı. Allah ölüleri diriltecek kadar İsa Aleyhisselam'a tıp bilgisi vermiştir. Muhammed Aleyhisselam döneminde edebiyat zirvedeydi. İşte Allah son elçisine de edebi cümleleri ihtiva eden, edebi güzelliği ihtiva eden bir Kur'an vermiştir demeye çalışıyorlar. Haşa, haşa. Şöyle mi demek istiyorlar? Musa Aleyhisselam bir sihirbazdı. İsa Aleyhisselam bir doktordu. Muhammed Aleyhisselam da bir edebiyatçıydı. Bunu mu demek istiyorlar? Hayır, hayır, hayır. Musa Aleyhisselam bir sihirbaz değildi, o bir peygamberdi. İsa Aleyhisselam bir tabip değildi, o bir peygamberdi. Muhammed Aleyhisselam bir edebiyatçı değil, o bir peygamberdi. İşte bakın, Bakara suresinde Yahudiler İbrahim Aleyhisselam'a sihirbaz dediler. Biliyorsunuz ayet-i kerimeyi, öyle değil. İbrahim Aleyhisselam bir sihirbaz değildi. Musa Aleyhisselam da sihirbaz değildi. Musa Aleyhisselam onları onların metoduyla yenmedi, sihir metoduyla yenmedi, vahiyle yendi, Allah ayetiyle yendi, asayla yendi. Dünkü Musa Aleyhisselam'ın elindeki asa bugün bizim elimizdeki Kur'an'dır. Öyleyse biz de Allah ayetlerine sahibiz. Evet, sihirbazlar, o bilim adamları Musa Aleyhisselam'ın safına geçtiler, hemen iman ettiler. Peki Firavun ne yaptı? O güzel yaptınız, doğru yaptınız. En güzelini yaptınız mı dedi. Demez firavunlar bunu. Bakın firavun dedi ki: "Kale amentum lehu qabla en azene lekum." Benden izin almadan ona inandınız ha? Benden izin almadan Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettiniz ha? Benden izin almadan alemlerin Rabbi olan Allah'a iman ettiniz ha? Benden izin alacaktınız. Sizler benim memurlarımdınız. Sizleri ben görevlendirmiştim. Sizi buraya ben çağırmıştım. Sizin maaşınızı ben veriyordum. Sizin ücretinizi ben veriyordum. Siz benim bordroma imza atıyordunuz. Maaşınızı benden alıyordunuz. Beni desteklemeliydiniz. Benden izin almadan inandınız ha? Ondan izin alınacakmış. Onun izin verdiği kadar Müslüman olunacakmış. Onun izin verdiği kadar örtünülecekmiş. Onun izin verdiği kadar Müslümanlık gündeme getirilecekmiş. Firavunlar böyledir. Tarih içinde firavunlar hiç değişmemiştir. Bakın, o günün dünyasında bir insan firavundan izin almadan bir adım bile atamıyordu. O günün dünyasında bir insan firavunun izni olmadan evlenemiyor, boşanamıyordu. O günün dünyasında bir insan firavundan izin almadan çocuk sahibi olamıyordu. O günün dünyasında bir insan firavundan izin almadan zerre kadar bir dünya nimetinden bile istifade edemiyordu. Firavun insanların düşünce sistemine ipotekler koymuştu. İradelerine ipotekler koymuştu. Benim istediğim gibi düşünmek zorundasınız. Benim istediğim gibi inanmak zorundasınız. Benim istediğim gibi yaşamak zorundasınız. Benim istediğim gibi giyinmek, soyunmak zorundasınız. Benim sevdiklerimi sevmek, benim düşmanlarımı düşman bilmek zorundasınız. Benim istediğim gibi bir hayat yaşamak zorundasınız diyordu. İnsanların iradelerine ipotekler koyuyordu. Bugün de öyle. Bakın, sahibimiz olan, Rabbimiz olan, havamızı, suyumuzu, güneşimizi, oksijenimizi, elmamızı, armudumuzu yaratan, elimizi, ayağımızı, gözümüzü, kulağımızı kendisine borçlu olduğumuz, her şeyimizi kendisine borçlu olduğumuz sahibimiz olan Allah bile bizim düşüncelerimize ipotek koymuyor. Bizim iradelerimize ipotek koymuyor. Canınız isterse, yaratan ben, besleyen ben, öldüren ben, benim istediğim gibi inanmak zorundasınız, Müslüman olmak zorundasınız, canınız isterse demiyor da ne diyor ya? Femen şa'e fel yu'min ve men şa'e fel yekfur. Dileyen iman eder, dileyen inkar eder. Sonucuna kendiniz katlanmak kaydı şartıyla dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin diyor. Gördünüz mü? Allah bile kullarına bu kadar özgürlük tanırken, kullarının iradelerine saygılı olurken Rabbimiz, ama insanlardan kimileri var ki sanki kendilerini binane zannediyorlar. Bizim istediğimiz gibi, bizim istediğimiz gibi, bizim istediğimiz gibi. Siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz ya? Neden bizim iradelerimize ipotek koyuyorsunuz? Neden kendi inancınızı bize dayatmaya çalışıyorsunuz? İstediğiniz gibi bir hayat yaşayın ama ben Müslümanca bir hayat yaşamak istiyorsam bana müdahale etmeyin. Şimdi de öyle değil mi? Mesela bir öğretmen kapıyı kapatıp da talebelerle karşı karşıya kaldığı bir ortamda dersinin müfredat programını biraz aşıp da talebelere gerçek İslam'ı anlatmaya başlasın, gel bakalım, seni oraya biz çıkarmıştık, sen bizim memurumuzdun, sen bizim bordromuza imza atıyordun, bizden izin almadan bunları konuştun ha? Ya da üniversitede 3-5 tane kız çocuğu başını örtüverseler Allah için, gel bakalım, sen bizim sıralarımızda oturuyordun, sen bizim okulumuzda okuyordun, bizden izin almadan örtündün ha? Tağutlar hiç değişmiyor, firavunlar hiç değişmiyor. Bakın, o bilim adamlarına diyor ki firavun, benden izin almadan inandınız ha? Ben müsaade etmeden alemlerin Rabbine, Musa'nın ve Harun'un Rabbine, Allah'a iman ettiniz ha? İnnehu lekebirukumul lezî allemekumus sihra. Demek ki diyor, sizin üstadınız Musa'ymış. Sizin sihir üstadınız Musa'ymış. Daha önce size bu sihri öğreten Musa'ymış. En büyük sihirbaz Musa'ymış. Siz bu sihri ondan öğrenmişsiniz ve önceden anlaşmışsınız. Halkın huzurunda bana bir komplo hazırlamışsınız. Beni bitirmek için önceden hazırlık yapmışsınız. Şuna bakın. Yahu yıllar yılı O sihirbazlar senin kulundu, senin kölendi. Musa daha dün çıkmıştı aleyhisselam. Bakın diyor ki, felesevfe ta'lemun. Yakında bileceksiniz ey sihirbazlar, ey Müslümanlar, yakında bileceksiniz dünyanın kaç bucak olduğunu ben yakında size göstereceğim. Ne yapacakmış? İki kere yeminle diyor ki bakın, le uqatta'anne eydiyekum ve erculekum min hilafin ve le usallibennekum ecma'in. Çok yakında ben çaprazlama kollarınızı ve bacaklarınızı keseceğim. Sağ kolunuzu, sol bacağınızı, sol kolunuzu, sağ bacağınızı, çaprazlama kollarınızı ve bacaklarınızı keseceğim ve 20'lik 30'luk çivilerle sizi hurma ağaçlarına çakacağım, çivileyeceğim. Allah Allah. Firavunlardan bu beklenir. Firavunlardan başka bir şey beklenmez ki, asmak, kesmek, derisini yüzmek, kodese tıkmak, öldürmek. Bakın çağdaş firavunların ağzından da hep ölüm sözü çıkıyor, ölüm tehdidi çıkıyor. Heybelerinde, torbalarında mücadele edecek fikir olmayınca asarlar, keserler, deri yüzerler, öldürürler, kodese tıkarlar. Firavunlardan bundan başkası beklenmez ki. Peki onun bu tehdidini duyan o Müslümanlar ne dediler, ne yaptılar? Yani bir saat öncesine kadar Firavun'un kulu kölesi olan o insanlar, o bilim adamları, o profesörler, o ülkenin en bilgin, en bilge insanları ne dediler? Bakın dediler ki, kalu la vayr, zararı yok ey Firavun, zararı yok. Zerre kadar senin tehditlerinden korkmuyoruz. Asacak mısın, kesecek misin, derimimizi yüzeceksin, bizi zindana, kodese mi tıkacaksın? Hadi elinden ne geliyorsa yap ey Firavun. Senin tehditlerin bizim için vız gelir. Allah'a sonsuz şükürler olsun ki Allah son anda bize imanı yetiştirdi. Rabbimize hamdolsun ki son anda iki elçisini gönderdi bize. Ayetleriyle bizi tanıştırdı. Elçileriyle bizi tanıştırdı. Değil mi ki biz kurtulduk, son anda iman ettik. Artık ey Firavun, tehditlerin vız gelir. Öldüreceksen öldür, asacaksan as. Elinden geleni ardına koyma. Bakın ifadeye. İnna ila rabbina munqalibun. Zaten biz Rabbimize dönüyoruz ey Firavun. Niye korkalım senden? Zaten ölmeyecek miyiz? Ha 3 gün önce ölmüşüz, 5 gün sonra ölmüşüz. Ne fark eder ey Firavun? Üstelik sen bizi öldürürsen, sen şu dediğin tehdidini gerçekleştirir de çaprazlama kollarımızı, bacaklarımızı kesip bizi şehit edersen, bize en büyük iyiliği yapmış olursun ey Firavun. Çünkü şehadet bizim için oğul balıdır. Sen bizi şehit edip Rabbimizin huzuruna gönderirsen, biz şehit olarak gideceğiz ki bize en büyük ikramı, en büyük hediye yapmış olursun. Çünkü şehitlik bizim için oğul balıdır. En çok istediğimiz şey odur. Hadi ey Firavun, ne yapacaksan yap, elinden geleni ardına koyma. Devam ediyor o Müslümanların sözleri. İnna natma'u en yagfira lena rabbuna hatayana en kunna evvelel mu'minin. Ey Firavun, Allah'ın şu iki elçisine ilk iman edenler biz olduğumuz için Rabbimizin bizim önceki kusurlarımızı, hatalarımızı bağışlamasını umarız. İfadenin güzelliğine bakın. Allah'ın bu iki elçisine ilk iman edenler biz olduğumuz için sonunda şehit de olursak eğer geçmiş günahlarımızı Rabbimizin bağışlamasını umarız. Ey Firavun, geçmiş yıllarda bizi çok kullandın, günahlara batırdın. Yıllardır biz insanlara seni tanrı olarak lanse ettik. Yeryüzünün en büyük tanrısı bizim tanrı dedik, Firavun dedik. Yeryüzünün en adil sistemi demokrasidir, laisizmdir, yani Firavun'un sistemidir diye insanlara lanse etmeye çalıştık. Ey Firavun, yıllardır biz insanları sana kulluğa çağırdık. Senin tanrılığına çağırdık insanları. Çok günahlar işlettin bize, çok kötü kullandın, çok kötü yerde kullandın bizi. Yeter artık, bitti artık sana kulluğumuz. Hadi öldüreceksen öldür, bizi şehit et de Rabbimiz önceki işlediğimiz günahlarımızı bağışlayıversin. Biz senden zerre kadar korkmuyoruz, çekinmiyoruz dediler. Ya bu nasıl bir şey böyle?
2: Bir saat içinde bu insanlar nasıl değiştiler, bu gerçekleri nasıl bildiler de söyleyebildiler? İman insanı işte böyle değiştirir. Bu cümleyi ağır ağır bir daha söyleyeyim. İman insanı işte böyle değiştirir. Peygamber Efendimizin hayatında, İslam tarihinde de var bu tür olaylar. Birkaç tanesini inşallah aklıma gelenleri söyleyeyim. Allah'ın Resulüne içkinin kesin yasak edildiği konusundaki ayetler gelince Peygamber Efendimiz sahabe-i kiram efendilerimizden 3-5 tanesini Medine sokaklarına yolladı. Nida edin, ilan edin ki içki yasak kılındı, herkese duyurun diye. Peygamberimizin münadileri Medine sokaklarında bağırmaya başladılar. Ey Müslümanlar, duyduk duymadık demeyin. Bugün sevgili peygamberimize ayetler geldi, içki kesinlikle haram kılındı. Bu söz adamın, bir Müslümanın kulağına gittiği anda, alkolik adam o anda kadehi ağzına götürmek üzereyken elindeki kadehi fırlattı, küpleri döktü Müslümanlar. Hatta kimi Müslümanlardan şu sözü söyleyenler oldu: vallahi Peygamber Efendimin ağzından içkinin haram olduğuna dair ayeti duyduktan sonra eğer şu benim elim bir daha içki kadehine giderse ben bu eli bir uzuv olarak bünyemde taşımam, keser atarım. Allahu Ekber. Bir başka Müslüman, mesela Hazreti Ali Efendimiz, vallahi içkinin yasak edilişine muttali olduktan sonra benim bir tarlam olsa, birkaç damla şarap düşse o tarlaya, ben artık o tarlaya yönümü dönüp bakmam, o tarlaya asla tohum atmam, o tarladan asla ürün kaldırmam. Bakın imana ya, alkolik insanlar bir anda Peygamber Aleyhisselam'ın ağzından içkinin yasak kılındığına dair ayetleri duyar duymaz bir anda değişiverdiler. Yine Hazreti Ayşe annemiz anlatır, tesettür ayetleri inince o gün sabaha kadar ensar kadınları evlerinde bez belek ne varsa kesmişler, biçmişler, dikmişler, örtünü vermişler ve sabah namazında diyor mescitte kara kargalar gibi mümine hanımların mescidi doldurduklarını gördüm diyor Ayşe annemiz. Bu nasıl bir iman böyle ya? Duyar duymaz akan sular duruyor, hemen vazgeçiveriyor. Demek ki iman insanı işte böyle değiştiriyor. Firavun tehdit etti Müslümanları. Çaprazlama bacaklarınızı ve kollarınızı keseceğim ve sizi 20'lik çivilerle hurma ağaçlarına çivileyeceğim, asacağım dedi. Acaba Firavun o tehdidini gerçekleştirip o Müslümanları şehit etti mi? Rabbimiz Şuara suresinin bu bölümünde o konuyu bize anlatmıyor. Ya o 200 kadar bilim adamını, önceden sihirbaz, şimdi Müslümanı gerçekten kollarını bacaklarını çaprazlama kesip şehit etti, ya da bilmiyoruz, Allahu Alem, Musa Aleyhisselam'la birlikte Mısır'ı terk ederken onlar da kurtuldu, bilmiyoruz. Ama şu kadarını söyleyeyim, o olaydan sonra Firavun halkın iman etmesini engellemek için zulmünü artırdıkça artırdı İsrailoğullarına, Müslümanlara. Ve artık şunu söyleyelim, Firavunlar halka zulmünü artırmaya başladıkları andan itibaren kendi sonlarını yaklaştırıyor demektir. Kendi sonları yaklaşıyor demektir. Bu Allah'ın yeryüzünde değişmeyen bir yasasıdır. Firavunlar halkına zulmü artırdıkça sonlarını yaklaştırıyorlar demektir. İşte biraz sonra okuyacağız. Müslümanlar da o firavunların zulmü karşısında sabırlarını, dirençlerini artırdıkça onlar için de artık kurtuluş günleri, zafer günleri adım adım yaklaşıyor demektir. İşte tüm yeryüzündeki devrilen firavunların hayatında da bunu şu anda görmekteyiz. Bakın Allah diyor ki: "Ve evhayna ila Musa." Biz Musa'ya vahyettik. "En esri bi ibadi." Ey Musa, kullarımı geceleyin alıp Mısır'ı terk et. Mısır'daki Müslümanları, İsrailoğullarını bir gece yolculuğuna çıkar. İnnekum muttebaun, ama şunu bil ki ey Musa, siz takip edileceksiniz. Firavun ordusuyla arkanıza düşecek, Kızıldeniz'de arkanızdan yetişecek. Siz iki arada bir derede kalacaksınız. Ben denizi yaracağım, kupkuru yollar oluşturacağım. Sizler sağ salim karşıya geçip kurtulurken Firavun ve ordusunu denizde boğacağım. Bakın bunu önceden Musa Aleyhisselam'a haber verdi Rabbimiz. Her şeyi anlatıverdi. İnnekum muttebaun. Siz takip edileceksiniz, bunu bil. Ama benim kontrolüm altındasınız. Zerre kadar korkun, ürkün, endişen olmasın ey Musa dedi. Bakın, programını Allah'tan alan bir kişi ne kadar rahat eder değil mi? Musa Aleyhisselam o yolculuğa çıkarken programını, yol haritasını Allah'tan almıştı. Olacakların tümünü biliyordu. Çok rahat bir biçimde İsrailoğullarını aldı. Bir gece Musa Aleyhisselam Mısır'ı terk etti. فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ Kölelerinin kaçtığını duyan Firavun deliye döndü. Yahu dedi, bu köleler kaçınca ben kimin sırtına bineceğim? Vergi diye kimin cebine el atacağım? Beni kim alkışlayacak? Beni omuzlarında kim taşıyacak? Ülkemin en zor işlerinde ben bundan sonra kimi çalıştıracağım? Deliye döndü Firavun, köleleri kaçınca. Hemen bakın, ülkesinin bütün şehirlerine haberciler gönderdi, ordu hazırlayın dedi. Süratlice ordu hazırlandı. Firavun ordunun başına geçti, atına bindi, miğferini taktı. Bakın dedi ki ordusuna, inne haulai leşirzimetun kalilun. Şu peşinden gideceğimiz insanlar var ya, bunlar derme çatma insanlar. Bunlar bir böcek gibi ayağımızın altında ezip çiğneyebileceğimiz basit derme çatma insanlar. Ve innahum lena lagaizun. Onlar bizi gerçekten çok kızdırdılar. Haydi yürüyün dedi. Ve inna lecemiun hazirun. Biz ise düzenli bir orduyuz. Düzenli ordularımız var. Şu peşine düştüklerimiz de bir böcek gibi, bir fare gibi ayağımızın altında ezebileceğimiz derme çatma basit insanlar dedi. Kafirler hep yanılıyorlar. Kafirlerin yanıldıkları nokta şurası. Kafirler zannederler ki Müslümanlar yalnız. Kafirler zannederler ki Müslümanlar korumasız. Bir böcek gibi, bir fare gibi ayaklarının altında ezip geçecekler. Tanklarıyla ezip geçecekler. Ama bilmiyorlar ki o Müslümanların arkasında bir sahip var. O Müslümanların arkasında bir Allah var. Müslümanlar asla yalnız değil. Müslümanlar korumasız değil. Biraz sonra göreceğiz. Kim yalnızmış, kim korumasızmış, kim güçlüymüş, kim zayıfmış, kimin arkasında kim varmış, biraz sonra göreceğiz. Yürüdü Firavun ordusuyla. Allah diyor ki bakın, فَاَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونَ Allah Allah. Biz Firavun'u ve ordusunu bağlardan, bahçelerden,

köşklerinden, hazinelerinden çıkardık. Çıkaran kim? Allah. Savaşın şartlarını hazırlayan kim? Allah. Savaşı yöneten kim? Allah. Savaşın galibini, mağlubunu belirleyen kim? Allah. Öyleyse iman küfür savaşlarının neticesi daha başlamadan bellidir. İman küfür savaşlarının neticesi daha başlamadan bellidir. Müslümanlar galip, kafirler mağlup. Bunu önceki derslerimin birisinde demeye çalışmıştım. Bakın diyor ki Allah, biz onları çıkardık. Yola çıktı Firavun ve ordusu. Allah istedi. فَاَتْبَعُوهُمْ مُشْرِق۪ينَ İşrak vakti, güneş doğarken Müslümanların arkasından yetişti Firavun ordusuyla. Müslümanlar Kızıldeniz'e dayanmışlardı. Önlerinde haşin bir deniz. Arkadan da Firavun yetişti. İki arada bir derede kaldı Müslümanlar. Bakın Allah diyor ki فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْجَمْعَانِ İki grup birbirini görünce, birbirini görecek kadar yaklaşınca قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى Musa Aleyhisselam'ın ashabı dedi ki اِنَّا لَمُدْرَكُونَ Eyvah, idrak edildik. Eyvah, yakalandık. Eyvah, basıldık. Keşke Musa'yı dinlemeseydik. Keşke Musa'nın peşinden gitmeseydik. Keşke bu yola Musa'yla birlikte çıkmasaydık. İşte Firavun yetişti. Önümüzde de haşin bir deniz. Ne yapacağız şimdi? Firavun hepimizi kılıçtan geçirecek. Hepimizi doğrayacak. Eyvah, eyvah. Keşke Musa'yla birlikte çıkmasaydık. Keşke Musa'nın yörüngesine girmeseydik. Allah Allah. Şuna bakın. Cins insanlar, cins. Yüzyıllardır Firavun'un köleliği altında ne imanları kalmış, ne dinleri kalmış, ne namusları, iffetleri kalmış, ne şahsiyetleri kalmış, ne kimlikleri kalmış, ne sıhhatli bir düşünebilir insanlar. Basıldık, eyvah dediler. Peki Musa Aleyhisselam ne dedi? Kale kella, hayır hayır, sakin olun. İnne ma'ya rabbi seyehdin. Allah benimle beraberdir. Allah benim yanı başımdadır. Rabbim benim desteğimdedir. Bana mutlaka bir yol açacaktır. Bana bir yol gösterecektir. Telaşlanmayın, sakin olun. Mısır'dan beni çıkaran Rabbim, buraya kadar getiren Rabbim elbette bana bir çıkış yolu verecektir. Üzülmeyin, telaşlanmayın, sakin olun dedi. Aynen Musa Aleyhisselam'ın dediği gibi oldu. Bakın Allah diyor ki فَاَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَى Biz Musa'ya vahyettik. اَنِذْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَى Ey Musa, asanı denize vur. Evvelki gün Medyen'den dönüşünde Tur'un eteklerinde kendisine verilen asa, dün Firavun'un sarayında yılana, ejderhaya dönüşen asa, bir gün önce sihirbazların tüm bilimlerini yalayıp yutan asa yine gündemdeydi. Aynı asa yine gündemdeydi. Allah buyurdu ki ey Musa, asanı denize vur. Vurdu Musa Aleyhisselam asasını denize. Fenfelaka. Deniz ikiye yarıldı. Fekane kullu firqin kettavdil azim. Her bir parça dağ gibi. Bu taraf dağ gibi, bu taraf da dağ gibi. Arada kupkuru bir yol oluştu. Bir tane de değil. 12 yol. Arada yine sular var. 12 yol oluştu kupkuru. Niye? Hızlı geçsinler diye. Firavun arkalarından yetişemesin diye. Müslümanlar bir korkuya kapılmasınlar diye. 12 tane denizin içinde kupkuru yol açıldı. Ve Müslümanlar sağ salim Musa Aleyhisselam'la birlikte karşıya geçtiler. Ve ezlefna semmel aharin. Ötekilerini de oraya kadar, o yolun başına kadar getirdik. O yolların başına kadar getirdik. Yaklaştırdı Allah Firavun'u. Aklını başından aldı Allah Firavun'un. Baktı ki sular açık, yollar açıktı. Hatta Musa Aleyhisselam karşıya geçince Firavun ve ordusu arkamızdan yetişemesin diye dönüp denize bir daha vurmak istedi. Deniz kapansın, yollar kapansın diye. Allah buyurdu ki hayır ey Musa, dokunma. Senin bilmediğin benim bir hesabım var. Ben onların topunu denizde boğmak istiyorum. Dokunma, yollar açık kalsın ki onlar da yürüsünler. Açık kaldı o yollar, kupkuru yollar. Firavun da yürüyün dedi, şunların arkasından yetişelim dedi. Ordularıyla birlikte o kupkuru yollara onlar da girdiler. Tam denizin ortasına geldiklerinde Allah suların zimamını, gemini salıverdi. Birdenbire sular onları kaplayıverdi.
birkaç dakika içinde yeryüzü

0: yeryüzünün en süper ordusu, yeryüzünün en büyük devletinin askerleri birkaç dakika içinde boğuluverdiler, karkoluverdiler. Hepsi bu. İşte bitti. وَاَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ اَجْمَعِينَ Biz Musa'yı onunla birlik olanların topunu kurtardık. ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْآخَر۪ينَ Ötekileri denizde gark ediverdik, denizde boğuverdik. اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً Bunda ayetler var, bu olayda ibretler var. Ama وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِن۪ينَ İnsanlardan birçoğu bu gerçekleri duya duya yine de Allah'a iman etmiyorlar. Yine de Allah güvencesinde bir hayata yönelmek istemiyorlar. Bakın Allah diyor ki bunda ibretler var. Kıyamete kadar gelecek insanlara dersler var. Bir kere derslerden bir tanesini söyleyeyim. Allah'la savaşa tutuşanlar orduları ne olursa olsun, güçleri kuvvetleri ne olursa olsun, devletleri, iktidarları ne olursa olsun hepsi de Allah'ın helak yasasını yudumlamak zorunda kalacaklar. Hepsi de geberip gitmek zorunda kalacaklar. Bakın dün Mekkeli bir avuç Müslümana bu ayetleriyle Allah şunları söylüyordu. Ey Mekkeliler ne oluyor size? Ey Peygamberim ne oluyor size? Dört çapulcu var karşınızda. Kureyşli dört çapulcu var karşınızda. Onlardan mı korkuyorsunuz? Düzenli orduları bile yok. Ben yeryüzünün en büyük ordusunu birkaç dakika içinde nasıl yok etmişsem, sizin karşınızdaki şu Mekke müşriklerini de bir anda yok etmeye kadirim. Ayağa kalkın, doğrulun. Müslümanca bir hayata dayanın, direnin. Yolunuza devam edin. Ey Peygamberim, ey Mekkeli bir avuç Müslüman. Dün onlara bunu söyleyen Rabbimiz, bugün biz Müslümanlara, 20. asrın Müslümanları da şunları söylüyor. Ey Müslümanlar, Amerika'dan, Japonya'dan, İngiltere'den, Yahudilik ve Hristiyanlık dünyadan korkuyor musunuz, çekiniyor musunuz? Ne oluyor size? Dünyanın en süper orduları bile olsa benim karşımda nasıl dayanabilecekler? Benimle bugüne kadar kim baş edebilmiş? Siz Müslümanca yolunuza devam edin, direnin, dayanın. Sabredin Müslümanlığınıza, yolunuza devam edin. Birer birer ben o karşınızdaki kafirleri yok etmeye kadirim, yok edeceğim. Bu konuda zerre kadar bir endişeniz, zerre kadar bir şüpheniz olmasın. Bize de moralini veriyor Rabbimiz, gücünü, kuvvetini veriyor ve bizi gerçekten desteklediğini çok açık ve net bir biçimde bu ayetleriyle ortaya koyuyor. Bir de şunu söyleyeyim. Bunların içinde Samiriler var. Bunların içinde Yamuklar var. Biraz sonra ileride buzağıya tapınacak değil mi? Samiri buzağı yapacak. Buzağı şeklinde bir put yapacak. Ona tapınacak. Ama değil mi ki o insanlar Yamuk da olsalar, müşrik de olsalar peygamberle birlikte yola çıktılar ya. Peygamber kaptanlığına evet dediler ya. Peygamber yörüngesine girdiler ya. Yolu peygamberle birlikte yürümeye yöneldiler ya. Onun hatırına Allah hepsinin sağ salim karşıya geçmesini sağlayıverdi. Peki bu bize ne anlatır? Bu bize şunu anlatır. Çıkacağınız yola peygamber eşliğinde çıkarsanız, peygamberle birlik yola çıkarsanız, kesinlikle bilesiniz ki kurtulanlardan olursunuz. Ama peygamberi diskalifiye ederek bize Kur'an yeter, Kur'an'ın dışında bizim başka bir kaynağa ihtiyacımız yoktur. Din olarak Allah'ın gönderdiği kitap yeter. Bizim sünnete ihtiyacımız yoktur. Zaten peygamberin sünneti günümüze kadar gelirken bir yığın yalan yanlış karışmıştır. Sünnete itibar edilmez diye peygambersiz bir yola çıkmaya kalkarsanız, peygamber rehberliğinde değil de bağımsız kendi salt akıllarınızla, Kur'an'dan anladıklarınızla yola çıkmaya kalkarsanız boğulanlardan olma ihtimaliniz çok kuvvetlidir. Peygamberle birlikte bir yola çıkın ey Müslümanlar. Peygamber rehberliğinde, peygamber yörüngesinde, peygamberin kaptanlığında bir yola çıkmış olursanız, yani sünnet eşliğinde bir Müslümanlık yaşamaya çalışırsanız, peygamber örnekliğinde bir Müslümanlık ortaya koymaya çalışırsanız, kesinlikle bilesiniz ki, işte Samiri'nin bile kurtulduğu gibi, ötekilerinin bile sağ salim karşıya geçtiği gibi, siz de kurtulma şansını elde etmiş olursunuz. Bakın Allah buyurdu ki, inne fi zalike le ayeten, bu olayda ayetler var, ibretler var, dersler var. Ama وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِن۪ينَ İnsanların birçoğu bu gücünü, kudretini tanıdığı halde Allah'a imana yanaşmıyorlar. Mümin olmak istemiyorlar. Peki onlar mümin olmayınca, insanlar Allah'a iman etmeyince Allah izzetinden, şerefinden, değerinden bir şeyler kaybeder mi? Hayır. وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمُ Şunu kesinlikle bilesin ki ey peygamberim, senin Rabbin azizdir, senin Rabbin rahimdir. Yeryüzünde bir tek insan Allah'a iman etmese, yeryüzünde bir tek insan Allah'a kulluğa yönelmese bile yine de Allah değerinden bir şey kaybetmez, izzetinden bir şey kaybetmez. Burada bu olayla alakalı önceki derslerimin birisinde daha önce anlattığım aklıma bir örnek geldi. O örneği de verip inşallah bu haftaki dersimize son verelim. Bir meydan düşünün. Binlerce, yüz binlerce insan o meydanda çalışıyor. Simsiyah bir bulut üzerlerine geliyor. Hava tahmin rapor istasyonundan bir görevli bir anonsta bulunuyor. Dikkat dikkat. Müthiş bir bulut geldi. Korkunç bir yağmur yağacak. Evler yıkılacak, yollar kaybolacak. Herkes başının çaresine baksın. Hava tahmin rapor istasyonundan böyle bir görevli anons ediyor, ilanda bulunuyor. Bu ilanı duyan yüz binlerce insan, o büyük meydanda çalışan yüz binlerce insan bir heyecana kapılıyor. Koşuşturan, bağıran, ağlayan, sızlayan, kaçan derken müthiş bir yağmur bardaktan boşanırcasına değil, nehirden, ırmaktan akarcasına bulutlardan yağmur inmeye başlıyor. Yollar yıkılıyor, evler yıkılıyor, binlerce ölü, belki yüzlerce yaralı. Ama üzülmeyin, korkmayın, bunlar insanlar değil, bunlar karıncalar. Karıncalar bir yemci dükkanının kenarında yem taşıyorlar, binlerce, yüz binlerce karınca. Bir at arabası da yem almak için gelmiş, onların üzerine park etmiş, yem almak için. Karıncalar dünyası. İçlerinden bir karınca demiş ki dikkat dikkat, müthiş bir bulut geldi, korkunç bir yağmur yağacak, yollar yıkılacak, evler kaybolacak, herkes başının çaresine baksın deyince binlerce, yüz binlerce karınca da bir heyecan derken at da üzerlerine, affedersiniz, işeği vermiş, at da görevini yapıvermiş. Müthiş bir yağmur, müthiş bir fırtına, yollar yıkılmış, evler kaybolmuş, yüzlerce ölü, binlerce yaralı. Bunlar karıncalar. Bunlar karıncalar. Yani bakın, bizler o kadar karıncalaşmışız ki, o kadar küçülmüşüz ki, o kadar küçüklük psikozuna kapılmışız ki, Amerika'nın bir bardak idrarı bizim için Nuh tufanına dönüşmüş, ödümüz kopuyor ya. Bir bardak idrarı, başka bir şey değil. Avrupa'nın, Amerika'nın, Yahudilik ve Hristiyanlık dünyanın bir bardak idrarı sanki Nuh tufanı, ödümüz kopuyor ya, geldiler geliyorlar. İşte zalimler bir bir devriliyor. Allah'ın izniyle küfür programını tamamladı yeryüzünde. Bundan sonra gün İslam'ın günü olacak, gün Müslümanların günü olacak. Yeryüzünün her bir coğrafyasında Müslümanlar egemen olacak Allah'ın izniyle. İşte Rabbimiz suresinin bu bölümünde bize böyle bir desteğinden söz etti. Dün Mekke müşriklerini büyük bir moralle ayağa kaldıran bu ayetler inşallah günümüz Müslümanlarını da ayağa kaldıracak. Bundan sonra İbrahim aleyhisselamı gündeme getirecek Rabbimiz. Birkaç ayet inşallah oradan da okuyalım. Bakın, Musa aleyhisselamın yanında hiç olmazsa bir kardeşi vardı, destek, Harun aleyhisselam. Hiç olmazsa köle de olsa, köleleştirilmiş de olsa İsrailoğulları vardı onun yanında, ama yanında babası da kardeşi de olmayan, kavmi de kabilesi de olmayan, tek başına ümmet olan bir peygamberden söz edecek Rabbimiz. Tek başına bir ümmet İbrahim aleyhisselam. Bakın Allah diyor ki "Vatlu aleyhim nebe'e İbrahim." Ey peygamberim, şu çevrendeki insanlara İbrahim'in haberini de oku. İbrahim'in haberini de izlettir insanlara ki onların dünyasında İbrahim aleyhisselam da bulunsun. İbrahim aleyhisselamın haberinden de bu insanlar haberdar olsunlar. Belki de İbrahim aleyhisselama benzerler. İbrahim aleyhisselam gibi olmaya çalışırlar. İbrahim Aleyhisselam bizim atamızdır, babamızdır. Biraz daha düzgün söyleyeyim, bizim insan olarak üç babamız var. Adem babamız, bütün insanlığın babası. İbrahim Aleyhisselam sadece Müslümanların babası. Bir de analarımızın kocası olan babalarımız var. Bizim üç babamız var. Adem babamız, İbrahim babamız, bir de analarımızın kocası olan babalarımız. Biz biliyoruz ki İbrahim Aleyhisselam analarımızın kocası olan babalarımızdan bize çok daha yakın bir babamızdır. Peki o zaman şu soruyu sorayım. Analarınızın kocası olan babalarınızdan size çok daha yakın olan İbrahim babanızı ne kadar gündeme aldınız? Onu ne kadar izlediniz? Onu ne kadar tanıyabildiniz? Herkes bu konuda kendisini bir daha sorgulasın. Çünkü bakın, tevhid İbrahim Aleyhisselam'la anlatılır. Şirk İbrahim Aleyhisselam'la tanıtılır. Haniflik İbrahim Aleyhisselam'la tanıtılır. Ne demek haniflik? Aklı işin içine karıştırmadan, fiziği devreye sokmadan Allah'ın emir ve yasaklarına teslim olma işine haniflik denir. Yani fıtratı bozulmamış haniflik İbrahim Aleyhisselam'la tanıtılır. İslam İbrahim Aleyhisselam'la tanıtılır. Din İbrahim Aleyhisselam'la tanıtılır. Çünkü o bizim babamızdır. Millete ebikum İbrahim. Allah öyle diyor. Babanız İbrahim'in dini, babanız İbrahim'in milleti. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam ateşe atılırken gösterdiği teslimiyetiyle, tevekkülüyle, karısı Hacer anamızı kucağında çocuğu İsmail Aleyhisselam'la birlikte çölün ortasında bırakıp arkasına bakmadan geri dönüşü esnasındaki Allah'a güveni ve teslimiyetiyle, Allah'a söz verdiği için oğlu İsmail'i kesmek üzere ayağının altına yatırdığı anki teslimiyetiyle, Kabe'nin temellerini yükseltirken ki gösterdiği imanı ve teslimiyetiyle, sürekli gözümüzün önünde canlı, diri tutmamız gereken bir örnektir İbrahim Aleyhisselam. Hayatımızın her bir kademesinde karşımızda canlı olarak, diri olarak tutmamız gereken bir örnektir İbrahim Aleyhisselam. Bir peygamberi tanımak demek, onun babasını, anasını, doğum yerini, doğum tarihini, ülkesini tanımak demek değildir. Bir peygamberi tanımak demek, onunla örneklenen kulluğu tanımak ve onu hayata aktarmak demektir. İbrahim Aleyhisselam'ın şahsında o kadar çok örnekler verilmiş ki bize, öyleyse tanıyalım İbrahim Aleyhisselam'ı. Ancak ben sadece bir mukaddime yaptım, bir başlangıç yaptım. Zamanımız da doldu. İnşallah önümüzdeki hafta İbrahim Aleyhisselam'ı tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an tefsiri programıyla Ali Küçük'ü dinlediniz. Kur'an.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
3: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
5: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da. 33 Mersin yöre el yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
9: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. Umutkervanı.org.tr.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
12: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
13: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 46 63.
14: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
15: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
16: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
17: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
1: Reklamları dinlediniz.
18: Evimizde, sokağımızda, hayatın her alanında iyiliği yaymak ve kötülüğe karşı durmak hepimizin sorumluluğu. Vuslat Dergisi'nin Ekim sayısı çıktı. Emri bin Maruf ve Nehi Anil Münker, Vuslat Dergisi Ekim sayısında sizlerle. Toplumu ayakta tutan bu emaneti anlamak, hatırlamak ve yaşatmak için yeni sayımızda buluşalım. Siz de Vuslat'a abone olun. Her ay okumaya, düşünmeye ve paylaşmaya vakit ayırın. Vuslat Dergisi. Bugünün ihyasından yarının inşasına. Bilgi ve abonelik için www.vuslatdergisi.com

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: ZFM.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن

0: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.
1: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.
0: İhsan.
2: Bir işi sadece yapmak vardır. Bir de onu güzel yapmak. Bir insana yalnızca hakkını vermek vardır. Bir de hakkından fazlasıyla iyilik etmek. İşte İslam'ın bize öğrettiği çok güzel kavramlardan biri İhsan. İhsan, sözlükte güzellik anlamına gelen hüsn kökünden gelir. Genel olarak iyilik yapmak, lütufta bulunmak ve bir işi en güzel şekilde gerçekleştirmek anlamlarında kullanılır. İhsan, aynı zamanda Allah'a ihlasla kulluk etmek anlamını da taşır. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyurur: "Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı ve yakınlara yardım etmeyi emreder." Nahl Suresi 90. Dikkat edelim. Ayette adaletle ihsan yan yana zikrediliyor. Adalet, insana hakkını vermektir. İhsansa bunun ötesine geçebilmektir. Bize kötülük edene bile güzel davranabilmek, öfkelendiğimiz halde affedebilmek, anne babamıza gönülden iyilik etmek, bir insanın sıkıntısını gördüğümüzde elimizden gelen yardımı yapmak. Bunların hepsi ihsanın hayatımızdaki yansımalarıdır. Fakat ihsan yalnızca insanlara karşı güzel davranmak değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin meşhur Cibril hadisinde ihsan şöyle tarif edilir: "İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ona kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da o seni görmektedir." İşte bu tarif ihsan kavramının kalbine dokunur. İnsan yalnızken de güzel davranıyorsa, kimse görmediğinde de işini en güzel şekilde yapıyorsa, Allah'ın kendisini her an gördüğünü bilerek yaşıyorsa, ihsan bilinciyle hareket ediyor demektir. İhsan, hayatı sadece yapmam gerekeni yaptım anlayışıyla yaşamamak, Rabbim benden daha güzelini ister mi diye düşünmektir.
0: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.
1: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel okulları Bağcılar'da.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.

0: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
3: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
4: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Evimizde, sokağımızda, hayatın her alanında İyiliği yaymak ve kötülüğe karşı durmak hepimizin sorumluluğu. Vuslat Dergisi'nin Ekim sayısı çıktı. Emri bin Maruf ve Nehy Anil Münker, Vuslat Dergisi Ekim sayısında sizlerle. Toplumu ayakta tutan bu emaneti anlamak, hatırlamak ve yaşatmak için yeni sayımızda buluşalım. Siz de Vuslat'a abone olun, her ay okumaya, düşünmeye ve paylaşmaya vakit ayırın. Vuslat Dergisi, bugünün ihyasından yarının inşasına. Bilgi ve abonelik için www.usatdergisi.com.
8: Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri cehennem değil midir? Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince, işte onlar kötülükten korunan takva sahipleridir. Onlara Rablerinin yanında ne dilerlerse vardır. İşte bu iyilik yapanların mükafatıdır.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: 6 milyar insan. Dinleri, dilleri, ırkları, renkleri farklı milyarlarca insan dünyanın doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine milyonlarca kilometre karelik alan üzerine yayılmış yaşıyor. Dünyanın bir yüzünde gecenin çökmesiyle birlikte kimi insanlar tatlı rüyalara dalarken kimileri bir gözü açık diken üstünde yatıyorlar. Diğer yüzünde ise yeni günün ilk ışıklarıyla insanlar hayallerine koşarken kimileri de savaşın yeni bir sabahına gözlerini açıyorlar.
0: Dünyanın bir yerinde tabii afetler yaşanıyor, bir başka yerinde festivaller kutlanıyor. Bir bölgesinde insafsız bir savaş hüküm sürüyor, bir diğer bölgesinde barış turları yapılıyor.
2: Bir tarafta insanlar yoklukla sefaletle kavga veriyor, bir diğer tarafta insanlar eğlencenin türevini alıyor.
0: Ülkenin birinde açlıktan mideler yapışıyor, bir diğerinde perhiz kitapları, zayıflama salonları sektör haline geliyor.
2: Kimi bir saltanat beşiğinde hayata gözlerini açarken, kimi cami avlusunda hayata merhaba diyor.
0: Batı alemi denilen, dünya nüfusunun %15'ini bile bulmayan bir kesim, dünyanın kaymağını yerken asıl büyük kesim yalanmakla yetiniyor.
2: Evet, dünya tuhaflıklar, çelişkiler dünyası. Dünyanın böylesine çelişkili, böylesine tuhaf olmasının da bir tek müsebbibi var. İnsanoğlu. Tek suçlu insanoğlu ve onun bitmek tükenmek bilmeyen hükmetme duygusu ve daha iyi yaşama uğruna her şeyi mübah gören hayat felsefesi ve hep bana, hep bana diyen açgözlü nefsi.
0: Dünya güzel, yaşamak da öyle. Dünya malı da güzel, can kadar olmasa da. Velhasıl dünya hayatı güzel, bir gün gelip kopmak olsa da.
2: Nedir insanoğlunu hayata böylesine bağlayan? Geçmişte yaşadığımı yoksa yaşayacak olduğumu, elde ettiğimi yoksa beklediğimi, kazandığımı kaybettiğimi.
0: Eskimeyen, solmayan, bitmeyen ne var? Her şeyden evvel biz kendimiz tükeniyoruz. Bir şeylere erme uğrunda kendimizi bitiriyoruz. Bir şeyler tutku oluyor içimizde, peşine düşüyoruz. Derken tüm hayatımızı kapsayacak bir kovalamacaya dönüşüyor bu hırsımız. Şansımız yaver giderse yakalıyoruz. Bu sefer de ya kaçırırsak endişesiyle kahroluyoruz. Elde etmenin verdiği sevinç, bir gün gelip kaybetme düşüncesiyle kursağımızda kalıyor.
2: Böyle bir an, bir zaman geliyor, yorulduğumuzu hissediyoruz, soluklanmak için kısa bir ara veriyoruz. Değer miydi diyoruz. Kimimiz için geldiğimiz bu noktada yapacağımız muhasebe artık bir anlam taşımıyor. Çünkü her şeyi baştan almaya ya yeterli zaman ya da cesaret kalmıyor. Kimimiz içinse muhasebe onur kırıcı oluyor. Nelerin tükendiğini düşündüğümüzde bunları kendimizin tükettiği gerçeği onurumuzu zedeliyor. Kimimiz içinse muhasebeye imkan kalmıyor. Çünkü ilahi mühür geçit vermiyor.
0: Öyle ya da böyle. Her verdiğimiz çaba zaman tüketiyor. Neticede tüketim faturası önümüze geliyor. Kalem kalem inceliyoruz, görüyoruz ki hiçbir çaba boşa çıkmamış. Bize bir şeyler kazandırmış, bir şeyler öğretmiş. Ama iyi ama kötü. Beraberinde de bir şeyler de alıp götürmüş bizden. Ama değmiş ama değmemiş.
2: Sözlerimiz dünya için çabalamayı gereksiz bulduğumuz anlamına gelmesin. Hepimiz şartlar el verdiğince ve gücümüz yettiğince hayatımızı idame ettirme, topluma ve müsbet bilime katkıda bulunma gibi konularda gerektiği kadar çabalamayla zaten mükellefiz. Ayrıca dünya hayatının nimetlerinden meşru bir şekilde faydalanmak, yine meşru olmak şartıyla bir yerlere gelebilmek için çaba sarf etmek, yani genel anlamda meşru hayat mücadelesinin neticesinde elde ettiklerimizden yararlanmak, yüce yaradan tarafından bizlere tanınmış haklardandır. Ancak burada önem arz eden çabayı ne uğruna yaptığımız ve sınırının ne olacağıdır.
0: Ebu Berse radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kıyamet günü dört şeyden sual edilmedikçe kulun ayakları Rabbinin huzurundan ayrılamaz. Ömrünü nerede harcadığından, ne amelde bulunduğundan, malını nerede kazandığından ve nerede harcadığından, vücudunu nerede çürüttüğünden.
2: Günlük yaşamımıza baktığımızda en yoğun çabaları nefsimizin tatmini için verdiğimizi görüyoruz. Bununla birlikte çabalara bir sınır koyma, bir ölçü belirleme şansını da ekseriyetle yitiriyoruz. Çünkü Arzu ve heveslerimiz başımızı döndürüyor. Bir anda her şeyin önüne geçiyor ve gem vurma kudretimizi kırıyor. Nefis dediğimiz şey bizi bunların peşine öyle bir takıyor ki bir çabanın neticesini almadan bir başka çabanın içerisinde buluyoruz kendimizi. Koskoca ömrü, telafisi olmayan yegane sermayemizi, gözümüzü diktiğimiz çok da önemli olmayan o şeylere kavuşabilmek uğruna hiç acımadan harcıyoruz. Hiç sınır tanımaksızın birçok şeyi teperek ve birçok şeyden de vazgeçerek verdiğimiz bu çaba bize meşru kılınanı da gayrimeşru hale getirmemize sebep olur. Çünkü dünya hayatının nimetleri olarak nitelendirebileceğimiz bu arzu ve hevesler uğruna bedenimizi, ruhumuzu, hatta hayatımızı nefsimizin ipoteği altına veriyoruz. Nefsimizin kulu ve kölesi haline geliyor, bir diğer deyişle nefsimizi ilahlaştırıyoruz. Yüce Rabbimiz Ali İmran suresi 14. ve Câsiye suresi 23. ayetlerinde şöyle buyuruyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kadınlara, oğullara, kantar kantar altın ve gümüşe, nişanlı atlar ve develere, ekinlere karşı aşırı sevgi beslemek insanlara güzel gösterilmiştir. Bunlar dünya hayatının nimetleridir. Oysa gidilecek yerin güzeli Allah katındadır. Arzu ve hevesini ilah edinen, bilgisi olduğu halde Allah'ın şaşırttığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünü perdelediği kimseyi gördün mü? Onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Ey insanlar, anlamaz mısınız? Sadakallahül azim.
0: Nefsimiz hayatımızın her anına ve her alanına müdahale ediyor. O ömrümüzü harcıyor, bize ise kefil olup altına imza koymak düşüyor. Hayata gereken değeri vermiyoruz. Önemsiz, çok ucuza edinilmiş bir eşya muamelesi yapıyoruz. Birçoğumuz gelmişken yaşayalım bari gibisinden yaşıyoruz. Bir daha yaşayamayacağımızı da biliyoruz ama hiç oralı olmuyoruz. Yaşam niye var, biz niye varız, ne olacağız diye hiç sorgulamıyoruz. Ne hayatı ne ölümü biz insanlar yarattık. Haşa biz yaratmış olsaydık en azından ölüme yer vermezdik. Hayata gelme ile ölüm arasındaki ömür denilen süreci de biz kararlaştırmadık. Bunların tesadüfen olması da imkansız. Peki bütün bunlar niçin var?
2: Hiç düşündük mü? Hayata gelmeyi biz istemedik. Bizim irademiz söz konusu bile olmadı ama geldik. Ölmeyi de biz istemiyoruz ama ölüyoruz ve öleceğiz. Hayatımızdaki en önemli iki nokta, başlangıç ve bitiş, tamamen bizim irademiz dışında. Yaşama gelip gelmeme veya zaman, mekan, şart belirleyebilme gibi bir şansımız yok. Hürriyetimiz en öneme haiz bu birkaç noktada tamamen kısıtlı. İstemesek de kabulleniyoruz.
0: Yüce Allah'ın diledikleri müstesna, kainatta neye bakarsanız bakın, her şeyin öncekisi bir sonrakinin olabilmesi için gerekli şart, gerekli ortam durumundadır. Yani bir diğerinin oluş sebebidir. Hangi şey olursa olsun o şeyin olabilmesi kendinden evvelki şeyin daha önceden oluşmasına bağlıdır. Misal olarak dün olmasaydı bugün olmayacaktı. Bugün olmayınca yarın da olmayacaktı. Benzer şekilde hayata gelme olmasaydı yaşamak olmayacaktı. Yaşamak olmayınca ölüm de olmayacaktı.
2: İşte ömür sürme hayata gelmenin, ölüm ömür sürmenin, ahiretse ölümün bir sonucudur. Bu insanoğlunun takip edeceği mutlak seyridir. Bunun aksini iddia edenlerin, bu gerçeğe direnenlerin, hayatın, ölümün, insanın, bitkilerin, hayvanların, havanın, suyun, dünyanın, güneş sisteminin, bu sonsuz kainatın ve burada sayamayacağımız milyarlarca dengenin nasıl ve niçin var olduğuna açıklık getirmeleri gerekir.
0: İnsanoğlu gerçeğe niçin direnir? Varsayımlarının sağlam olmasından mı? Gururundan mı? İlahlaştırdığı nefsinden mi? Kutlaştırdığı hayat felsefesinden mi? Terk edemeyeceği menfaatinden mi? Gerçeği bir kere bile olsun düşünmekten kaçtığından mı? Gerçek sorumluluk getirdiği için mi? Yoksa kendini yargılamanın, hatasını kabullenmenin güçlüğünden mi? Hangisi olursa olsun bu sebeplerden herhangi biri veya birkaçı veya daha başka nedenlerle hakka göz yummak gerçeği değiştirir mi? Veya akıbeti değiştirir mi?
2: Şu veya bu şekilde hayattan nasiplenmiş her insanoğlu tıpkı hayata gelme ve ölme gibi seçme şansının olmadığı bir diğer süreci daha bu mutlak seyir içerisinde yaşayacak ve bir zaman gelip Yüce Mahkeme huzurunda bir ömrün hesabını verecek. Yüce Rabbimiz En'am suresi 73. Rum suresi 43. ve 60. Câsiye suresi 27-29. Kaf suresi 41-45. Ayetlerinde şöyle buyurmaktadır.

0: göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün batıl sözlere uymuş olanlar hüsranda kalırlar. Her ümmeti dizüstü çökmüş olarak görürsün. Her ümmet kitabına çağrılır. Onlara denir ki, bugün size işlediğinizin karşılığı verilecektir. Bu kitabımız gerçekten sizin aleyhinize konuşur. Biz yaptıklarınızı şüphesiz bir bir kaydediyorduk. Bir çağırıcının yakın bir yerden çağıracağı güne kulak ver. O gün çığlığı gerçekten duyarlar. İşte o kabirden çıkış günüdür. Doğrusu biz diriltiriz, biz öldürürüz. Dönüş bizedir. O gün yer yarılır, onlar çabucak ayrılır. Bu bize göre kolay bir toplanmadır. Onların dediklerini biz biliriz. Sen onların üzerinde bir zorba değilsin. Söz verdiğim günden korkanlara Kur'an'la öğüt ver. Sadakallahül Azim.
1: Bundan çok uzun zaman önce insan henüz yeryüzünde ikamete başlamamışken Arş-ı Âlâ'da Yaradan tarafından insan ve onun zürriyetinden çok önemli bir ahit alınmıştı. Bu ahitleşmeyle insanoğlu hayata gelme karşılığında üzerine binecek olan sorumluluğunun bir nevi kabul mukavelesini yapmış oluyordu. Halk arasında kalu bela diye bilinen bu ahitleşme nasıl yapılmıştı, zaman, mekan, şartlar, şekil neydi bunu hatırlayamıyoruz. Ancak bildiğimiz kadarıyla her ahitleşme gibi bu ahitleşmenin de bağlayıcı bir niteliği olduğu kesin. Bu haseple bu ahitleşmenin bedenimizin, ruhumuzun, kalbimizin bir köşesinde saklı kalan ve hayat seyrimizi etki eden bir yanı olduğu muhakkak. Yüce Rabbimiz bu konuda Araf suresi 172. ve 173. ayetlerinde şöyle buyuruyor.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbin Adem oğullarının sırtlarından zürriyetlerini almış ve onları kendi nefislerine karşı şahitler kılmıştı. Ve onlara ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da evet Rabbimizsin, şahit olduk demişlerdi. Bu kıyamet günü biz bundan habersizdik dememeniz için veya atalarımız daha önce şirk koşmuşlardı. Biz ise onlardan sonra gelme bir nesiliz. İşleri batıl olanların yaptıklarından dolayı bizi helak mı edeceksin dememeniz içindir. Sadakallahül Azim.
2: Evet. Bir zaman insanlar Arş-ı Âlâ'da yani Yaradan katında belirlenmiş bir süre için hayata gelmenin tasdikini bir diğer deyişle sözleşmesini yapmışlardı. Bu sözleşme için başlangıçtan kıyamete kadar hayata gelecek tüm nefisler bir kerede ve bir yerde toplanmış, akıl ve irade yetenekleri üzerlerinde olduğu bir halde Yüce Yaradan'ın huzurunda ondan başka ilah ve Rab tanımayacaklarına dair söz vermişlerdi.
1: Bu ahitleşme Kur'an-ı Kerim'de insanlığa bir hatırlatma olarak yeniden sunulmaktadır. Çünkü bu ahitleşmeyle kişiler işledikleri fiiller karşısında şuurlu ve tam mesul hale gelmektedirler. Dolayısıyla suçlarından ötürü hesaba çekileceklerini de ahitleşmeyi bozmanın bir maddesi olarak başından kabul etmiş bulunmaktadırlar. Yine bu hatırlatmayla bağlantılı olarak kişiler işledikleri fiilleri bilgisizlik sebebiyle işlediklerini söyleyerek temize çıkma veya işlediği suçların sorumluluğunu kendinden evvelkilere atma şansını otomatik olarak yitirmektedirler.
2: Bu ahitleşmeyi hatırlamıyoruz, şuurunda değiliz. Peki nasıl oluyor da hatırlamadığımız, farkında olmadığımız bir ahitleşmeyle bağlı kılınabiliyoruz? Bu hakkaniyete uygun mudur gibisinden bir soru akla gelebilir.
1: Bunun cevabı şöyle olacaktır. Bazı bilgiler ve bazı hisler hayata gelirken vardır. Yani kişiyle birlikte depolanmış olarak gelir. Bu depolanmış bilgiler şuur altında saklı yetenekler olarak yatar ve hiçbir veçiyle silinmez. Potansiyel olarak şuur altında muhafaza edilen bu bilgiler keşif, sezgi ve dahili faktörler uyarıcılığıyla şuur haline gelir ve harici etkenler vasıtasıyla da günlük eylemlerimize yansıdıkları zaman var olduklarını gösterirler. Şuuraltı bilgiler gibi insanın kin, sevgi, kıskançlık, sevinç, korku, hüzün ve benzeri hisleri de şuur altında hazır güçler olarak gelir ve harici faktörlerin etkisiyle ortaya çıkar.
2: Burada bir örnek teşkil etmesi gayesiyle şu önemli olayı zikretmekte fayda var. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 31. ve 39. ayet.

0: arasında Hazreti Adem'in yaratılışı ve sonrasındaki hikayesine kısaca değinilir. Bu kısada bir bölümde Yüce Allah Hazreti Adem'den kendine vahyettiği, meleklerin bile bilmediği bir takım bilgileri meleklere anlatmasını ister. Ve Hazreti Adem'e meleklere eşyaların isimlerini say diye emreder. Bu emirle birlikte Hazreti Adem Yüce Allah'tan öğrendiklerini anlatır. Melekler Hazreti Adem'in ilmi karşısında hayrete düşer ve "Ya Rabbi, senin bize öğrettiklerinden başka bilgimiz yoktu." derler. İşte melekleri hayrete düşüren bu bilgi Yüce Allah'ın insanoğluna depo ettiği o muhteşem bilgidir. İnsanlık ne başardıysa hepsi Hazreti Adem'le birlikte gönderilen ve ondan sonra da nesilden nesile aktarılan bu potansiyel bilginin hafızanın bir köşesinde saklıyken eğitim öğretim gibi harici etkenlerle, keşif ve sezgi gibi faktörlerle zaman gelip gün yüzüne çıkmasıyladır.
1: O anı her ne kadar hatırlamasak da o gün verilen söz kalbimizin, beynimizin derinliklerinde bir yerde bir fıtri bilgi olarak durmakta ve şuur altında potansiyel olarak muhafaza edilmektedir. Hatıramızdan niçin silinip gittiği sorusuna gelince, eğer bu sözleşmenin tesiri hafızamızda canlı olarak kalsaydı, imtihanın ve yargılanmanın bir anlamı kalmazdı. Yaratılış gayesi anlamsızlaşırdı.
0: İnsanoğlu adil bir imtihanla muhataptır. Hayata daha başından inanma eğilimiyle gelen insanoğlu, sonucunu önceden kestirebileceği bir imtihanla karşı karşıyadır. Çünkü bu yolda kendi için gerekli olan tüm veriler kendine ulaştırılmıştır. Kendine her şeye yetecek bir ömür ve üstelik hiçbir bedel ödemeden edindiği bu ömrü dilediği gibi kullanma ve harcama serbestisi verilmiştir. İlahi mesajları alması ve neyle mükellef tutulduğunu bilebilmesi için din ve peygamberler gönderilmiştir.
1: Bütün bunlara ek olarak kişiye yüce yaradan katından çok çeşitli vesilelerle ve süreklilik arz eden bir şekilde inanmaya, iyiliğe doğru bir yönlendirme olarak nitelendirebileceğimiz ilahi bir yardım da gelmektedir. Hidayet diye adlandırdığımız bu ilahi yardım ahirete giden yolda adeta bir yön levhası gibi sürekli kişilerin karşısına çıkmaktadır.
0: Kişilerin günlük yaşantısında bir sıra takip etmeyen ancak sıklıkla karşılaştıkları kimi olaylar vardır. Mesela biriyle tanışmak, bir olaya şahit olmak, bir kitaptan bir paragraf okumak, bir görüntü, bir ses, bir tartışma, bir hatırlatma gibi. Bütün bunlar yaşandıkları esnada sıradan olaylar gibi gelir kişiye ve önemsenmez. Ama gün olur, devran döner, aradan geçen zaman kişiyi bir yerlere getirip koyar. Kişi bir şeylerin içinde buluverir kendini bir anda. Ne oldu, nasıl geldin buraya diye sorar ve takvimi geriye doğru işletmeye başlar.
1: Tahlil ettiğinde görür ki geçmişte bir veya birden fazla karşılaştığı bir olayın veya buna benzer başka şeylerin kendi üzerinde bıraktığı o an için küçük kabul edilebilecek bir etki, sonraları hayatının seyrini değiştiren bir unsur haline gelmiş. İşte bunlar her kişinin hayatı boyunca sıkça karşılaştığı, o an için atlayıp geçtiği ancak sonradan hayatının kilometre taşları olarak adlandıracağı kısacık karar verme anlarıdır. Yani hidayettir. Ve yüceler yücesi Allah'tandır. Bunu yaşayanlar iyi bilir.
0: Bunun tersi de mevcuttur. Kişi yine yönlendirmelerle karşı karşıyadır ve yine küçük karar verme anları yaşamaktadır. Ama bu seferki tersi istikamette yanlışa ve yanılışa doğrudur. Birçok kişi dünyevi ve uhrevi geleceğini karartacak kararları bu anlarda alır. Lakin bunlar Allah'tan değil, ya nefsinden ya da şeytandandır. Bunu da yaşayanlar iyi bilir. Yüce Rabbimiz hidayet hususunda şöyle buyuruyor. Bakara suresi 213, Ali İmran suresi 85-86, Nisa suresi 137, Enam suresi 125, Tevbe suresi 115, Nahl suresi 9, İsra suresi 15, Kasas suresi 56. ayetler.
2: Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlar bir tek ümmetti. Allah peygamberleri müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdi. İnsanların ayrılığa düşecekleri hususlarda aralarında hüküm vermek için onlarla birlikte hak kitaplar indirdi. Ancak kitap verilenler kendilerine belgeler geldikten sonra aralarındaki ihtiras yüzünden onda ayrılığa düştüler. Allah inananları ayrılığa düştükleri gerçeğe kendi izniyle eriştirdi. Allah dilediğini hidayete eriştirir. Kim İslamiyet'ten başka bir dine yönelirse onunki kabul edilmeyecektir. ahirette de kaybedenlerdendir. İnandıktan, peygamberin hak olduğuna şehadet ettikten, kendilerine belgeler geldikten sonra inkar eden bir milleti Allah nasıl hidayete eriştirir? Allah zalimleri hidayete eriştirmez. Doğrusu inanıp sonra inkar edenleri, sonra inanıp tekrar inkar edenleri, sonra da inkarları artmış olanları Allah bağışlamaz. Onları hidayete eriştirmez. Allah kimi hidayete erdirmek isterse onun kalbini İslamiyet'e açar. Kimi de saptırmak isterse göğe yükseliyormuş gibi kalbini dar ve sıkıntılı kılar. Allah böylece inanmayanları küfür bataklığında bırakır. Allah bir millete hidayet verdikten sonra sakınacakları şeyleri onlara açıklamadıkça sapıklığa düşürmez. Allah şüphesiz her şeyi bilir. Yolun doğrusu Allah'ındır. Yolun eğri olanı da vardır. Allah dileseydi hepinizi hidayete erdirirdi. Kim hidayete ererse ancak kendi lehine yola gelmiş ve kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmıştır. Kimse kimsenin günahını çekmez. Biz peygamber göndermedikçe kimseye azap etmeyiz. Sen sevdiğini hidayete eriştiremezsin. Ama Allah dilediğini hidayete eriştirir. Hidayete erecekleri en iyi O bilir. Sadakallahül Azim.
1: Evet, bütün bunları adil bir imtihan için yeterli bulmayıp hala itiraz edenler çıkabilir. Oysa buna itiraz edenler, dünya yaşamında beşeriyetin koyduğu ve sorumlu tuttuğu kurallar çerçevesinde bundan çok daha az fırsat, uyarı ve bilgilenmeye rağmen nice hayati konularda mükellef olmayla karşı karşıya olduklarını hiç düşünmezler.
0: Bir öğretmenin adil bir sınav yapabilmesi için üzerine düşen nelerdir? Birincisi, sınav yapacağı konuda öğrencileri bilgilendirip bunun dışındaki konularla öğrenciyi mesul tutmamak. İkincisi, sınav sonuçlarını en adil şekilde değerlendirmek. Öğrenciye düşen nedir? Bu dersten sınava tabi tutulacağının şuurunda olarak mesul olduğu konulara gerektiği veçiyle çalışmak. Şimdi öğrenci, ben bu dersten sınav olduğunu bilmiyordum veya çalışamadım veya ben bu sınavı gereksiz görüyor ve girmiyorum türünden bahanelerle sınavın getireceği sonuçtan kendini kurtarabilir mi? Veya bu sınavın adil bir sınav olmadığını iddia edebilir mi? Veya itiraz etse neticeyi değiştirebilir mi?
1: Bu telafisi mümkün basit bir misaldi. Ancak ahiret imtihanı ağır bir sorumluluktur ve telafisi de yoktur. İnsanlar şunun şuurunda olmalıdırlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne itiraz getirirlerse getirsinler, bu mukadder gidişatı değiştiremezler, ölüme direnemezler. İlk yaratılışın önüne nasıl geçemedilerse yeniden yaratılmanın da önüne geçemezler. Dolayısıyla tekrar dirildiklerinde de ben hesap vermeyeceğim diyemezler.
0: Din, dünya hayatı boyunca insanları diledikleri tercihi yapma hususunda serbest bırakır. Ve bu konuda zorlama yapılmasını yasaklar. Kişi, kendi eliyle kendini helaka sürüklemekte ısrarlı ve kararlıysa, bunu onun tercihi olarak görür. Dolayısıyla insanlar dünya hayatı boyunca kabul etmek veya reddetmek hürriyetine sahiptirler. Bu dünyada yaşadıkları müddetçe bu iki seçenekten birini diledikleri anda seçebilirler. Yaratılan bunca şeyin, kurulan bunca dengenin arkası olmayan bir son için yaratıldığına inanıyorlarsa, yani ölümle her şeyin bittiği düşüncesindeyseler, reddedebilir, inanmayabilir, dilerse isyan edebilirler. Bu serbestliğe sahiptirler. Bu konuda son ve önemli bir şey daha var. Mülk, yüce Yaradan'ın. Yaradan O, hükmeden O. Hükmünde, tasarrufunda bağımsız, kimseye hesap vermek zorunda olmayan O. Gücü, yaratmayı, yok etmeyi, emretmeyi, hülasa her şeyi kudret eli altında toplayan O.
1: İnsan ırkının önüne geçemediği ölümde dahil birçok konuyu bir tarafa bırakalım ve insanoğlunun gün gelir insanoğlu buna da bir çare bulur diyemeyeceği cinsten bir örnek verelim. Öyle bir örnek olsun ki insanoğlunun Yaradan karşısındaki acziyetini bütün çıplaklığıyla ortaya koysun. Soralım. Güneş patlamanın eşiğine gelse insanoğlu bunun önüne geçebilir mi?
0: Şimdi bir başka soru soralım. Yüce Yaradan böylesine adil ve merhametli olmayıp haşa zalim, insanları eziyetten eziyete sürükleyen, insanları gücünün üzerinde mükellefiyetlerle mesul tutan bir Yaradan olsaydı kim müdahale edebilir, kim karşı durabilirdi? Bizlere bu adil imtihan hakkını vermeyip, cennet hakkını tanımayıp, sadece zulmetmek için yaratsaydı, bizleri bilemediğimiz bir şekilde var edip, çok daha kötü şartlar altında yaşamaya mecbur etseydi, önüne kim geçebilirdi? Kimse geçemezdi.
1: Evet, ahiret bilgisi, ilk insandan günümüze kadar uzanan bu büyük zaman diliminde, kimi zaman doğru ama genellikle de yanlış olarak, fert ve toplum vicdanlarında yer tutmuş ve bunların davranış biçimini belirleyen önemli bir etken olma özelliğini her fırsatta korumuştur. Ahiret bilgisi ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem'le gelmiştir. Onun ardından kendisini takip eden peygamberler bu değişmez mesajı içinde bulundukları topluluklara yinelemişlerdir. İnsan toplulukları peygamberlerin getirdikleri bu bilgiyi korumak yerine sürekli dejenere etmişler ve aslından saptırmışlardır. Gelen her peygamber bu tahrifata uğramış bilgiyi düzeltmeye uğraşmış ama sürekli direnmeyle karşılaşmıştır.
0: Yazılı tarihin M.Ö. 3000'li yılların başlarında Güney Mezopotamya'da yaşayan Sümerler denilen bir kavimle başladığı kabul edilir. Sümerler birçok dini metinleri, destanları, edebi metinleri ve ticari anlaşmaları kaleme almışlardır. Bu metinleri çivi yazısı denilen bir yazı çeşidiyle kilden yani topraktan yapılmış tabletler yani levhalar üzerine kaydetmişlerdir. Bu levhaların deşifre edilip okunmasıyla birlikte o dönemin insanının inanç yapısı hakkında bilgi sahibi olmak tarihi açıdan mümkün olmuştur.
1: İslam tarihi kaynakları Hazreti Adem'den sonra oğlu Hazreti Şit'in daha sonra da Hazreti İdris'in geldiğini bildirirler. Hazreti İdris'in ismi Kur'an'da da zikredilir ancak başından geçen olaylar anlatılmaz. Kur'an-ı Kerim'de peygamber topluluk ilişkisi bazında bir kıssa olarak insanlığın bilgisine sunulan en eski toplumsal olay Hazreti Nuh'la kavmi arasında geçen olaydır. 950 sene sürdüğü bildirilen bu olay tufan felaketiyle son bulmuştur. Bu felaket neticesinde Hazreti Nuh ve kendisine tabi olan küçük bir grubun dışında kalan insanlar tamamen yeryüzünden silinmiştir.
0: Şimdi Hazreti Nuh'a tabi olan küçük bir grup ifadesinden de anlaşıldığı gibi o dönemin insanının tahrifata uğramış bilgileri peygambere karşı savunmada ne derece ısrarlı olduğu hemen anlaşılmaktadır. Bu ısrarlı tutum neticesindedir ki 950 sene gibi bir süreye rağmen kavminin çoğunluğu Hazreti Nuh'un safında yer almamıştır.
1: Sümerlerin daha önce tek tanrılı din için uyarıldığı, lakin çok tanrılı dinde karar kıldıkları günümüze ulaşan tabletlerin deşifre edilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de bu tarihi bulguyu doğrulamakta, hatta Sümerlerden daha önce yaşamış bulunan Hazreti Nuh döneminde bile çok tanrılı inancın hakim olduğunu bildirmektedir.
0: O dönemin insanların tek tanrılı din için uyarıldıklarını, Sümerlerden günümüze ulaşan ve deşifre edilen tabletlerde tahrifata uğramış da olsa o dönemin dini öğretilerinin Kur'an'daki kimi bilgilerle uyuşmasına bağlıyoruz. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki tevhid dediğimiz inanç öğretisi, ahiret bilgisi, cennet, cehennem, ilk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar hiç değişmemiştir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi. Bütün sevdiklerini ardında bırakarak. Yaptıklarını ve yapmadıklarını yanına alarak. Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi. Yapayalnız. Tek başına gireceksin toprağın altına. Ve bir soruyla başlayacak asıl hayat. Men Rabbüke, Rabbüke.

0: ve bir soruyla başlayacak asıl hayat. Men Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke.
1: Düşünen insanlar için.
2: Bu dünyada binalar edinmek, güzel güzel arabalara binmek, güzel güzel kıyafetler giymek, güzel sofralarda, pahalı lokanta sofralarında yemek yemek için yaratılmadınız. Yaratılmadınız. Allah'ın size verdiği vakitleri nasıl değerlendireceksiniz? Allah'ın sizin önünüze sunduğu imkanları nasıl değerlendireceksiniz? Allah adına mı yaşayacaksınız? Yoksa nefsiniz adına mı yaşayacaksınız? Ey nefsini ilahlaştırmış insanoğlu! Bu hakikati unutma. İnna Allaha bima ta'maluna basir. Allah sizin yaptıklarınızı görür. Allah'ın görmediği, işitmediği hiçbir şey yok. O bir ağaçtan bir yaprak düşecekse mutlaka haberi olandır. Yerin altında yürüyen karıncadan haberi olandır. Yüreklerinizdeki açıkladıklarınızı bilen de O'dur. Sakladıklarınızı, gizlediklerinizi bilen de O'dur.
3: Özel efendim, sessiz yığınların sesi.

Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, affet. Allah'ım, tövbemizi kabul et, çünkü sen tevbeleri çok kabul edensin, çokça merhamet edensin.

0: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.
1: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.
0: İhlas.
2: İnsanın yaptığı bir işi neden yaptığını hiç düşündünüz mü? Bazen bir iyiliği gerçekten Allah'ın rızasını kazanmak için yaparız. Bazense farkında olmadan insanların beğenisini, takdirini veya övgüsünü bekleriz. İşte burada karşımıza çok önemli bir kavram çıkar. İhlas. İhlas, sözlükte bir şeyi karışıklıklardan temizlemek, saflaştırmak anlamına gelir. Dini anlamıyla ise kişinin ibadetlerini, iyiliklerini ve bütün güzel davranışlarını riya veya çıkar beklentisinden arındırarak yalnızca Allah'ın rızası için yapmasıdır. İhlas, kulun bütün davranışları ve sözlerinde yalnızca Allah'ın rızasını gözetmesi şeklinde tanımlanır. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyurur: "Oysa onlara dini yalnız Allah'a has kılarak ona kulluk etmeleri emredilmişti." Beyyine Suresi 5. Demek ki kulluğun yalnızca şekli değil, niyeti de önemlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur: "Ameller niyetlere göredir." İhlas tam da burada başlar. Aynı işi iki insan yapabilir. Fakat o işin Allah katındaki değeri niyetlerine göre farklılaşabilir. Bir insan sadaka verir. Biri insanların kendisini cömert bilmesini ister. Diğeri ise bunu yalnızca Allah'ın rızası için yapar. Dışarıdan bakıldığında ikisinin yaptığı aynı olabilir. Fakat kalpteki yöneliş farklıdır. İhlas, insanın yalnızca ibadetlerinde değil, hayatının tamamında kendisine sorması gereken bir sorudur. Ben bunu kimin için yapıyorum? Çünkü insanlardan takdir görmek geçicidir. Allah'ın rızasını kazanmaksa kalıcıdır. İhlas, ameli büyüten değil, ameli Allah katında değerli hale getiren bir kalp halidir.
0: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.
1: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.

0: Bumerang. Bumerang. Gafletten kurtulmak. Dikkat edilmesi gereken bazı çok önemli ve hayati konulardan bahsetmektedir. Birincisi, gafletten kurtulmak, uyanık Müslüman olmak, gaflet sebepleri nelerdir, bitmek tükenmek bilmeyen günlük hayat koşuşturmaları, gevezelikler, zevzeklikler, nefsin ve şeytanın tuzakları, cep telefonu bağımlılığı ve fetişizmi, aktüel haberler, ömrü boş yere tüketen bütün boş işler. İkincisi, faydamıza ve zararımıza olan şeyleri öğrenip bilmek için ehliyetli hocalardan okumak, doğru ve uyarıcı kitapları mütalaa etmek. Üçüncüsü, itikadını tahsih etmek, yani inançla ilgili bilgilerimizin doğru ve tamam olması için gayret sarf etmek. Dördüncüsü, beş vakit namaz kılıyorsa dosdoğru kılmaya çalışmak. Beşincisi, namaz kılmıyorsa hemen namaza başlamak. Altıncısı, nefsinin ve şeytanın kötülüklerine ve tuzaklarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olmak. Yedincisi, hür ve mukim erkeklerin farz namazları ardında namaz kılınabilecek icazetli bir imamın arkasında cemaatle kılmaları. Sekizincisi, zekatı Kur'an'a, sünnete, şeriata, fıkha uygun şekilde parayı veya malı gerçek şahıslara temlik etmek suretiyle ödemek, tüzel kişilere, dernek, vakıf, kurumlara değil ödememek, zekat uğurlarına kaptırmamak. Dokuzuncusu, Allah'a doğan bütün işlerimizde, ibadetlerimizde ihlaslı olmak. Onuncusu, yaratıklara karşı adaletli, insaflı, merhametli olmak. On birincisi, Rab olarak Allahu Teala'dan razı olmak, onu ilah bilmek, ondan başkasına ibadet etmemek. On ikincisi, ehli tevhid, ehli kıble bütün müminleri kardeş bilmek, onları sevmek, onlara acımak, onlara yardım etmek, onlara düşmanlık ve buğz etmemek, onları ötekileştirmemek. On üçüncüsü, ümmet birliği şuuruna sahip olmak, ümmet çatısı altında, teşkilatı içinde yer almak. On dördüncüsü, zamanın imamına, müminlerin emirine biat ve itaat etmek. On beşincisi, Allah'ın kadim kelamı olan Kur'an'ı kitap ve düstur kabul etmek, onun emirlerini yerine getirmek, yasaklarından uzak durmak, öğütlerine kulak vermek, kıssalarından ibret almak. 16. İslam'ı Allah'ın razı olduğu, kabul ettiği tek hak İbrahimi din bilmek, hak din olmakta ona ortak koşmamak. 17. Çocuklarına ilmihallerini öğretmek, buluğ yaşından sonra onlara 5 vakit namaz kıldırmak. 18. Allah'ın vermiş olduğu nimetleri muhtaç olanlarla paylaşmak. 19. Komşularla ve halkla iyi geçinmek, onların meleği olmak. 20. Büyük günahları açıkta, açıkça, küstahça, meydan okurcasına işlememek. 21. Kendini beğenmemek, yaptığı ibadetlerden, ettiği hayırlardan dolayı ucba, kibre, gurura kapılmamak. 22. Nefsin ve şeytanın tuzaklarına düşmemek için uyanık olmak. 23. Cemaat, hizip, fırka, parça, grup holiganlığı, militanlığı, fanatizmi yapmamak. 24. Ruhbanları, din büyüklerini erbap haline getirmemek, putlaştırmamak. 25. Kanaat, iktisat, tevazu sahibi olmak, israf etmemek. 26. Bilgide, kültürde, dünya işlerinde müşriklerden, kafirlerden, münafıklardan daha güçlü ve üstün olmak. 27. Din işlerinde ehli sünnet ve cemaat dairesi içinde bulunmak. Ehli sünnet inancından, ahkamından ve tatbikatından kıl kadar ayrılmamak. 28. ashab-ı kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in, selef-i salihin efendilerimize, Rabbani rasih ulemaya, fukahaya, kamil mürşitlere çok hürmet etmek. 29. Kur'an'a, sünnete, şeriata uygun olmayan düzen ve sistemlerden razı olmamak, onları beğenmemek. Onların yerine İslami adil düzen ve sistemin gelmesini istemek ve bunun için doğru dürüst çalışmak. 30. Dünya işlerini, ibadetlerini, hizmet ve vazifelerini çok iyi yapar olduğumuz halde ahirete yönelik ve dönük bulunmak. 31. Parayı, malı, zenginliği, dünya şaşa ve debdebesini put, ana değer, temel amaç haline getirmemek. Dikkat edilmesi gereken bazı çok önemli ve hayati konulardan bahsetmektedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36 Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 4663. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
2: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 0446 Güneşli Bağcılar.
5: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
2: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
7: Güvenlik Değerler Eğitimi Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
8: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212-667-3363 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212-323-6404 Sarıyer.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 4314 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Evimizde, sokağımızda, hayatın her alanında İyiliği yaymak ve kötülüğe karşı durmak hepimizin sorumluluğu. Vuslat Dergisi'nin Ekim sayısı çıktı. Emri bin Maruf ve Nehy Anil Münker, Vuslat Dergisi Ekim sayısında sizlerle. Toplumu ayakta tutan bu emaneti anlamak, hatırlamak ve yaşatmak için yeni sayımızda buluşalım. Siz de Vuslat'a abone olun, her ay okumaya, düşünmeye ve paylaşmaya vakit ayırın. Vuslat Dergisi, bugünün ihyasından yarının inşasına. Bilgi ve abonelik için www.vuslatdergisi.com.

Allah'ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmeleri sebebiyle azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için illa meleklerin gelmesini yahut Rabbinin gelmesini ya da Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Ama Rabbinin azap işaretlerinin geldiği gün daha önce iman etmemiş yahut imanında bir hayır kazanmamış kimseye artık inanması bir fayda sağlamaz. De ki, bekleyin, biz de beklemekteyiz. Dinlerini parça parça edip grup grup olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecektir. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Nefsani zevk ve düşkünlükler kralları köle yapar. Sabırsa köleleri kral yapar. Yusuf'la Züleyha'nın hikayesini bilmez misin? Denilmiştir ki, nefsinin özlem ve arzularını aklının kontrolünde tutan kişiye müjdeler olsun. Aklını nefsinin özlem ve arzularının kontrolüne veren kişiye de yazıklar olsun. Denilmiştir ki, günahlardan uzak duranın kalbi hassaslaşır. Haramdan uzak durup helal rızık yiyenin de düşüncesi berraklaşır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbni Abdullah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.
5: Gel.

0: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Şeytanlar. Şimdi

0: 34 Özkonak Kuyumcu.com.
1: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
6: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
12: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
3: Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Evimizde, sokağımızda, hayatın her alanında iyiliği yaymak ve kötülüğe karşı durmak hepimizin sorumluluğu. Vuslat Dergisi'nin Ekim sayısı çıktı. Emri bin Maruf ve Nehi Anil Münker, Vuslat Dergisi Ekim sayısında sizlerle. Toplumu ayakta tutan bu emaneti anlamak, hatırlamak ve yaşatmak için yeni sayımızda buluşalım. Siz de Vuslat'a abone olun. Her ay okumaya, düşünmeye ve paylaşmaya vakit ayırın. Vuslat Dergisi, bugünün ihyasından yarının inşasına. Bilgi ve abonelik için www.vuslatdergisi.com.
15: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
16: Saat 18.
17: Özel FM www.ozelfm.net ozelfm.net

Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere.

0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم الله جل جلاله şöyle buyuruyor Ey iman edenler Bir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin. Belki de onlar kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasınlar. Belki de onlar kendilerinden daha hayırlıdırlar. Hem birbirinizi ayıplamayın ve kötü lakaplarla da atışmayın. İmandan sonra fasıklıkla adlanmak ne kötü isimdir. Kim de tevbe etmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Hucurat suresi 11. ayet. Muhterem Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu istihzadır. İstihza alay etmek demektir. Bir şeyle, bir kişiyle veya bir toplulukla eğlenip hafife almak, tahkir etmek, başkalarının kusur ve noksanlarını söz, işaret ve yazı ile teşhir edip toplumda küçük düşürücü davranışların hepsi istihzadır. Bu tür davranışların hepsi insanın kendini büyük görüp beğenmesinden ve karşılarındaki kimseleri küçük görüp beğenmemesindendir. Eğer Müslüman bir toplulukta kendini büyük görme veya beğenme duygusu varsa veya başlamışsa karşılarındaki Müslüman kişi ve toplumlara karşı tepeden bakma, onları ciddiye almama, onları hakir görüp hiçe sayma gibi hatalara düşüp kibirli davranışlar sergileyebilirler. Bu sebeple de Müslümanlar arasında kin, nefret, haset ve düşmanlıklar baş gösterebilir ve İslam toplumunda bozulmalar ve dağılmalar meydana gelebilir. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Arkadan çekiştirmeyi, yüze göze karşı eğlenmeyi adet edinen herkesin vay haline. Hümeze suresi 1. ayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadis-i şerifin bir bölümünde şöyle buyurmuştur. Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir, ona zulmetmez. Ona yardımı kesmez, ona yalan söylemez, onu hakir görmez. Kalbine işaret ederek 3 defa, takva işte şuradadır. Kişinin Müslüman kardeşini hakir görmesi, kötülük olarak ona yeter. Müslümana, bütün Müslümanların kanı, malı, ve ırzı haramdır. Değerli Müslümanlar, işte bu ayetler ve bu hadis-i şerifin özellikle de son bölümündeki kişinin Müslüman kardeşini hakir görmesi kendisine yeter cümlesi meselenin ciddiyetini gündeme getirerek dikkatli olmamız gerektiğini işaret etmektedir. Bu delillere şahit olan ve bu delillere iman eden her bir Müslümanın diğer Müslüman kardeşleriyle alay etmesi ve onları hakir görmesi caiz olmadığı gibi İslam ahlakına da aykırıdır. Muhterem Müslümanlar,
1: Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i çokça okumamız gerekirken özellikle Hucurat suresini de daha fazla okumamız gerekmektedir. Çünkü Rabbimiz Allah Celle Celaluhu Hucurat suresindeki ayet-i kerimelerle bizlere edep ve ahlak ilkelerini ve birbirlerimize karşı nasıl davranmamız gerektiğini öğretmiş oluyor. Hucurat suresini okuduğumuzda müminlerin kardeş olduğunu, eğer aralarında bir sorun olduğu zaman diğer Müslümanların onların aralarını bulması gerektiğini, birbirleriyle alay etmemelerini, birbirlerini gıybet etmemelerini, birbirlerinin hakkında kötü zanda bulunmamaları gerektiğini, itibarın ve üstünlüğün ancak takva ve Allah katında olduğunu, kısacası birbirlerini sevmeleri ve saymaları gerektiğini görmüş oluyoruz. Tabii ki en başta da müminlerin efendisi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı saygılı, sevgili, edepli ve hayalı olmamız gerektiğini de yine bu sürede görmüş oluyoruz. Değerli kardeşlerim, işte bu süredeki ayetleri okuyan ve onunla amel eden Müslümanlar birbirlerini incitecek, üzecek ve yaralayacak davranışlarda bulunmazlar. Aksine birbirlerine karşı sevgili ve saygılı olurlar. Dolayısıyla aralarındaki muhabbet ve bağlar kuvvetlenmiş ve birbirlerine karşı son derece merhametli ve ihsan ve ikram sahibi olmuş olurlar. Kendileri için istediklerini Müslüman kardeşleri için de ister, kendileri için istemediklerini de Müslüman kardeşleri için de istemezler. Çünkü kendilerine yapılacak olan kötü söz ve davranışların zararlarını bildikleri için diğer Müslüman kardeşlerine de yapılmasını istemezler. Kardeşlerinin şeref ve şahsiyetini rencide edecek söz ve davranışlara da izin vermezler. Hazreti Ayşe annemiz, radıyallahu anh annemiz şöyle anlatıyor. Ben bir insandan bahsettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine şöyle buyurdu. Vallahi bende şöyle böyle haller var iken başkasından bahsetmekten hoşlanmam buyurdu. İbn Abbas radıyallahu anh da şöyle demiştir. Vah bize, eyvah bize, bu defter nasıl olmuş da küçük büyük bir şey bırakmadan hepsini yazmış. Kehf suresinin 49. ayetinin tefsirinde şöyle diyor. Sagire mümin ile istihza ederken yapılan tebessümdür. Kebire ise bu arada atılan kahkahalardır demiştir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlarla istihza eden birine cennetten bir kapı açılır ve buyur gel denilir. Adam sıkıntılı ve telaşlı olarak gelir. Fakat kapı kapanır. Sonra başka bir kapı açılır. Adam yine sıkıntılı ve üzgün olarak bu kapıya gelir. O da kapanır. Bu hal o kadar devam eder ki artık adama gel diye seslendikleri halde gidemez bir hal alır. Muhterem Müslümanlar, şu halde İslam kardeşliğinin bozulmasına, toplumda parçalanmalara ve düşmanlıklara sebep olabilecek her türlü istihzalardan uzak durmalı, kaçınmalıyız. Gerek sözle, gerek göz kaş işaretiyle, gerekse diğer mimik hareketleriyle olsun her türlü alay şekillerinden uzak durmalı ve Müslüman kardeşlerimize karşı şakadan da olsa böyle söz ve davranışlar sergilememeliyiz. Müslüman kardeşlerimizin ne beden yapısını, ne rengini ve dilini, ne ırkını, ne yaptığı işi, ne giydiği elbiseleri, ne de diğer şeylerini alay konusu yapmamalıyız. Özellikle de hanım kardeşlerimiz buna daha çok dikkat etmelidirler. Çünkü hanım kardeşlerimiz bu konuda daha çok hataya düşebiliyorlar. Birbirlerini giyim kuşam konusunda ev düzeni konusunda, temizlik konusunda, yemek yapmak konusunda ve benzeri konularda alay konusu edebiliyorlar. Gerek farkında olsunlar, gerekse olmasınlar. Değerli kardeşlerim, kısacası erkek olsun, kadın olsun, her Müslümanın bu konuda dikkatli olması gerekmektedir. Gerek Müslüman bir ferdi, gerekse Müslüman bir toplumu rencide edecek, küçük düşürecek ve zarar verebilecek konulara ve muhabbetlere dalmamalıdırlar. Unutmamalıyız ki her mümin, her muvahhid Allah'ın dostudur. O halde Allah'ın dostlarına karşı yapacağımız şeylere, söyleyeceğimiz şeylere dikkat etmeli ve bunların hepsinin hesabını vereceğimizi aklımızdan çıkarmamalıyız. Ve yine unutmamalıyız ki yapacağımız her zararlı söz ve davranışlar bize de yansıyacaktır. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizleri güzel ahlaklı, edepli, şahsiyetli kullarından eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun.
0: Ela inna ahsenel kelam ve eblagan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kuryel kur'anu festemi'u leh. Ve ansitu leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indallâhil islam.

0: Bir dakika bilim.
1: Bir dakika bilim.
2: Dünyadaki suyun yaklaşık %2.5'i tatlı sudur. Bunun da sadece %0.3'ü yerin yüzeyinde ulaşılabilir haldedir. Yani canlı yaşamın devamı için ihtiyaç duyduğumuz tatlı suyun sadece %1'i insanlar tarafından kullanılabiliyor.
0: Bir dakika bilim.
1: Bir dakika bilim.
3: Özel FM 103.2.

Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demişlerdir: kim gülerek günah işlerse muhakkak Allah onu ağlar bir halde cehenneme atar. Kim de ağlayarak Allah'a kulluğunu yerine getirirse muhakkak Allah onu güler bir halde cennete koyar. Özel efendim.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
7: Yatak odasından koltuk takımlarına, genç odasından düğün paketlerine, bir ev için gereken her şey tam evde. 0212 284 87 90.
8: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri biber 79.99, domates 69.99, kıvırcık 34.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
9: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
11: Gülper Ek Değerler Eğitimi Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 1808. İşte bu kadar.
5: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
6: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
12: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
14: يا رحمن.
15: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
16: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
17: Özel FM
16: 103.2.
18: Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
19: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hükkâmeha ve hulâteha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul havfe min وانزع من قلوبهم الخوف من الكفار اللهم اقذف في قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك النار يا رب العالمين. اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب، اللهم إنا نعاهدك على التوبة، اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة، اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين. ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يا إله الكون، يا ملك الملوك، يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر، وأن تغفر لنا فإن

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM, can dostunuz. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.
1: Allah!

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
4: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
5: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da natural mandalina 39.99, çekirdeksiz üzüm 49.99, gala elma 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
8: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
9: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
10: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr

0: Halı.com. Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
1: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
0: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
3: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
4: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Saat 19. 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
5: Özel FM.
7: www.özelfm.net. özelfm.net.
8: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
9: Her şey Allah'ın nimetidir. Muhterem cemaat, Cenab-ı Hakk'ın insanlar üzerindeki nimetleri sınırsızdır. Biz bu nimetlerin pek azını idrak edebiliriz. İdrak edebildiğimiz nimetler de ekseriyetle açık nimetler sınıfına girerler. Açık nimetler Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği nimetlerdir. Gizli nimetler ise bizlere vermediği şeylerdir. Bir misalle söylersek daha iyi anlaşılır. Mesela Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun bizi hastalıklardan, felaketlerden, musibetlerden, kazalardan, belalardan korunması, muhafaza altına alması gizli nimetlerdendir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu insanlar üzerindeki gizli nimetlerden bahsedip sayarken mealen şöyle buyurur: "Görmez misiniz? Allah göklerde olan ay, güneş, yıldızlar ve bulutlar gibi varlıkları, yerde olan hayvanları, denizleri, nehirleri ve madenleri sizin emrinize verdi. Açık ve gizli nimetleri üzerinize tamamladı." Bir başka ayette Nahl Suresi 66. ayet-i kerimede gizli ve açık nimetlerden bahsederek dikkatimiz çekilir. Bu ayetlerden birinin meali de şudur: "Sağmal hayvanlar da sizin için elbette bir ibret vardır. Size onların karınlarındaki fışkı ile kan arasından, içenlerin boğazlarından kolaylıkla geçen dupduru ve tertemiz bir süt içiriyoruz. Hurma ağaçlarının meyvelerinden, üzümlerinden, arıların karınlarından çeşitli renkte ve tatlı yiyecekler, içecekler çıkar. Bunlarda insanlar için şifa vardır. Düşünenler için bunlar büyük ders olurlar." Nahl Suresi 66, 67, 68 ve 69. ayet-i kerimeler. Muhterem cemaat, aynı topraktan yiyen, aynı güneşten ısınan ve aydınlanan, aynı havayı soluyan insanların ve hayvanların renkleri birbirlerinden ayrı. Koyun ot yiyor, et oluyor, süt oluyor, kan oluyor, gübre oluyor, kemik oluyor. Kan süte renk vermiyor, gübre ete koku vermiyor. Teknoloji harikası buzdolaplarımızda alt gözdeki yemek tabağından üst gözdeki yemeğe koku sirayet ediyor. Bunlar da aklı olanlar için ne büyük ibretler vardır. Muhterem cemaat, altın da insanlar için bir nimettir. Ama her taraf altın olsaydı, toprağımız altın olsaydı, evleri, yolları altın ile yapsaydık, o zaman gram gram toprak alır satardık, saklardık. Bunlar ne büyük ibretlerdir. Allah Celle Celaluhu, işiten toplumlar için ibret vardır. Aklını çalıştıranlar için ibret vardır. Düşünenler için ibretler vardır buyurmaktadır. Muhterem cemaat, Kur'an'da iki şifadan bahsediliyor. Biri Nahl suresindeki 69. ayette, arı balında bizim için şifa olduğu ifade ediliyor. Yiyecek ve içeceklerin kullanım şekillerinin anlatımıyla olan şifa. İkincisi de toplumsal hastalıklara, hukuki hastalıkları, bazen de ruhsal hastalıklara şifa olmak üzere Kur'an-ı Kerim indirmiştir. Muhterem cemaat, her gün zamanımızın büyük bölümü vasıtaların üstünde ve arasında geçiyor. Her gün onlarca defa trafik kazasından korunuyor olmamız Allah'ın bizlere bir nimetidir. Organlarımızın hastalanmaması Allah'ın bir nimetidir. Konuşuyor, işitiyor, tutuyor, yürüyor olmamız Allah'ın bir nimetidir. Yağmur tanelerinin yıldırım gibi zarar vermemesi Allah'ın birer nimetidir. Bütün bunları sayarak belirtmemizin imkanı da yoktur. Öyleyse şu ifadelerle meseleye noktayı koyalım. Allah'ın üzerimizdeki nimetleri sınırsızdır. Açık ve gizli nimetler olarak ifade edebileceğimiz bu nimetlere hem şükredelim hem de bunları akledelim. Mevlüt Özcan, Milli Gazete.
5: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
7: Rabbim, vicdanlarımıza ayet ayet indirdiğin Fetih suresini okut. Yalnızlığı gör mazlum ümmetinin kalabalığı olmak için sesimiz alnımızdan önce gitsin secde. Sesimizi mazlumlarla gürleştir, bizi Mescid-i Aksa yolunda birleştir. Dalmış ekmeğinim anne, sür gül reçeli sesini son kez yanağıma. Şehadetimle doyur yetim serçelerimi. Daha çok seslen kapıdaki atlara, daha çok ara göğün yüzünde beni. Annemsin sen, çok sökükle geldim, dizinin dibindeyim. Aksa'yı söktürseydim yerlerin dibindeydim. Ben gideceğim, şehit kuşlara dal olacak ellerin. Ben bulacağım seni, kanım aksa, gözyaşım aksa. Dünyadaki Kevserim, Mescid-i Aksa. Vurulup da ölmeyen şehit yüzlü mabedim. Burada biliyorum her anne Hira, gövdeler murabıt, kefenler nida. Ya Allah, bizi feryadı Kudüs olan çocuklara sağır kılma. Sessizliği oyacak her taş kubbetüs sahra. Ya Allah, ister kudur parçala yak, Allah'tır son noktayı koyan bil. Kafesleri yaracak uçamazsa ebabil. Ya Allah, seccadesi kimsesiz aksa mahzunluğunu inşirahın miracı göğün namlusuyla sil.
10: Unadikum eşuddu ala eyadikum abusul arda tahta nialikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini.

Bir dakika bilim. Arının yaz aylarındaki ömrü yaklaşık 6 hafta ve bütün ömrü boyunca ürettiği bal yalnızca bir çay kaşığının 12'de 1'i kadar. Üstelik 1 kilogram bal için arıların toplam uçuş mesafesi yaklaşık 90 bin kilometreyi bulabiliyor. Bu, dünyanın çevresini 2 kereden fazla dolaşmak demek. Ama arıları asıl şaşırtıcı yapan sadece çalışkanlıkları değil. Bir arı, kovandan kilometrelerce uzakta bulduğu besin kaynağının yönünü ve uzaklığını, kovana döndüğünde yaptığı özel sallanma dansıyla diğer arılara aktarabiliyor. Dansın yönü, güneşin konumuna göre besinin hangi tarafta olduğunu, dansın belirli özellikleri ise yaklaşık olarak ne kadar uzakta bulunduğunu bildiriyor. Bilim insanları bu olağanüstü iletişim sistemini deneylerle defalarca ortaya koydu. Üstelik araştırmalar, genç arıların bu dansı başka arıları izleyerek öğrenebildiğini de gösteriyor. Yani küçücük bir arının birkaç haftalık hayatında uçuş, yön bulma, öğrenme, hafıza ve iletişim iç içe. Belki de arılar bize şunu hatırlatıyor. Doğada küçücük görünen canlıların dünyası sandığımızdan çok daha büyük. Bir dakika bilim. Bir dakika bilim. Özel FM 103.2.

0: dikilecek bir sancak var.
1: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Okuma ve yazmanı sağlamlaştır. Müslüman kardeşlerin risale, gazete ve dergilerini çokça mütalaa et. Yaptığınız iyilikleri unutun ve geçmişte işlemiş olduğunuz günahları hatırlayın. Küçük de olsa kendine ait bir kütüphanen olsun.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
4: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Yatak odasından koltuk takımlarına, genç odasından düğün paketlerine, bir ev için gereken her şey tam evde. 0212 284 87 90.
6: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
7: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
8: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
9: Desibono.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
10: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve Çağrı.com'da patlıcan 49.99, limon 49.99, havuç 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
11: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürününden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
12: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
13: Cuma gününün bereketi sınırları aşıyor. Savaş, yoksulluk ve imkansızlıklarla mücadele eden mazlum coğrafyalarda bir kap cuma yemeği umuda dönüşüyor. Bu mübarek günde kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettirmek ve bereketin yayılmasına vesile olmak için cuma yemeklerine katkıda bulunabilirsiniz. 0212 523 03 30. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol.
14: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
15: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
16: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
17: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
18: Reklamları dinlediniz.
19: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
20: daha söyleyecek çok sözümüz var.
21: 103.2 Özel FM.

0: Muhammed. Kıymetli dinleyenler, Siyer'in Gölgesinde programıyla Abdullah Dahi sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecma'in. Allahümme amin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Siyer derslerimizde Mekke'deki haniflerden bahsediyor ve onların en meşhuru Zeyd bin Amr'ı anlatıyor idik. Malum olduğu üzere Resulullah Aleyhisselatü Vesselam benimle İsa arasında tek başına bir ümmet olarak dirilecektir diye bahsetmiş olduğu şahsiyet. Zeyd bin Amr Allah'a teslimiyetini bir şiirinde şöyle beyan eder. Kendimi ağır kayaları taşıyan arzın teslim olduğu varlığa teslim ettim. Kendimi ağır kayaları taşıyan arzın teslim olduğu varlığa teslim ettim. Kendimi tatlı, saf sular taşıyan bulutların teslim olduğu varlığa teslim ettim. Çünkü onlar bir beldeye sevk olundukları zaman itaat ederler. Oraya dolu kovalarla su dökerler. Yüzümü halden hale döndürülen rüzgarın teslim olduğu varlığa teslim ettim. Muhammed İbni İshak Siyer'inde sayfa 172, madde 131. Aynı zamanda İbni Hişam Siyer'inde, İbni Kesir'de El-Bidayen ve Nihayeden bu şiiri kaydederler. Dikkat edecek olursam Zeyd bin Amr Allah Azze ve Celle'nin yaratıcı olduğuna, yaratma kudretine iman ediyor. Kendisine herhangi bir haber gelmeden, peygamber olmadığı halde, Resul ve Nebi olmadığı halde aklıyla, Allah'ın verdiği akılla Rabbini bulmuş. Kesinlikle ona hiçbir şey ortak edilmez. O yegane yaratıcıdır. Yeri ağır kayaları taşıyan ve onu yaratan, o şekilde koruyan varlığa kendimi teslim ettim. Saf suları taşıyan bulutlara teslim, bulutların sahibine kendimi teslim ettim. Rüzgarların sahibine ki bütünüyle bulutların, arzın ve diğer varlıkların durumunu da beyan ediyor şiirlerinde. Diyor ki bunları bir yaratan var. Kesinlikle onlar yalnız değiller. Boşuna yaratılmamışlardır. Dolayısıyla bunları yaratana kendimi teslim ettim. Aklı başında olan, çıldırmamış olan, deli olmayan, sefih olmayan, akıl balik olan, erkek olsun kadın olsun, her insan bunu idrak eder. Bile bile inkarı ayrı meseledir. O kendince şuurlu bir inkardır. Yoksa defaten ifade ettik, ateistler bile inanç sahipleri ama şirk ve küfür içindedirler. Deistler işte bu şekilde. Sanki kainatı yaratan Rabbimiz Allah Azze ve Celle onlara hiçbir şey bildirmemiş. Bundan habersizler. Sadece aklarıyla, zekalarıyla, idrakları ve şuurlarıyla bu evrenin, kainatın bir yaratıcısı olduğuna itibar ederler. Onun dışında bunlar Zeyd bin Amr bin Nüfeil gibi değiller. Çünkü Allah Azze ve Celle peygamberler gönderdi, onlara vahyetti, onlara hakikati bildirdi. Onlar da diğer insanları bu konuda uyardılar. Bu kainatın bir yaratıcısı var mı? İnanıyor musunuz? Evet. Kesinlikle yaratıcısı var. Yani kendi kendine olmaz. Sebepsiz olmaz. Mutlaka bir sebebe bağlı. Efendim öyle olmuş ki tarihin bilinmeyen bir çağında, bir zamanında bir patlama olmuş. O patlamalardan dolayı işte dünya, diğer gezegenler, güneş, ay ve bildiğimiz evren oluşmuş. Peki patlamayı kim yaptı? O patlama kendi kendine oldu. İyi de kendi kendine olmadan önce bir bütünlük içindeydi. Kim yarattı? Nasıl kendi kendine oldu? Bunu ne akıl ne zeka kabul etmez. Kendi ellerle yapmış oldukları zeka bile kabul etmez. O yapay zekasız bile bunu reddeder. Kaldı ki insan eğer bile bile red etmiyorsa, deli değilse, mecnun değilse, akılsız, beyinsiz değilse mutlaka bunun bir yaratanı var, kabul eder. Allah Azze ve Celle de elbette ki yaratanı vardır, yaratanı benim. Ama sadece yaratma değil, yaratmak ve onlara nizam vermek, düzen vermek, onlar için kanunlar yaratmak, emretmek sadece bana aittir. Ben yarattım ve hüküm de bana aittir. İşte Araf suresinin 54. ayetinde Rabbim böyle buyurdu. Uyanık olun, bilin, idrak edin, dikkat edin. Yaratmak ve emir ona aittir. Yani Allah Azze ve Celle'ye. Yaratmaya itibar ettiniz mi? İnandınız mı ki Allah Azze ve Celle ya da bir yaratıcı bu evreni yarattı. Evreni yaratan Allah, şöyle bir kendinize, bir muhatabınıza, bir de balkona çıkın, etrafı seyredin. Ağaçları, bitkileri, eğer bahçe varsa bahçedeki meyveleri, sebzeleri, bakın hepsi topraktan ama hepsi ayrı ayrı, tatları ayrı, renkleri ayrı, kokuları ayrı. İnsana faydaları ayrı. Hatta bazı bitkiler var, görünüşü hoşa gider, çiçeği hoşa gider ama zehirdir. Yenildiği takdirde bedene son verir. Bunların hepsi apayrı. Ayrıca Rabbimiz Azze ve Celle sizin için yarattı beyanında bulunuyor. Allah insanı kendisine ibadet etmesi için yarattı. İnsanın dışındaki tabiatın bütünü de insan için yaratıldı. Gök yükseltildi, yer döşek haline getirildi. Sadece insanlar için. Ha insanların rahatı için. Dünyada rahatı için. İnsanlar rahat ederlerse, akıllarını kullanırlarsa, zekalarını kullanırlarsa rahat ederler. İnsanlar birbirlerini rahatsız ediyorlar. Savaşlar, füzeler, bombalar. Birkaç asır önceye gidelim. Kılıçlar, kalkanlar, mızraklar, oklar. İnsanlar birbirlerini rahatsız ediyorlar. Elbette ki bu İslam'daki cihat ve harp anlayışı değil. İslam'daki savaş, savaş anlayışı, savaş hukuku kesinlikle diğer insanları rahatsız etmek değil. Rahatsız olan insanlara şifa olabilme vesilesidir. Derman olmak, ilaç olmak. O rahatsız olan insanlar ruhen hastadırlar. Bedenen hastadırlar. Dünyaya niçin gelmiş olduklarının farkında değiller. Kime itaat edecekler, kime boyun bükecekler farkında değiller. İslam önce dil cihatını, dil savaşını emreder. İnsanlara anlatın. Bütün peygamberler de nebiler, rasuller bunun için Allah tarafından vazifeli kılındılar. Savaş için değil ki. Ülkeler fethedip yeraltı, yerüstü servetlerinden faydalanmak için değil ki. İslam kesinlikle bunu reddeder, kabul etmez. İslam ancak Allah'a şirk koşulmasını reddeder. Allah'a şirk koşmuş olanlar, Allah'ın onlara gönderdiği kitabını, hükümlerini, Resulünü kabul etmeyenler, birbirlerine tapınanlar, insan perest, insanı putlaştırır insan ve insana tapar. Hatta insanın organlarına tapılmış sapık kavimler tarafından. Kimi dağa tapmış, kimi kendi eline yaptığı putlara tapmış, kimi büyük kayalara tapmış, kimi nehirlere tapmış, yeryüzündeki hayvanlara tapınmışlar. Gerçeği bulamayınca, doğrusunu bulamayınca, eğri alabildiğine, hak yol tektir, batıl yollar çokluktadır. Eğer ki Allah'a Azze ve Celle'ye itaat edecek olursan, Allah kendisine itaat etmiş kullarının dosdoğru yol üzere hidayet edip sabit bırakır. Sağa sola yalpalanma söz konusu değil. Dosdoğru yol üzere sabittirler. Allah'ın rızasını kazanmak ve o yolun sonunda ebedi cennet var.

Düşmanınızdır. O halde siz de onu düşman edinin, dost edinmeyin. Ve şeytan, insanın büyük düşmanı, o dost doğru yolda, es-sırat-el müstakim üzerinden sağa sola kaydırmaya çalışır. Ya yolda giderken diğer yollara sapıtmazsa da yolun hakkını verdirmez olur. Sapıttırırsa şirke ve küfre düşürür. Sapıttırmazsa yolun hakkını verme konusunda noksanlıklar gündeme getirir, fısk, fucur ve zulüm ortaya koyar. Kişi mümindir. Şirke düşmemiş, küfre düşmemiş. İslam'dan başka din kabul etmemiş. Ama Allah ve Resulünün emrettiklerinde gevşeklik yapmış. Kulluk vazifelerinde noksanlıklar gündeme getirmiş. Bugüne baş düşmanımız şeytanın, şeytanilerin insanlara vermiş olduğu vesveseden gelir. Onun için insan Allah Azze ve Celle'ye kul olmak üzere yaratılmış, baş düşman şeytan onları sapıttırıyor. İslam önce dil ile hakikati ortaya koymayı emrediyor. Ki Allah Azze ve Celle ayet-i kerimelerinden Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihat edin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam başta Sünnene Ebu Davud olmak üzere sahih hadislerinden Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihat edin. Bütün peygamberler, bütün rasuller ve nebiler önce dilleriyle cihat ettiler. Şeytanın saptırmış olduğu insanların hak yola davet etmek için. İdrak edenler geldi. İdrak etmeyenler ise hak yolunun üzerinde eşkıyalık yapanlar, yol keticiler oldular. İnsanlar o yolda, es-sırat-el müstakimde, dost doğru yolda, hidayet üzere devam ederken önlerini kesiyorlar. Kötü örnek oluyorlar. Cennete değil cehenneme, yani hevanın arzusuna davet ediyorlar. Cenneti hedeflemiş, Allah'a emrolundukları gibi dost doğru davranıp itaat eden, ibadet edenleri yanlışa sevk etmek üzere hareket edenlerin de ya ıslah edilmesi ya ortadan kaldırılması lazım. Onun için yani kötülüğün engellenmesi gerekli. Malumunuz önce şerrin giderilmesi şarttır. Menfaatların elde edilmesi ikinci derecededir. Birinci derecede şerrin, kötülüğün, hayırsızlığın ortadan kaldırılması, engellenmesi gerekli. Ondan sonra menfaatlanacaksak menfaati gündeme getirebiliriz. Elbette doğru olanı, hak olanı, helal olanı, temiz olanı elde etmek üzere. Yoksa menfaat denildiği vakit insanların zihninde hep kötü şeyler gündeme gelir. Menfaatçı. Bütün insanlar menfaatçıdırlar. Ama iyiliğe ve kötülüğe dikkat etmek lazım. Bütün müminler menfaatçıdır. Menfaatleri Allah'a kul olup Allah'ın rızasını ve muhabbetini kazanmak. Menfaatçıdırlar. Dünyada iyilik üzere, hayır üzere, insan şahsiyetine, fıtratına uygun bir hayat yaşamak ki o da ancak İslam'la gerçekleşir. Şirksiz bir iman, küfürsüz bir İslam ile gerçekleşir ve karşılığı cennet. Ha küfür, şirk içinde olanlar da menfaatçıdırlar. Onların bütün istedikleri dünya. Hepsi bizim olsun. Şu anda Amerika bunu istiyor. Rusya bunu istiyor. Çin bunu istiyor. İngiltere, Fransa bunu istiyor. Ve diğer küfür sistemlerin bütünü. Kendinden başka yeryüzünden egemen kimseyi istemezler. Yerüstü ve yeraltı servetlerin hepsi bizim olmalı. Senin baban da öyle düşünüyordu, nasip olmadı. Deden de öyle düşünüyordu, nasip olmadı. Yeryüzü kimindir ki
bütünüyle kendini için istiyor.

0: İşte şirk, küfür haddini aşmaz, zulüm budur. İslam bunu istemez. İslam yeryüzünden sadece Allah'ın ahkamı hakim olsunu emreder. Allah'ın ahkamı, yani Kur'an, sünnet açıklamasıyla insan kulları arasından hükmedilsin ve herkesin hakkı kendine teslim edilsin. Kimse kimse zulmetmesin. Hadis-i Kutsi'de Rabbimin buyurduğu üzere ve Sahih Müslim'de yer alan hadiste Allah Azze ve Celle, ey kullarım, ben zulmü nefsime haram kıldım ve sizin aranızda da bunu haram kıldım. Hiç kimse hiç kimseye zulmetmesin. Kardeş olun. Müminlerin kardeşliği Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tarafından da ayetin beyanı olduğu gibi vurgulanmıştır. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun. Kardeşler olun ve haklarınıza rıza gösterin. Hepinizin hakkı kendisine teslim edilmiş. Kimse kimsenin hakkına tecavüz etmesin. Ha, yeryüzündeki insanlar İslam'ı kabul ettiler mi? Hepsi kardeştirler. Ha, tarihte İslam birilerin yanlış uygulamasıyla İslam adına, adalet adına zulmü, fıskı, fucuru gündeme getirmişlersen İslam masumdur. Biz Allah katında yegane hak din İslam'ı böyle uygulamalardan tenzih ederiz. Birileri hakkı yanlış uyguladılar. Haksız uyguladılar. Onlar kesinlikle örnek olamaz. Allah Azze ve Celle kul olmayı kabul etmeyenler yeryüzünü ifsad edenlerdirler. Bozguncudurlar. İslam'daki savaş o bozguncuları engellemektir. O zalimleri engellemektir. Yoksa ülkeler fethetmek değil. Katıksız iman eden müminler bilirler ki kesinlikle mal yığma caiz değil. Allah yolunda devamlı sarf edilmesi lazım. Malın yığılması kişiye fayda değil, mutlaka zarardır. Karun kendi döneminde, ki bilinen tarihte en zenginlerinden biri, belki de ilki ya da birincisiydi. Ne oldu? Beyinsizler şu anda Karun'un hazinelerini arıyorlar. Ona ne fayda verdi ki size ne fayda versin? Çok zengin bir insan. Midesinin aldığı kadarıyla yer. Hatta şişirmez de. Çünkü rahatsız eder kendisini. Bunun farkındadır. Zenginin şu kadarı doktor parası, ilaç parası olacak. Mümin olan, muvahhid olan, Allah'a ve Resulüne iman etmiş olan itaatkardır. Malumuzdur ki İslam'daki sofra adabı acıkmadan yenilmez, doymadan kalkılır. Yani tıka basa doldurulmaz mide. İmkanlar ve ihtiyaçlar nispetinde. Günde bir defa yer, sabah kahvaltısı ya da sabah ve akşam iki öğün yer. Eğer ağır işlerde çalışıyorsan ihtiyacı olduğu kadarıyla üç öğün, daha ziyadesi de gündeme gelir. Çünkü vücut devamlı çalışıyor, enerji sarf ediyor, ihtiyaç duyuyor. Ama çalışmayan insanlar için bir defa midesini doyurdu mu, meşhur ifadesiyle belini doğrultacak kadar yedi mi mesele biter. Bundan dolayı İslam ülkeler fethetmek için cihat bayrağı açmaz. İlahi kelimetullah için cihat bayrağı açılır veya sancağı. Yeryüzünde sadece Allah'ın kelimesi yüce olsun diye egemenlik kayıtsız şartsız Allah'ın dinine, yani İslam'a ait oluncaya kadar. Kayıtsız şartsız egemenlik kainatı yaratan yegane Rabbi ilahı Allah'ın oluncaya kadardır savaş. Allah'ın dilinin egemenliğini kabul ettiler mi insanlar? Kesinlikle kılıç onlardan uzaklaşır. Artık savaş ancak zulmedenlere karşıdır. Zulmedenlere karşıdır. Yoksa ülkeler fethetmek, yeraltı üstü servetlerine kavuşmak, çok zengin olmak, hayır. Hatırlanacağı üzere Emrül Müminin Ömer bin Abdülaziz döneminde ikinci adil Ömer diye ifade edilir. Allah iki Ömer'den de razı olsun. İslam topraklarının genişliğine bakın. Böyle bir ülkeden zekat alacak fakir kalmadı. Emrül Müminin imam Ömer bin Abdülaziz bu haberi alınca diğer beldelerden dedi köleleri satın alın, zekat parasıyla onları azat edin. Yeryüzünden kölelik kalmasın, beldelerimizde kölelik kalmasın. Alın azat edin. İslam bize bunu emreder. Kesinlikle sömürüyü asla. Niçin Allah'ın kulları olmak, kardeş olmak, muhabbet, hürmet olması var iken niye birbirlerimize karşı düşman olalım, birbirlerimizi öldürelim? Yeryüzüne huzur gündeme getirme meselesi var iken niye huzurluktan çıkaralım? Rahat yatağımızdan gece uykumuzu uyurken niçin tedirginliği gündeme getirelim? Gündüz helal rızkımızı kazanmak için helal yollarla çalışmamızın, işimizin başına varırken niçin haramlara, kötülüklere, başkalarının haklarına tecavüzü gündeme getirelim? Hayır. İslam yegane hak din, fıtrat dini, insanın izzetine, şahsiyetine en uygun, zaten olmazsa ne izzet olur ne şahsiyet olur. İzzet Allah'ındır, Resulünündür ve müminlerindir. İslam daveti engellemiyorsa savaş o engeli kaldırmak içindir. Savaş engeli kaldırır. Allah'ın kulları Allah'ın diniyle tanışırlar. Kabul ederlerse müminlere kardeş olurlar. Kabul etmeyecek olurlarsa yeryüzüne bozgunculuk yapmaktan vazgeçer. Dolayısıyla iman ehli olmamanın zilletini yaşarlar. Niçin mümin olmasın? Niçin yeryüzünde alnı açık bir şekilde, yüzü ak bir şekilde gezmesin? Niçin şeytana kul köle olsun? Niçin Rahman'a kulluğu ötelesin, kabul etmesin? Bunlar dil cihatıyla, ilim yoluyla, neşriyatla, bugünkü gerek görsel, işitsel öyle ifade ediliyor, gerekse kitaplar vasıtasıyla, basın vasıtasıyla bunların izah edilmesi, engelleyenin ortadan kaldırılması, ötelenmesi, kenara çektirilmesi, Allah'ın dininin Allah'ın kullarına ulaşmasını engellemek savaşın nedenidir. Bunun için engeli kaldırmak için, yoksa o ülkede çıkan petrolü elde etmek için değil, ya da diğer madenlere sahip olmak için değil, İslam'daki cihat hukuku, cihat anlayışı ya da cihat savaş emri. Zeyd bin Amr gibi şu anda yeryüzünde birçok insanlar var. Hakikati arıyorlar. Dikkat ederseniz İslam'ı tercih edenlerin röportajlarında, yayınladıkları kitaplardan okuyoruz. Nasıl aradılar? İçindeki o boşluğu nasıl doldurmak istediler? Ve o insanlar İslam'ı kabul etmenin sevinci içinde, gerçek İslam'ı. Gerçek İslam'ın kelimesini kullandık çünkü İslam adına İslam olmayan, İslam boyasıyla boyalanmış ama İslam'la ilişkisi kesilmiş dünya piyasasında birçok fikirler var. Zaman içinde bunların da tek tek gündeme gelip insanlara tanıtılması lazım. Çünkü Rabbimiz Azze ve Celle tevhidi insan kullarına beyan ederken hemen peşi sıra şirkin kötülüğünü beyan eder. İmanı beyan ederken peşi sıra küfrün çirkinliği, şer oluşunu beyan eder. Zeyd bin Amr bin Nüfeil, Ömer İbnül Hattab İbnül Nüfeil'in amcasının oğludur. Aşer-i Mübeşşere'den birisi olan Said bin Zeyd'in babasıdır. Tevhidi bulmak isteyip putlara tapılmamış, putları bir kenara iten, şirkten uzak duran kimselerden biri. Fakat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşmadı. Yani Resulullah Aleyhisselam'ın nübüvvet verilmeden önce vefat etti. İbn Hacer el-Askalani'nin Fethül Bari isimli eseri ki Sahih Bukhari'nin meşhur şerhlerinden biridir. Muhtasarı olarak tercüme olundu. Cilt 7 sayfa 503.
1: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem, sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt. Özel FM 103.2. Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam ediyor.
2: Nüfeil bin Hişam bin Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeil el-Adevi, babası Kanal ile dedesinden naklediyor. Zeyd bin Amr ile Varaka bin Neffel Sebami bir dine bağlanmak için yola çıktılar ve Musul'daki bir rahibin yanına geldiler. Putperestlikten kaçıyorlar kendileri ve hak din arıyorlar. İnsan fıtratına uygun, şirk olmayan, küfür olmayan bir din arıyorlar. Rahip Zeyd bin Amr'a, nereden geldin ey deve sahibi, yani ey yolcu nereden geldin diye sordu. Zeyd, İbrahim'in neslinden dedi. Rahip, ne arıyorsun dedi. Zeyd, bir din arıyorum dedi. Rahip, geri dön. Çünkü aradığın dinin senin topraklarından çıkması yakındır dedi. Varaka bin Neffel ise Hristiyanlığı kabul etti. Zeyd'e Hristiyanlık tebliğ edildi. Ancak ona uymayınca şöyle diyerek geri döndü. Gerçekten senin emrine amadeyim. Kulluğa ve köleliğe. Şiiri söylüyoruz. Allah Azze ve Celle'yi kasten. İyiliği istiyorum, ortada olanı değil. İbrahim'in emrolduğu şeye inandım diyen kimse gibi muhacir görülmüş müdür? İbrahim'in dinine iman ettim diyen kimse gibi muhacir görülmüş müdür? Sonra şöyle diyordu. Zorluk verici ve zorlayıcı kimseyi senden uzaklaştırıyorum. Sen ne kadar benim zorumum, sen ne kadar benim zorumu çekersen ben de o kadar senin zorunu çekerim. Sonra da hep secdeye kapanıyordu. Oğlu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelerek. Ya Resulullah, babam bildiğin gibi ve durumu sana anlatıldığı gibiydi. Onun için istiğfar edeyim mi dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam evet. Çünkü kıyamet günü o tek bir ümmet olarak diriltilecektir buyurdu. Şirkten kendini tamamen uzaklaştırmış, elinden geldiği kadar müşriklerin adetlerine, törelerine reddiye gündeme getirmiş ama hakikati de bilemiyor. Çünkü ancak Allah Azze ve Celle Resulleri ve Nebilerine vahyeder, hakikati beyan eder, onlar da insan kullarına tebliğ ederler. Onun zamanında böyle bir Nebi ve Resul gündemde değil. Bundan dolayı onunla diyor ki sen baban için istiğfar edebilirsin. Malumunuz şirk üzere ölmüş, küfür üzere ölmüşlere istiğfar yapılmaz. Yani ona rahmet duası da bulunmaz. Allah'tan onun için af dilenmez. Şirk ve küfür üzere. Ya da şirk ve küfür olan herhangi bir düzen üzere, ideoloji üzere, felsefe üzere, ülke düzeni, devlet düzeni, ne olursa olsun devamlı olarak ifade ettiğimiz komünizm, sosyalizm, faşizm, ırkçılık, laiklik, demokrasi ve benzerleri. Bunların hepsi birer batıl dindir. Bu dinlere iman etmiş, inanmış, onların isteğine tabi olmuş bir şekilde yaşamış ve öyle ölmüş. Ya da kendini Müslüman kabul etmek kaydıyla, kendisine hakikat daveti ulaşmak kaydıyla bunları İslam'la beraber gündeme getirmiş. Hem ben Müslümanım demiş, hem demokratım, hem Müslümanım hem laikim, hem Müslümanım hem sosyalistim, komünistim, faşistim, ulusçuyum, ırkçıyım. Bunları da esas kabul etmiş. Ne dinden, yani İslam'dan vazgeçmiş, İslam'la hakikatten değil. Kendisinin diğer batıl dinleri İslam'a ortak edip İslam'ın bazı emirlerini kendince yaşamaya ya da anlayışı da yaşamaya, diğer dinleri de hayata egemen kılarak yaşamaya devam etmiş. Ki bu şirk ve küfür içindedir. Ya da mutlak şirk ve küfür içinde İslam'la hiç tanışmamış, İslam'ın herhangi bir ilkesini kabul etmemiş, öylece ölmüş. Ya Rabbi sen falan kulunu ve feşman kullarını affı mağfiret eyle, onlara rahmet eyle. Bu şekilde dua ederse bir kişi, eğer bu kişi Müslümansa, Allah'a Rab, İslam'ı din, Kur'an'ı hayat kitabı, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı da nebi ve önder olarak kabul etmiş bir Müslüman ise, Ehl-i Sünnet'in dört hak mezhebi olan, meşhur mezhebi olan Maliki mezhebinin meşhur müçtehitlerinden İmam Karafi'ye göre, onun içtihatına göre böyle duada bulunan kişi kafir olur. Hanefiler diyorlar ki evet kafir olmaz ama büyük bir günah işlemiş olur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da bu tip insanlara yazıklar beyanında bulunuyor. Bir başkasının dünyası için ahiretini mahvedene, ki bunlar insanlık aleminin en kötü insanlarıdırlar, en şerli insanlarıdırlar. Bir başkasının dünyasını ihya ederken kendisinin ahiretini mahveden insanlar. Müminler, Müslümanlar çok dikkatli olmalıdırlar. Kime rahmet okuyacak, kimi hayırlı alacak, onu çok iyi bilmekle mükelleftirler. Ha, dikkat ediyorum, insanların arasında İslam tanınmıyor. Bakıyorsunuz ki İslam'ı egemen olduğu ülkede yasaklayanlara bile Allah rahmet eylesin. Hatta hutbelerde hayırla anılıyor. Hayırla anılıyor, rahmetle yad ediliyor. Demek ki ya İslam tanınmıyor, ya bu işleri yapanlar cehalet içindedirler, korkunç bir mürekkep cehalet içinde, ya da korkunç bir ihanet içindedirler. Zeyd bin Amr bin Müfeil böyle bir şahsiyet olduğu için, yani tevhid ehli, Allah'a şirk koşan biri değil, putperestliği ve diğer şirk emarelerini reddediyor. Ama ona yol gösterici bir nebi, bir rasul olmadığı için Rabbine sen neden razı olursan ben o şekilde olmak istiyorum. Ama bilmiyor ki, kendine herhangi bir haber ulaşmadı ki cehaletin mazeret olup olmadığı meselesini iyi düşünmek lazım. Kendisine bir defa olsun hakiki bir veçheyle, yani gerçeğiyle İslam ulaşmış ise o kişi artık ben bilmiyorum deme hakkına sahip değil. Eğer gerçekten haber ulaşmadıysa, ya da yeni Müslüman olmuşsa veya ulaşacağı kaynaklar yoksa, gerek insan kaynağı gerekse kitap kaynağı ulaşmadıysa, onun mazereti gündemde olduğu alimler tarafından ifade olunmuştur. Zeyd bin Amr'ın durumu böyle. Evet, çünkü kıyamet günü o tek bir ümmet olarak diriltilecektir. Zeyd bin Amr nübüvvetten önce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelmiştim. O sırada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında Zeyd bin Harise vardı. Onlara şunu anlattı: arkadaşlarım, Aleyhisselatü Vesselam o vakit daha nübüvvet ve risalet ile vazifeli kılınmamıştı. Arkadaşlarım, sofrada yemek yiyordu ve beni yemeğe davet ettiler. Dedim ki, onların yanına gelmiş ve kendilerine şunu ifade etti. Onlara dedim ki, biz putlar adına kesilenleri yemeyiz. O vakit bu işin farkındadır. Bakın, putların üzerine, putların yanında onların rızasına, onlara kurban edilerek kesilenlerin etinden yemeyiz. Ben onlara bu şekilde dedim. Ebu Davud Taylisi'nin Müstedit Taylisi Türkçe tercümesi, cilt 1 sayfa 102, haber 231. Aynı zamanda İbn Hacer Askalani bunu Metalebul Aliyesi'nde rivayet eder ve Bezzar'ından aynı olayı beyan etmiş olduğum İmam Zehebi de Tarihül İslam'ından aynı konuyu gündeme getirir. Biz kesinlikle putlar üzerine kesilmiş olanlardan asla yemeyiz. Çünkü onlar şirke kurban edilmiştir. Müşriklerin kestikleridir. Elbette ki müminler, bu vahidler, Müslümanlar Allah'ın adına değil, putların adına kesilmiş olanlardan yemezler. Onlara haramdır. Ki Enam suresinin 121. ayet-i kerimesi malum bu konuda en büyük delildir. Allah Azze ve Celle, eğer o müşriklere uyarsanız siz de müşriklerdensiniz diye beyan eder. Ve müminler, Müslümanlar ancak mümin, Müslüman olan kişinin Allah adına kestiklerinden yerler. Mutlaka kesenin mümin, Müslüman olması esastır. Ehl-i Sünnet'in 4 mezhebinin görüşü bu. 4 mezhebin dışında bazı görüşler var ki, kesen kim olursa olsun yeter ki besmele ile kessin. Yani Allah'ın adını anarak kessin, yenilir demişler. Ama Ehl-i Sünnet'in 4 mezhebi de kesenin mutlaka Müslüman olması. Velev ki kesim sırasında besmeleyi unutsa da, değil mi ki mümindir, Müslümandır, muvahhittir, onun kestiği yenilir demişlerdir. Zeyd bin Harise radıyallahu teala anlatıyor. Mekke'nin sıcak günlerinden birinde Resulullah ile birlikte dışarı çıktık. Ona bir koyun kestik ve pişirdik. Zeyd bin Amr bin Lüfer ile karşılaştım. Her birimiz diğerini cahiliye selamıyla selamladı. Resulullah aleyhissalatü vesselam, ya Zeyd, kavminin senin kızdırdığını görüyorum buyurdu. Zeyd şunları söyledi. Ki o dönemde Resulullah aleyhissalatü vesselama daha nübüvvet ve risalet vazifesi verilmemişti. Allah'a yemin olsun ki ya Muhammed, onların bana dil uzatmaları kendilerine yaptığım bir kötülükten değildir. Şu var ki ben bir dine girmek için yola çıktım. Nihayet Fedek rahiplerinin yanına gittim. Onlar Allah'a şirk koşarak ibadet ediyorlardı. Bu benim istediğim din değildi dedim. Rahiplerin yaşlılarından biriyim. Sen öyle bir din istiyorsun ki Hire'deki yaşlı bir rahipten başka hiç kimse onunla Allah'a ibadet etmiyor dedi. Ben tekrar yola düştüm ve bahsedilen ihtiyar rahibin yanına gittim. Beni görünce kimlerdensin dedi. Ben Allah'ın evinin bulunduğu yerdenim. Dikenin ve akasya yaprağının bulunduğu yerdenim dedim. Rahip, aradığın din senin kendi memleketinde çıktı. Oraya bir peygamber gönderildi. Onun yıldızı doğdu. Bütün bu gördüğün kimseler sapıklıktadır dedi. İşte bundan sonra ben hiçbir şey hissetmedim ya Muhammed dedi. Ravi dedi ki ona bir sofra yaklaştırılmıştı. bu nedir diye sordum. Putlardan biri için kestiğimiz bir koyundur dediler. Zeyd, Allah adının anılmadığı bir şeyi yiyecek değilim dedi. Sonra Zeyd bin Amr öldü, diğer bir rivayette ise öldürüldü. Ve onun hakkında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. O kıyamette tek başına bir ümmet olarak diriltilecektir. İbn-i Hacer Askalani'nin Metalebul Aliyesinden, Ebu Yala'nın Müsned'inden, Bezzar ve Tabarani'den rivayet ettiklerini beyan eder. İmam Zehebi Tarihul İslam'dan, İmam Ahmet bin Hanbel ise Müsned'de ki Türkçe tercümesi cilt 17 sayfa 208 hadis 24.797. Aynı hadis 19. ciltte de yer almıştır. Allah adının anılmadığın bir şey yiyecek değilim. Kaldırın, sizin sofranız bana lazım değil. Çünkü putlar adına kestiniz bunu. Aleyhissalatü vesselam da kendisi için bu müjdeyi verdi. O kıyamette dirilttiği zaman tek başına bir ümmet olarak diriltilmiş olacaktır. Rahip Zeyd bin Amr'a Mekke ile ilgili sözleri söyleyince derhal Mekke'ye doğru yola çıktı. Lahm topraklarına geldiğinden o bölgenin halkı ona saldırdılar ve onu öldürdüler. Demek ki Mekke'ye ulaşmadan halk bu şekilde kendisinin akidesinden dolayı, muvahhid olduğundan dolayı, onların o günkü batıl, şirk, küfür üzere olan dinlerini, adetlerini, törelerini, putlarını, putperestliklerini, Allah'a şirk koşmalarını ret ettiğinden dolayı. Dikkat ederseniz bugün de yeryüzünde muvahhid mümin Müslümanlara aynı zulüm yapılıyor. Özellikle işgal edilen İslam topraklarında zindanlar müminlerle dolu. Bakın bakalım, kimin hakkına tecavüz etmişler, kimin yolunu kesmişler, kimin ırzına göz dikmişler, kimin parasının malını çalmışlar, kime zulmetmişler ki zindanlarda çürütülüyor. Tek suçları mümin, Müslüman olmak. Bu sözleri duyanlar, ya biz de Müslümanız kardeşim, bak ne kadar rahat yaşıyoruz, bizi niye tutuklanmıyorlar, bizi niye götürmüyorlar diyebilirler. Ama bilsinler ki bu tip kişiler kendilerini İslam'a nispet etmekle beraber İslam'ı tanımıyorlar. Mevcut kayı İslami, şirk ve küfür düzenlerinin vatandaşları olarak onların kanunlarına, yasalarına, düzenlerine boyun büktükten sonra onların istediği şekilde yönetimlerini, ekonomilerini, yargılarını, sosyal hayatlarını, ticaretlerini, alışverişlerini, aile hayatlarını, evlenmelerini, boşanmalarını gündeme getirdikten sonra kim onlara ne desin ki? Niye onlara ceza versin ki? Çünkü emredilen şeylerin bütününü gündeme getiriyorlar. Hani anlatırlar, Tophane'deki kabadayılar kahvesine çok cılız birisi içeri girmiş. Bir peşref çekmiş. Demiş ki kimse bana dokunamaz, bir iş yaptıramaz. Kesinlikle kimse bana bir şey yapamaz demiş ve oturmuş. Kabadayıların zoruna gitmiş. Birine kaş göz etmişler, kalk haddini bildir. Tabi cılız herifin bir tanesi, yumruk vuramazsın, tokat vuramazsın, muhatap olmak bile herhangi bir kabadaya zor gelir. Emniyet birisi kalktı geldi, başına dikildi, kalk dedi. Kalktı, şuraya otur, oturdu. Oradan kalk buraya otur, oradan kalk buraya otur. 3-4 sandalye dolaştırdıktan sonra dedi, evet hemşerim, kimse sana bir şey yapamaz. Çünkü sen itiraz etmiyorsun. itiraz etmek senin tabiatında yok. Ne emredilirsen onu gerçekleştiriyorsun. Kim sana bir şey desin ki? Niye desin? Sana bir şey demeye hak sahibi değil. Görevini yapıyorsun. Vatandaşlık görevini yerine getiriyorsun. Allah'ın hükümlerinin dışında hükümlere tabi oluyorsun. Ne emrediyorlarsa onu gerçekleştiriyorsun. Daha sana niye kızsınlar? Niye bağırsınlar? Niye öfkelensinler? Niye ceza versinler? Dikkat ederseniz İslam la ile başlar. Kelime-i tevhid red ile başlar. La ilahe. Bütün ilahları reddediyorum. Bütün ilahlaştırılmışları reddediyorum. Allah'tan başka ilah yok zaten. Ama birileri Allah'tan başka bir şeyleri ilahlaştırmışlar, ilah yapmışlar. Kimisi insanı ilah yapmış, kimi ideolojisini ilah yapmış, kimisi tabiatın değişik varlıklarını ilah yapmış. Ona tapınıyor, onun adına hareket ediyor. Aslında hepsi kendisine tapınıyor. Hevasını ilahlaştırmış ama kendisi o makamda olmayınca birini o makama koyuveriyor. Ve sanki o, onun ilahı, onun üzerinde yegene egemen olan güç. La ilahe, ben bu egemenlerin hiçbir tanesini kabul etmiyorum. İlla ancak ve ancak Allah'ı kabul ediyorum. İslam redle başlar. Tağutun reddi Allah'a iman. Bu şekilde olduğu takdirde İslam İslam olarak gerçekleşir. Yoksa kişinin kafasında arzu ettiğim bir heves, bir arzu, bir istek, bir hedef, onunla ismine İslam demiş. Kendini İslam'a mensup kılmış ama İslam'ı tanımıyor. O halde İslam'ın bilenler tarafından Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın veda hutbesinde buyurduğu üzere burada bulunanlar bulunmayanlara bu sözleri ulaştırsınlar. Ola ki bulunmayanlar bu sözleri daha iyi anlamış olurlar. Fıkh ederler, aklederler. Evet, Rahip Zeyd bin Amr'a Mekke ile ilgili sözleri söyleyince doğru Mekke'ye geldi. Yoldayken kendisini şehit ettiler. Muhammed bin İshak'ın Siyeri, Türkçe tercümesi sayfa 174, madde 135. Aynı haber İbn-i Hişam'ın siretinde, Siret-i İbn-i Hişam tercümesi cilt 1 sayfa 307. İbn-i Kesir'in El-Bidaye ve Nihayesinde İmam Zehebi'nin Tarihul İslam'dan aynı haber yer almıştır. Demek ki o gün Zeyd bin Amr'a öfkelenen, kızan, hatta onun canına kast edip kendisini öldüren, şehit edenler ki muvahhid bir şahsiyet olarak, evet Müslüman olarak değil, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tek başına bir ümmet olarak dirilecek olan o muvahhidi öldürenler, bugün de onların devamı olanlar aynı şeyleri yapıyorlar. Aynı şeyleri yapıyorlar. Bakın bakalım, muvahhid müminler gerçekten de aldanmış olanlarsa ayrı bir mesele. İnsandır, imtihandayız. Mümkündür ki bir meseleyi ciddi olarak kavrayamadık, o şekilde anladık ama anlayışımız da Allah içindi. Hata etmiş de olabiliriz. Fakat gerçekten İslam'ı anlamış, kavramış, tevhid akidesiyle, salih ameliyle, kitabıyla, sünnetiyle, icmasıyla, kıyasıyla, bütün delilleriyle İslam'ı anlamış ve yaşamaya gayret eden müminler. Bakın bakalım ne dertleri var bu insanların ki bu müminlerin. Kimi bölgelerden füze atışıyla, bombardımanlarla veya kurşunlara dizdirerek katliamlar uyguluyorlar. Kimi bölgelerden mahkemelerin vermiş olduğu cezalarla zindan köşelerinde yıllarca çürütüyorlar. Kimi bölgelerde ise idam ediyorlar. katliamın dışından bir de idam ediyorlar. Bakın bakalım bunların suçu neydi? İslam'dan başka bir suçları mı vardı? İslam'ı istemeyen, İslam'ı hayat nizamı olarak hayata uygulanmasını istemeyenler tarafından. İşin en ucube tarafı da kendini Müslüman kabul edenler tarafından. Kimisi şehit ediliyor, kimisi katliama tabi tutuluyor, kimisi ise zindan köşelerinden çürümeye terk ediliyor. Tek suçu Müslüman olmak, tek suçu mümin olmak, tek suçu muvahhid olmak, tek suçu yeryüzünde ilahlaştırılmış bütün düşünceleri, düzenleri, ilkeleri reddediyorum. Sadece Allah'ı kabul ediyorum ve Allah Azze ve Celle benim hayatımın üzerinde, ya da eğer ki bir topluluksa bizim hayatımızın üzerinde sadece Allah'ın ilkeleri geçerli. Onun dışındakilerini kabul etmiyoruz. Kabul etmediklerini de bizzat ilan etmeleri ve diğer insanları, aldatılmış diğer müminleri, Müslümanları, eğer gerçekten mümin Müslüman iseler, uyandırmaya gayret ediyorlar. Eğer şirkle beraber İslam'ı gündeme getirmişlersen, şirklerini yok etmeye hedefleyip onları o konuda bilgilendirmeye çalışıyorlar. Ve mevcut düzenler tarafından hayır, siz bizim düzenimize karşı tavır koyuyorsunuz, bizi kabul etmiyorsunuz, sistemimizi kabul etmiyorsunuz. Dolayısıyla sizin cezanız ya zindan köşelerinde çürümek, ya da İslam topraklarının bazı beldelerinde olduğu gibi iple sallandırarak idam etmek, şehit etmek ya da kurşuna dizdirmek. Ama ne olursa olsun muvahhidlere düşen, Rablerin kendine emretmiş olduğu, Allah Azze ve Celle'nin emrettiği, emrolunduğunuz gibi dosdoğru olun ve olmaya da devam edin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme amin ve selamu aleykum ve rahmetullah.
3: Kıymetli dinleyenler, Siyer'in Gölgesinde programıyla Abdullah Daiyi dinlediniz.

0: محمد الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 2361.
5: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Dent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
6: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da natural mandalina 39.99, çekirdeksiz üzüm 49.99, gala elma 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
7: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
2: Reklamları dinlediniz.
12: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
13: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM
2: 103.2.
14: Müslümanlar birleşin küfür ehline karşı, tevhid haktır uzlaşın.

0: Бірдаки Кабілем.
1: Dünyadaki suyun yaklaşık %2.5'i tatlı sudur. Bunun da sadece %0,3'ü yerin yüzeyinde ulaşılabilir haldedir. Yani canlı yaşamın devamı için ihtiyaç duyduğumuz tatlı suyun sadece %1'i insanlar tarafından kullanılabiliyor.
0: Bir dakika bilim.
2: Bir dakika bilim.
3: Özel FM 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Her zaman Allah'ın murakabesinde olduğunu unutma. Ahireti hatırla ve ona hazırlık yap. Allah'ın rızasına ulaştıran suluki merhalelerini azim ve hikmetle kat et. Nafile ibadetlerle ona yaklaş.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh şöyle demiştir. Üç şey, üç şeyle elde edilmez. Zenginlik arzu etmekle, gençlik makyaj yapmakla, sağlık ilaç kullanmakla.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
4: Dehasoft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
5: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563. Emel Okulları Bağcılar'da.
6: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. Umutkervanı.org.tr.
11: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: Reklamları dinlediniz.
12: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
2: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
1: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamit Kahraman.
13: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba sevgili dostlar. Bir insanı tanımak programında da sizlerle birlikteyiz. İnsanların bazılarını bazılarını üstün kıldık diyordu ayet-i kerimede. Bu üstün kılınma bir yerde üstün olanların hayatı çekip çevirmesi, bazı insanları yanlarında çalıştırması, bazılarının yukarıda bazılarının aşağıda olması, hayatın monotonluğunu bizim zannımızca bozması içindi. Tabii ki tam hikmetleri şüphesiz ki Rahman bilecekti. Bunun dışında üstün olanlarla altta olanlar yine hayatın birçok anında ve noktasında vardı. Bunlar geçmişte de vardı, şu anda da var. Kur'an'a göre gelecekte de olacak. Bugünkü programda girebilir miyiz bilmiyorum ama müstekbirler ve mustazaflar konusu var. Eğer bugünkü programa yetişirse ona değineceğiz inşallah. Yetişmezse önümüzdeki haftaya onu bırakmış olacağız. Çünkü çok önemli bir konu bu. Bunun psikolojik sebepleri üzerine durmamız gerekir. Çünkü iki tip mustazaflık vardır. Bir, gerçekten gücü yoktur, zaafa uğramıştır. Mustazaf kelimesinin zaten anlamı odur. Bir insanın gücünün olmaması, yetmemesi, zaafa uğramış olmasıdır. Bu şartlardan dolayı, fiziki ortamdan dolayı, bugünkü tabirle konjonktür gereği belki mustazaftır bu insan. Bir de psikolojik açıdan gücü olmasına rağmen, yetkisi olmasına rağmen zihniyeti mustazaf olduğu için, bakış açısı mustazaf olduğu için, kendini hep aşağıda hissettiği için, yani psikolojik açıdan söylemek gerekirse aşağılık kompleksinden bir türlü kurtulamadığı için mustazaf hale gelen, mustazaflaştırılan bir insanlar vardır. Bunlar bazen dediğimiz gibi gücü elinde bulundurabilirler, iktidarda olabilirler, yetkileri vardır ama mustazaftırlar. Çünkü felsefeleri mustazaftır, bakış açıları mustazaftır. Hep alttan alma, hiçbir zaman itiraz etmeme, hep itaat etme geleneği o insanlarda hal haline gelmiştir. Elinde güç de olsa, yetki de olsa hiçbir zaman bunun farkında olamamıştır. Bu tip insanlar kompleks sahibi insanlardır. Kompleksi atamazsa bir insan mustazaflıktan kurtulması ölünceye kadar mümkün olmayacaktır. Biz Araf suresinde kaldığımız yerden devam edecek olursak sevgili dostlar, 70. ayetten itibaren devam edeceğiz. Dediler ki ben size ya da sen bize yalnızca Allah'a kulluk etmemiz ve atalarımızı tapmakta olduklarınızı bırakmamız için mi geldin? Eğer gerçekten doğruysan bize vaat etmiş olduğun şeyi getir bakalım. Bu itaat etmeyi sevmeyen, İsyanı bir hal haline getirmiş, İsyanı bütün hayatı boyunca adeta bir meslek haline getirmiş insanların büyük ölçüde haleti ruhiyesini ortaya koyar. Bunlar eminlik psikolojisi içinde oldukları için, emniyet duygusu içerisinde oldukları için, emniyeti hayatın vazgeçilmez objesi olarak gördükleri için ve hep de emin olduğuna inandığı şekilde hayatı gerçekleştirdiği için hiçbir zaman bir başka insanın bir şey söylemesine anlam veremez, ona hiçbir zaman itaat etmez ya da onun dediklerini hiçbir zaman hoş görmez. Ayette de dikkat ettiğimiz gibi atalarımızı tapmakta olduklarını bırakmamız için mi bize geldin diyor. Atalarından gelen bilgilerin doğruluğuna kesin bir inanç burada söz konusu. Burada o kadar kesin bir inanç var ki hiçbir şekilde yeni gelen bir düşüncenin doğru olabileceğine ait bir ihtimali göz onun önünde dahi bulundurmak istemiyor. Kur'an-ı Kerim'de müstanilik olarak okumuş olduğumuz, zikredilen ayetlerin haleti ruhiyesine başka bir açıdan bakan bir ayettir bu. Çünkü müstanilikte emin olmak, gani olmak, yani zengin hissetmek, ihtiyaç hissetmeme hali vardı. Burada da öyle. Biz atalarımızdan beri tapa geldiğimiz şeyleri mi sen bizden almak istiyorsun diyorlar. Biz öyle bir şey duymadık, görmedik. Nedir bu hal şeklinde? Andolsun 71. ayetten devam ediyoruz. Yemin olsun ki Rabbinizin üzerinden iğrenç bir azap gerekli kılındı onlara. Gerçekten bunu hak ettiler. Allah'ın kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği ve sizin de babalarınızın isimlendirdiği, kendi kendinize düzüp uydurduğunuz, hiç gerekliliği ve haklılığı olmayan, hiçbir altyapısı olmayan bir takım isimler, düzme ilahlar, tanrılar, sistemler, kurallar adına mı benimle mücadele ediyorsunuz? Öyleyse bekleye durun, şüphesiz ben de sizlerle beraber beklemekteyim. 72. ayet ise, böylece onu ve onunla birlikte olanları katımızda bir rahmet ile kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayarak inanmamış olanların ise kökünü kuruttuk. Semud ve kardeşleri Salih'i elçi olarak gönderdik. Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden apaçık bir belge, yani mucize, yani işaretler gelmiştir. Neydi o işaretler? Şimdi ayette zikredilecek. Allah'ın bu dişi devesi size bir işarettir, bir belgedir. Bir denemedir diye de bunu okuyabiliriz. Parantez içerisinde bir çeşit imtihan, yani fitnedir diye de bunu okuyabiliriz. Onu salıverin, bırakın, rahat bırakın diyor Allah. Allah'ın arzında, yani dünyasında otlasın. O kendince yapması gereken şeyleri yapsın. Onlara müdahale etmeyin. Ona bir kötülüğünüz dokunmasın diyor ayet-i kerimede. Eğer böyle yapmazsanız sizi acı bir azap yakalar. Şimdi burada deve ile imtihan olunmak eski bir kavmin yaşamış olduğu hadise. Fakat burada bir imtihan prototipi var. İnsanın bir bakış yeri var. Bu deve olur, inek olur, başka bir şey olur. Bunun türünün önemi yok. Burada tabii olarak davranması gereken bir objeye, psikoloji diliyle söyleyelim, felsefe diliyle, objeye, nesneye, insanı müdahale ederek onu değiştirme ve bozma hali var. İşte burada kınanan bu, imtihan bu. Salih kavminin, Salih Aleyhisselam kavminin deveyle imtihan edilmesi, bizim başka bir şeyle imtihan edilmemize engel değil. Biz de başka bir şeyle imtihan edebiliriz. Burada insana söylenmek istenen bir şey var sevgili dostlar. Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu mahlukatı değiştirmeyin. Bozmayın, müdahale etmeyin. Bu aslında fıtratı bozmayın. Dünyayı bozmayın, kainatı bozmayın, düzeni bozmayın anlamına da gelir. Allah-u Teala'nın oluşturmuş olduğu o güzel düzeni bozmayın anlamına da gelir. Neden insan durmuyor da, söz dinlemiyor da, sakin olmuyor da sürekli bir şeyleri bozuyor? Bunu biraz açmaya ihtiyacımız var. Buradaki çıkış yeri neresi? Haleti ruhiye neresi? Psikoloji neresi? Bilmiyorum ne kadar arkadaşımızın dikkatini çekmiştir. Aksaray'da Vatan Caddesi'nden Fındıkzade'ye doğru yukarı çıkan hafif eğimli bir yol vardır. Sağ tarafta bir park görürsünüz. Orası yeşillik bir parktır. Biraz daha dikkat ederseniz bitkilerden çeşitli hayvan figürleri yapıldığını görürsünüz. Yunus balığından deve kuşuna kadar, kedi köpek şekillerinden diğer hayvanata kadar sık yapraklı bitkiler çeşitli biçme yöntemleri kullanılarak bir hayvan formuna benzetilmiş. Yine bununla birlikte birçok yerde, özellikle zenginlere ait evlerin bahçelerinde ağaçların ve bitkilerin değişik şekillere benzetildiğini görürsünüz. Bilmiyorum kaç tane arkadaşımız bunu düşündü. İnsanlar neden bunu yapar? Neden ağaçları kendi sevdikleri şeye benzetirler? Mesela şunu da düşünmeye ihtiyacımız var. Kainatta ağaçlık yerlerde, ormanlık arazilerde kendi iradesine göre uçup gitmesi gereken kuşlar, küçük kuşlar, o sesli küçük kuşlar neden oralardan toplanır da alınır da bir kafese kapatılır da, ki gördünüz mü bilmiyorum, günlerce etrafına bez sarılır, yapan insanları gördüm. Mesela bir bülbül yakalanır, kafese konur. Bir sümbül, bülbül neyse, yakalanır, kafese konur. Günlerce bekletilir, 20 küsür gün. Karanlıkta bekletilir. Neden bunu yapıyorsunuz diye sorduğumuzda, böyle yaparsak çok daha iyi ötüyor der o insanlar. Şimdi buna benzer örnekleri çoğaltabiliriz. İnsanoğlu bunu neden yapıyor? Neden tabiata müdahale ediyor? Neden fıtratları değiştirmeye çalışıyor? Neden her şeyi kendi istediği gibi olmasını istiyor? Neden o bitkileri, ağaçları herhangi bir şekle benzeterek orasını burasını kırpabiliyor, kesebiliyor? Buralarda ince düşünmeye ihtiyacımız var. Bunların hepsini alt alta koyduğumuzda bir noktaya geliriz sevgili dostlar. İnsan bencildir. Bencil insan eşittir. Benini, yani kendisini dikkate alıp kendisini merkeze koymuş insandır. Ben ne istiyorsam o öyle olmalıdır. Ben nasıl uygun gördüysem o ağaçların yaprakları öyle bitmelidir. Ben nasıl istiyorsam kuş öyle ötmelidir. O kuş benim yanımda ötmelidir. Ve ben o kuşun sesinden zevk almalıyım. Benim odamda olmalıdır. O ağaçların arasında özgürce uçmamalıdır. Ben onu hapsetmeliyimdir. Neden? Benim kulağım o sesi duymalıdır. Çünkü ben önemliyim. Onun bir önemi yok. İşte en dipte yatan budur. Salih Aleyhisselam'ın kavmi de öyleydi. Deveyi kestiler. Allah bırakın serbestçe gezsin o. Müdahale etmeyin demişti. Bir imtihandı. Su içme sırasında müdahale etmeyin diyordu. Mesela neden Peygamber Efendimiz savaş zamanında kesinlikle bitkilere, ağaçlara, yapraklara dokunmayın diyordu? Neden acaba? Bir ağacın sebepsiz yere kesilmesini Allah Resulü neden engelliyordu? Bu nedenleri çoğaltabiliriz. İnsan ne zaman bencillikten kurtulursa, o zaman tabiattaki ağaçlar kendi istediği gibi şekillenecek. Biz onları acayip şekillere benzetmeyeceğiz. İnsan ne zaman bencillikten kurtulursa, evinde öten süs kuşları beslemekten vazgeçecek. Onları yerine bırakacak. Tabiatın içerisine bırakacak. Bilmiyorum, belki şu anda bunu dinleyen birçok arkadaşımıza bunlar çok değişik, belki anlamsız gelmiştir. Yani bir bülbülü evde beslemenin onun fıtratına nasıl müdahale olacağını düşünmediği için olsa gerek, garip karşılamıştır. Biz sadece burada biraz düşünmeye çağırıyoruz insanları. Tabii olan şeye müdahale etmek insanın bencilliğindendir. Bunu bir kez daha söyleyelim. Çok önemli çünkü. Biz önemli olduğuna inanıyoruz. Tabii olan şeye müdahale etmek insanın bencilliğindendir. Ve bir şeyi önce reddetmeden düşünürsek, o şeye karşı, o düşünceye karşı daha mutedil olmuş oluruz. Aksi durumda bir şey kafamıza yatmaz, hemen reddedersek, ola ki doğru olan bir şeyi reddedebiliriz. Hani diyordu ya Peygamber Efendimiz, bir insanı çok sevmeyin. Ola ki belki bir gün ona karşı sevgisizlik zuhur edebilir. Yani düşmanlık beslemeniz gerekebilir, sevmemeniz gerekebilir. Yine hadis devam ediyor. Bir insandan da çok fazla nefret etmeyin. Ola ki bir gün onu sevmeniz gerekebilir diyor Allah Resulü. O yüzden karşılaşmış olduğumuz şeyleri önce ölçüp biçersek, tartarsak, farklı açılardan düşünürsek, inanıyoruz ki çok sağlıklı sonuçlara ulaşabiliriz. Ama son kez bir kez daha söyleyelim. Çünkü ayetler biraz oraya gidiyor. İnsanların ve kainatın fıtratına müdahale etmeyelim sevgili dostlar. Fıtri olan, tabi olan şeylere müdahale etmeyelim. Ve onu kendi hevamız için değiştirmeyelim. Semud kavminin imtihanı orada kalmadı. Allah öyle olsaydı bunu bizim önümüze koymazdı. Mesela Semud kavminin neyle uğraşıp rızkını neyle kazandığını biz niye bilmiyoruz? Ne yiyip ne içtiklerini, günde kaç saat uyuduklarını, nüfusunun ne kadar olduklarını, hangi bölgede yaşadıklarını biz niye bilmiyoruz? Çünkü gerek yok. Onun gibi. Bize Allah-u Teala bir şey bildiriyorsa bizim onunla bir ilişkimiz olması lazım. Bize bir gerektir bu. Semud kavmi hayvanların ve kainatın fıtratını bozmuştu. Bunu böyle bilelim. Onu diyordu ki Allah-u Teala, onu salıverin. Salıverin de Allah'ın arzında otlasın. Ona bir kötülük dokunmayın, bir kötülük yapmayın. Sonra sizi acı bir azap yakalar. 74. ayete gelince sevgili dostlar, Allah'ın, devam ediyoruz ayete, Allah'ın Ad kavmi için sonra sizi, Ad kavminden sonra diye de bunu okuyabiliriz, sizi halifeler kıldığını ve sizi yeryüzünde yerleştirdiğini hatırlayın ki onun düzlüklerinde köşkler kuruyor, dağlara evler yontuyorsunuz. Şu halde Allah'ın nimetlerini hatırlayın. Yeryüzünde bozguncular olarak ortaya çıkmayın. Bu halifelik meselesini geçen hafta buradan sizlere aktarmaya çalışmıştık. Oradan hatırlayacağınızı varsayıyoruz. İnsanın bir halife olduğunu, yeryüzünün halifesi olduğunu ve Allah-u Teala'nın isteklerini insanlara ulaştırmaya memur olduğunu izah etmeye çalışmıştık. Ama insanların çok büyük bir kısmı ne yazık ki halifelik kavramını çoktan buruşturup çöpe atmış. Bu ehli dünya insanlar değil, ehli iman insanlar tarafından da böyledir. Bu neden böyledir? Bunun çok sebebi var ama sevgili dostlar. Bir insanın Allah-u Teala'nın halifeliğinden vazgeçmesinin en büyük sebebi, o farkında değildir belki ama, başka şeylerin halifesi olduğundan dolayıdır. Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir insanın Allah'ın halifeliğinden vazgeçmesinin en büyük sebebi, başka şeylerin halifeliğine sığınmasından ya da soyunmasından dolayıdır. Artık İslam'dan sıkılma başlamıştır, iman ağır gelmeye başlamıştır ve Allah-u Teala'nın halifeliğin elbisesi, cübbesi bir kenara asılmıştır ya da fırlatıp atılmıştır. Artık insanlar ticaretin halifesi olmuşlardır ya da başka şeylerin halifesi olmuşlardır. Ticaret büyük bir fitne olduğu için, özellikle iman sahibi olan insanlar için, bunu birçok kez o yüzden dile getirmeye çalışıyoruz. Ama her zaman şunu belirtelim ki, gözü Allah'ta olan, vahiy önünde olan insanlara ticaret hiçbir zaman zarar vermeyecektir. Bırakın ticareti, hiçbir fitne olan şey Allah'ın izniyle o insanlara zarar vermeyecektir. Sahabede olduğu gibi. Sahabe de ticaretle uğraşıyordu ama bizim gibi değildi. Onların asıl gözü büyük ticaretteydi. İlahi ticaret, büyük alışveriş. Büyük alışverişe gözünü diktikleri için küçük dünya alışverişleri onların dikkatini dağıtmıyordu. Bizde ise tam tersi. Biz küçük alışverişi çok seviyoruz. Yarış yapmayı çok seviyoruz, öyle diyor Allah Teala dünyayı anlatırken. Mal biriktirme ve yarıştır diyor. Etrafımızdaki insanları sessizce geçmeyi çok istiyoruz. Elimizdeki eşyaları sürekli değiştirmek istiyoruz. Sürekli yukarılara çıkmak istiyoruz. Sonra yukarıda başımız dönüyor. Bir bakıyoruz ki biz aslında yukarıya değil aşağıya doğru iniyoruz. Bu sevgi beslenmemesi gereken şeylere aşırı sevgi beslenmesinden kaynaklanıyor. Özellikle iman sahibi olan insanlarda yaklaşık 5-6 senedir, son yıllarda da çok hızla artan bir şekilde dünya yarışı vardır. Dünya yarışı. Halbuki Allah hayırda yarışın demişti. Bizse hayırsızda yarışalım ya Rabbi diyoruz. Hayırda yarışmaktan sıkıldık, yorulduk artık. Çok yarıştık vaktiyle. Önümüze de bir şey konmadı. Biz fazla dünyayı bekleyemez olduk. Yani öte dünyayı bekleyemez olduk. Ahiretin sevabı var, amenna. Bunu inkar etmiyoruz ama çok uzaklarda galiba. Biz fazla fedakarlıkta bulunamıyoruz ya Rabbi. Dünyayı çok sevmeye başladık ya Rabbi. Herkesin villası var, köşkü var, son model araçları var. Bizim niye olmasın ya Rabbi? Bizim niye olmasın ya Rabbi? Hazır elimize de para geçmiş ya Rabbi. Bir öğrenci evinde şu eksik, bu eksik. Aman, o kimin umurunda ya Rabbi? Ben kendi evimin eksiklerine bakayım ya Rabbi der hale geldik. İşte bunların hepsi Allah-u Teala'nın halifeliğini atmak için ne yazık ki suni sebepler haline gelmiştir. Halifelik kolay değildir. Halifelik basit hiç değildir. Halifelik elbisesi nefsimizle aramıza giyilir. Bunu unutmayalım, bunu tekrar edeceğim. Halifelik elbisesi üstümüze değil, nefsimizle bizim aramıza giyilir. Yani nefsimizle aramızı açar. Bu bir süre sonra nefsimizi sıkmaya başlar. Nefsimizi sıkmasının sebebi kalbimizi besleyememiş olmamızdan kaynaklanır. Bir insan nefsini besler de kalbini beslemezse
14: Bir süre sonra nefsi ona galebe çalmaya başlar. Eskiden evlerimizde odun sobası vardı hatırlarsanız. Ya da kömür sobaları. Kışın o soğuk gecelerde iki kürek kömür attıktan sonra bir daha sabaha kadar kömür atmazsak ilerleyen saatte o sobanın ateşi söner. Sabaha bir bakarsınız ki soba neredeyse buz gibi olmuş. Neden? Onun ateşini canlı tutacak kömür atılmadığı için. İman da böyledir. Kalbilik de böyledir. Bizler şunu zannediyoruz, şöyle zannediyoruz. Biz iman ettik dedikten sonra iman derecesi hiç düşmeyecek, hiç azalmayacak zannediyoruz. İmanımız hiç azalmayacak diye düşünüyoruz. Ve onu beslemiyoruz. Ya Rabbi ben sana iman ettim, meleklerine iman ettim, kitabına iman ettim, şunlara şunlara şunlara iman ettim. Tamam, o kıvamda ve o derecede kalacak zannediyoruz. Öyle değil. Bir ateştir bu sevgili dostlar. Artar da eksilir de. Ancak iman edilecek şeyler artıp eksilmez. Aradaki farka dikkatinizi çekmek istiyorum. İman edilecek objeler, değerler, kutsallar artıp eksilmez. Ama imanın ateşi, gücü artıp eksilir. Eğer o imanın ateşine odun ya da kömür atmazsak, manevi anlamda onu beslemezsek, o ateş yavaş yavaş söner. Bizim içimizdeki ateş söndüğü gibi. Neden söndü dersek, en büyük sebebi sohbetleri bırakmak. İkinci büyük sebebi kitap okumaları bırakmak. Üçüncü büyük sebebi Müslümanlardan, dindar insanlardan yavaş yavaş yüz çevirmek. Sebepleri tekrar sayıyorum. Birinci sebebi sohbetleri bırakmak. İkinci sebebi kitap okumaları bırakmak. Üçüncü sebebi bu ikisini yapanları bırakmak. Yani müminleri bırakmak. Bunları bırakırsak Allah da bunları bırakmayacakları bırakmaz. Bunları bırakanları bırakır. O yüzden bırakılmaması gereken şeyleri hiçbir zaman bırakmayalım sevgili dostlar. Hayat bitmedi ki, imtihan bitmedi ki, ölüm bize gelmedi ki kulluğu bırakalım, bitirelim. Kulluk ancak ölünce biter. Yakin sana gelinceye kadar Allah'a kulluk et diyordu ayette. Her şey bitmedi ki neden bitiriyoruz? Çünkü etrafımızdaki olup bitenler bizi etkiliyor. O yüzden diyor Allah mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar. Hep biz bunu karşı cinsten sakınsınlar diye okuduk. Öyle değil, o okuma eksik. Öyle olsaydı Allah şöyle söylerdi. Mümin erkeklere söyle gözlerini bayanlardan, yabancı bayanlardan sakınsınlar derdi. Mümin kadınlara da söyle onlar da gözlerini yabancı erkeklerden sakınsınlar derdi. Ama ayet öyle değil. Mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar. O haram sadece karşı cins değil. Nereden biliyoruz? Şuradan biliyoruz. Diyor ki Rahman başka bir ayet-i kerimede. Onlara vermiş olduğumuz nimetlere gözünü dikip bakma. Niye? İşte böyle olacağı için, o yüzden. Eğer onlara vermiş olduğumuz, onlara verilen diye düzeltelim, dünya nimetlerine gözümüzü dikip bakarsak, esas gözümüzü dikip bakmamız gereken şeylere gözümüzü dikip bakamayız da o yüzden. Şaşırırız, şaşı oluruz sevgili dostlar. Önce aklımız kayar. Sonra kalbimiz kayar, yani sevgi besleriz. Sonra ayağımız kayar, hayatımız kayar ya da kendimiz oraya doğru kayarız. İşte bu halifelikten sıyrılıp çıkmak demektir. Allah bizi her zaman korusun ve ona layıkıyla halifelik yapan, onu sevdiği insanlardan olmayı bize nasip etsin. Bizim çoğunlukla birçok şeyi sevmemiz onlardaki yalancı çekicilikten de gelir. Bunu tabii ki kabul ediyoruz. Ayetler de bunu söylüyor. Ama bunun üstesinden gelebilmek mümkün olmasaydı Allah bizim böyle bir şey yapmamızı arzu etmezdi. Yani üstesinden gelin, atlayın bunu demezdi. Bu çoğunlukla böyledir. Ama bizler gerçek sevgi beslenmesi gereken yere sevgi beslersek Allah'ın izniyle suni sevgilerden ve suni güzelliklerden gereği gibi yüz çevirebiliriz. Ayet devam ediyor, 74. ayet. Şu halde Allah'ın nimetlerini hatırlayın. Nimetler ve hatırlamak. Neden acaba Allah bu ifadeyi kullanıyor? Neden nimetleri hatırlatıyor? Çünkü unutuyoruz. Hatırlayın deniyorsa unutma var demektir. Hatırlayın deniyorsa unutma var demektir. Unutmanın da sebepleri vardır. Unutmanın en büyük sebebi dikkat eksikliğinden kaynaklanır. İkinci sebebi ise hafife almaktandır. Yani önem gösterememekten dolayı. Önem göstermemenin sebebi ise biraz önce ifade ettiğimiz sebeplerden yola çıkarak söylenebilir. Başka şeylere verilen önemden dolayıdır. Bir insan başka şeylere önem verirse, önem vermesi gereken şeyler hafifler. O zaman unutma başlar. Unutmanın da panzehiri hatırlamaya çalışmaktır. Zaten Allah'ı sürekli zikretmemizi, Kur'an-ı Kerim'in istemesinin en büyük sebebi, hikmeti odur. Unuttuğumuz için. Unutmanın panzehiri olan zikir, sürekli gündeme geldikçe insanda unutma melekesi azalacaktır. Bir süre sonra neredeyse kaybolacaktır. Yapmış olduğu içsel zikrin yoğunluğuna göre. Bu o kadar önemli ve bu o kadar öyledir ki, insan zikri arttıkça temposu da artacaktır. Maneviyat temposu. Bu tempo onun Allah'a yaklaşmasına yardımcı olacaktır. Dolayısıyla sevgili dostlar, sürekli Allah'ı gönülden ve yürekten zikreden insanlardan olmaya çalışalım. Sürekli Allah'a yakın olmaya çalışan insanlardan olmaya çalışalım. Sürekli Allah'ın arzu ettiği yeryüzü halifesi olmaya çalışan insanlardan olalım. Bunlar çok önemli. Niyet edersek olur, niyet etmezsek olmaz. Bu böyledir. Devam ediyor ayet-i kerime. Şu halde Allah'ın nimetlerini hatırlayın dedik. Yeryüzünde bozguncular olarak karışıklık çıkarmayın. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de insan üzerinde en çok istemediği şeylerin üst sıralarında bozgunculuk gelir. Ortalığı karıştırmak gelir. Bir insan neden bozgunculuk yapar? Neden karışıklık yapar? Neden agresif hareketler içerisinde bulunur? Bunun belki sosyolojik ve psikolojik birçok sebebi vardır. Onları belki burada uzun uzadıya sıralayabiliriz. Ama şunu kısa yoldan söyleyelim ki sevgili dostlar, içi huzursuz olan, içi karışık olan insanlar huzursuzluk çıkartır. Bunu unutmayalım. İçi huzursuz olan, içi karışık olan insanlar huzursuzluk ve karışıklık çıkartır. İçinde sükunet olan, İçinde huzur olan, içinde sevgi olan insanlar asla karışıklık çıkarmaz. Kavga çıkartan, hırçınlık çıkartan insanlara bakın, en çok uyumsuzluk ve huysuzluk görürsünüz. İçinde huzur yoktur, sevgi yoktur, sekinet yoktur. Allah o yüreğe sekinet vermemiştir. O yüzden sürekli bozgunculuk yapar, hep kötümserdir ve olayları hep karıştırmak ister. Bu insan boyutunda da böyledir. Toplum boyutunda da böyledir. Devletler boyutunda da böyledir. Şu anda dünyada huzursuzluk çıkartan ülkelere bakın. İnsanlığın başına bela olan, insanları ezen, tepelerine bomba yağdıran o insanlara bakın, onları tahlil edin. İç dünyaları huzursuz insanlar ve huysuz insanlardır. İçi karışık ve agresif olan insanlar, ruhu bozuk olan insanlar, dünyanın da ruhunu bozuk olmasını isterler. Benim ruhumun bozukluğunun anlaşılmaması için dünyada karışıklık olsun isterler. İşte bu ruhu ve kafası bozuk insanlar, tedavi olmadıkları sürece, iman etmedikleri sürece yüreklerine sekinet inmeyecektir. Yüreklerine sekinet inmediği sürece de daha önce çevirmiş oldukları Terminator filminin pratiğini gerçekleştireceklerdir. Ama unutmayalım, belki bu hafta mustazaf konusuna herhalde geleceğiz, vaktimizde 15-20 dakika kalmış. En büyük sebebi iç huzursuzluk demiştik. O insanlar bunun mutlaka kendileri içinde anlaşılmaz ve anlamsız hatalar olduklarını, insanları perişan ettiklerini mutlaka düşünmelidirler. Eğer bu olmazsa bu kargaşa, bu bozgunculuk tarihler boyunca hep sürüp gidecektir. Ve bozgunculuk çıkartan, ortalığı birbirine karıştıran bütün insanlara bakın, aynı yerde duruyorlar. Durdukları yer aynı. Hep müstekbirce, ukalaca ve çirkinlikle insanlara bakıyorlar. Bu onların büyük ölçüde tabiatları olmuş. 75. ayete gelecek olursak, kavminin önde gelenlerinden büyüklük taslayanlar, yani müstekbirler. Müstekbir neydi? Kibirli olanlar. Ama bunun bir adım ötesidir aslında. Kibirliliğin bir adım ötesidir müstekbirlik. Kibirliliği bir hal haline getirip her şeyi ona göre dizayn edip tamamen yukarıdan bakan. Yani bir kibirli vardır, bir de müstekbir vardır. Kibirli hem kendisine hem de yakın çevresine karşı yukarıdan bakar. Ama bir insan müstekbir olduğu vakit artık etki alanı çok genişler ve artık o müstekbirlikten, yani kibirlilik noktasından aşağılara inmez. Bu onun için büyük bir iştir. Öyle inanır, öyle bakar hadiselere. Biraz daha müstekbirlik konusuna değinecek olursak, çünkü müstekbir iyi anlaşılmadan mustazaf kavramı yerine konamaz. Müstekbirler bir anda müstekbir olmazlar, unutmayalım. Müstekbirleri güçlendiren çoğunlukla mustazaflardır. Yani ezilmişlerdir, zayıflardır, zaafa uğratılmışlardır diye de bunu Türkçeleştirebiliriz. Eğer mustazaflar olmasaydı belki müstekbirler müstekbirlik yapamayacaklardı. Hazreti Ali'nin de bu konuda mealen bir sözü var, belki hatırlayacaksınız. Bir insanın müstekbir olmasında mustazafların da kısmen suçu vardır, rolü vardır anlamında bir sözü var Hazreti Ali'nin. Düşündüğümüzde gerçekten de öyledir. Mustazaflar sürekli yüz verirler müstekbirlere. Korkularıyla onları beslerler. Çünkü mustazaf insanda, zaafa uğramış insanda korku çoktur. Sürekli ezilen insanlar ezilmekten korkarlar. Sürekli horlanan insanlar horlanmaktan korkarlar. Sürekli kınanan insanlar kınanmaktan korkarlar. Kınanmaktan korktukları için kınanmayacak şeyler yapmak isterler. İşte bu onların mustazaflıklarını arttırır. Buralara dikkatinizi çekmek istiyorum. Kınanmayacak şeyler yapmak için çaba sarf ederler. Bunu birçok zaman kendi inançlarından, hayat felsefelerinden, dünya görüşlerinden ciddi ödünler vererek yaparlar. Güçlü olsalar da böyle yaparlar, güçsüz olsalar da böyle yaparlar. Hani programın başında söyledik ya, mustazaflığın güçlülükle ve güçsüzlükle çok fazla ilişkisi yoktur. Evet, mustazaflar çoğu kez güçsüzlerden oluşur ama güçlüler de mustazaf olur. Neden? Öyle olmayı istediği için, bunu sevdiği için. Bilmiyorum, bu belki birçok dinleyen kardeşimize garip gelmiş olabilir. Öyle şey olur mu? Olur işte. Haleti ruhiyesi kırık olan, haleti ruhiyesi buruk olan ve kendi dışındaki herkesi kendisinden yüce gören, o yüce olmasa bile onu yukarıya çıkartan insan kendisini aşağıya düşürmüştür. O psikolojik anlamda mustazaftır. Bu ayrımlara dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir insanın fiziki manada gerçek anlamdaki mustazaflığı belki ölünceye kadar sürmez. Gücünü toparlar, güçlenir, artık mustazaflık halinden kurtulur. Ama harici ruhiyesi mustazafsa bir insanın, zihni mustazafsa, psikolojisi mustazafsa, o insanın güç sahibi de olsa, iktidar sahibi de olsa, ne sahibi olursa olsun hep mustazaftır, hep ezilecektir, hep horlanacaktır. Hep başkalarının dediği onun hayatında hakim olacaktır. Onu o yönetmeyecektir, onu başkaları yönetecektir. İşte bu mustazaflığın psikolojisidir. İşte sevgili dostlar, bundan bir insanın kurtulması mümkün değildir. Ancak omurgası olursa, ancak şahsiyeti olursa, ancak haysiyeti olursa bu psikolojik mustazaflıktan kurtulabilir. Gücü de olsa yine mustazaftır. Neden? Kafası mustazaftır, psikolojisi mustazaftır. Hiçbir zaman zihni düzlüğe çıkamamıştır. Herkesi kendisinden yukarıda, kendisi çukurda gören insanlardır. Belki başka insanlar çukurdadır, kendisi yüksektedir ama öyle göremez. Sürekli kendisini aşağıda görmeye alışmıştır ya, aşağılık kompleksi vardır ya, hiçbir zaman o aşağıdan yukarıya çıktığına inanamaz. Çıksa bile buna inanamaz. Der ki, ben bir yukarıya çıksam bile onlar benden yine çok yukarıdadırlar. Hala yukarıdadırlar. Dolayısıyla ben hala aşağıdayım, der. Ve öyle yapar, öyle davranır. İşte bu psikolojik mustazaflıktan kurtulamadığımız sürece sevgili dostlar, hiçbir zaman iki yakamız bir araya gelmeyecek. Kavminin önde gelenlerinden müstekbirler içlerinden iman edip de zayıf kalanlara, yani mustazaflara dediler ki, Salih'in gerçekten Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar, ben gerçekten onunla gönderilenlere inananlardanız dediler. Demek ki bir kısım insan buna itaat etmiş, kabul etmiş. Kimler? Mustazaflar. Allah Teala da burada belirtiyor iman etmiş olmalarını. Ama dediğimiz gibi bu mustazaflık biçimsel mustazaflık olduğu için, psikolojik mustazaflık olmadığı için zamanla insanın bunun tesirinden kurtulması mümkündür. Mesela şöyle düşünelim. Bir insan yıllarca yokluk çekmiştir, fakirlik çekmiştir. hep kendisini fakir olarak düşünür ve fakir kalacağını düşünür. Ama sonra rüzgar değişmiştir, şartlar değişmiştir. Allah ona rızık genişliği vermiştir. O fakirlikten kurtulmuştur. Hatta belki biraz ortanın da üzerine çıkmıştır. Ama o insana sorsanız o hala fakirdir. Hiçbir zaman varlık sahibi olmamıştır. Hep aşağılarda sürünmüştür. Hep yokluk çekmiştir. Neden? Kafası fakirdir, içi fakirdir. Değişmemiştir. O insan zengin de olsa fakirdir. Zenginleştirseniz de onu, o yine fakirdir. İşte psikolojik mustazaflık da böyledir. O yüzden Allah Teala kınayıcıların kınamalarından korkmazlar diyor iman edenler için. Kınayıcıların kınamalarından korkma mı oluyor ki iman edenlerde? Allah bunu tavsiye ediyor. Evet, ne yazık ki öyle. İnsanlar maalesef kendilerinin hiçbir zaman değişmeyeceğine, iyileşmeyeceğine inanıyorlar. Bu hiçbir zaman iyileşemeyen hastalık hastası insanların haleti ruhiyesine de yakındır. Hasta değildir ama hasta olduğuna inanmıştır. Onu hiçbir doktor iyi edemez. Kendi kendisini ikna etmediği sürece. 76. ayete gelecek olursak. Müstekbirler şöyle dediler. Biz de gerçekten sizin inandığınızı tanımayanlardanız, inanmayanlardanız, onu ciddiye almayanlardanız. Buradaki tanımamak, ben seni tanımıyorum şeklinde kullanılan tanımak değil. Hani devletler arasında biz şu devleti tanımıyoruz, bunu tanımıyoruz diye bir ifade geçer ya. Biz onu bilmiyoruz diye değil o. Biliyoruz ama onu tanımıyoruz. Yani kabul etmiyoruz anlamında. Bu ayeti de öyle okumak lazım. Biz senin dediğini kabul etmiyoruz, tanımıyoruz. Nedir bu getirdiğin şey diye o müstekbirler hep öyle söylüyorlar. Neden müstekbirler peygamberleri, elçileri ya da halifeleri hafife alırlar sevgili dostlar? Bir müstekbir düşünün. Müstekbirliğin de hem fiziki hem psikolojik hayat uğrayası vardır. Bir müstekbir gücü bitse de, güçsüz kalsa da, zenginliği elinden alınsa da o kibrinden vazgeçmez. Onunkinde psikolojik müstekbirlik vardır. O çünkü bir kere kendisini yukarıya oturtmuştur. Ben yukarılardayım, ululardanım, ben büyüğüm demiştir o bir kere. Aşağıya düşse de, yuvarlansa da, hatta parçalansa da yine der ki ben büyüğüm. Neden? Kendisini aşağıda görmez, yukarıda görür. Bu insanın tedavi olması da çok zordur. Biçimsel müstekbirse, yani kendisinin şartlardan dolayı yukarıda olduğuna inanan bir insansa, şartları değiştiği zaman müstekbirlikten mütevaziliğe yavaş yavaş gelebilir. Azdır bu insanların sayısı ama mümkündür. Çünkü onların kafaları müstekbirce değildir. Yukarılarda olsalar da aslında hafifçe bir mütevazilik gibi bir hal vardır. Tam mütevazilik kelimesini de kullanamıyorum ama ona yakın, o rüzgar var gibidir sanki. Neden? Kendisindeki o yukarıya çıkma halinin şartlardan dolayı olduğunu bilir. Mesela öyle insanlar tanıdık ki patron olmuştur. Hali vakti son derece yerindedir. 2-3 tane fabrikası vardır. Sektörde çok önde giden insanlardandır. Ama bir gram içinde kibir yoktur. Müstekbir değildir. Ama onun yanında çalışan birçok işçinin, birçok elemanın müstekbir olduğunu gördük, gözlemledik. Ona maaş veren, ona orada iş veren, istihdam eden kişide müstekbirlik yoktur. Ama onun yanında çalışan insanda müstekbirlik vardır. Maalesef öyle. Zaten küçük insanlar kendisini hep büyük görürler. Büyük insanlar da kendisini hep küçük görürler. Peygamber Efendimizin de bu konuda bir hadis-i şerifi var. Ya Rabbi, beni bana küçük göster, başkalarını bana büyük göster. Ya da biraz daha farklı boyutu da var. Ya da başkaları beni büyük görsün, ya da ben kendimi küçük göreyim şeklinde söylenebilir. Bu ilginç bir şeydir. Bunu Allah Resulü ümmeti için de söylüyor. Yani başkaları benim inancımı, imanımı, manevi şahsiyetimi büyük görebilir, büyük görsün ama ben kendimi hiç büyük görmeyeyim diyor Resul Efendimiz. Ben kendimi büyük görmeyeyim demek, kendimi küçük göreyim demek değildir. Bunlara dikkatinizi çekmek istiyorum. Birbirine karışmasın. Bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisini büyük görmüyorsa küçük görüyor demek değildir. Sıfır noktası diye bir şey vardır. Yani durulması gereken nokta. Hani asansörle yukarıdan aşağı indiğimizde sıfır noktasına basarız. Şimdi bir insana aşağı doğru in dediğinizde -5'e bas demek değildir. Sıfır noktasıdır aşağı. Yani alçak gönüllülük noktası. -5 ise başka bir şeydir. Ve bir insan aşağıya iradesiyle ve aklıyla inerse, alçak gönüllülük anlamında bunu söylüyoruz, o güzel bir kıvama gelmiştir. Peygamberliğin özelliğidir de zaten bu. Alçak gönüllü olmak. Ama aşağıda olmak demek değildir bu. Bunları biraz düşünelim sevgili dostlar, farklı açılardan bakarak. Başka türlü hadisenin sağlıklı bir şekilde bizim zihnimizde ve yüreğimizde yeşermesi mümkün olmayabilir. Müstekbirler öyle kimselerdir ki her zaman kendi aklının, yeteneklerinin insanlardan çok daha ileride olduğuna inanırlar. Genelde bunlara hani eşraftan deriz ya, yukarıdakilerden deriz ya, o tip insanlardan oluşurlar. Bir şeyleri vardır onların, başkalarında olmayan bir gücü, ya siyasi politik gücü, ya felsefi gücü, ilmi, ya da başka bir gücü, yani ekonomik gücü gibi bir şeyleri vardır, başkalarında olmayan bir şeyler. Sürekli ona bakar ve insanlara bakar. İşte burada yanılır. Buraya dikkat. Sürekli ona verilmişe ve başkalarına bakar. Kıyaslama yapar. Der ki onlarda olmayan şey bende var. Ben ne yüceyim? Halbuki yüce değil. Karınca bile belki ondan yüce ama o yüce değil. İşte bir insan ben ne yüceyim, onlarda olmayan bende var demeye başladığında bir karıncadan daha alçak olur. Tırnak içerisinde. Karınca hiçbir zaman alçak değildir de aşağıya düşme anlamında. O yüzden sevgili dostlar, asıl olan mütevaziliktir. Asıl olan muttakiliktir. Ama asıl olan kendini hiçbir zaman ezdirmemektir de. Ne zulmediniz ne zulme uğrayınız diyordu, değil mi? Zulmetmek de doğru değil. Bir insan olan, bir nefis sahibi insan olan ve iman sahibi bir insan olan kendinize de zulmettirmek doğru değildir. Hiçbir zaman, hiçbir zaman ne kimseyi ezelim ne de ezdirtelim kendimizi. Denge budur, doğrusu budur. Doğru olan psikolojik hal de budur. Bu kıvamda kalırsak inşallah sağlıklı bir bünyeye sahip oluruz. Hem beden bünyesine hem ruh bünyesine. Eğer bunun dışındaki yolları görürsek ve gözümüz oralara kaymaya başlarsa ya müstekbir oluruz ya mustazaf oluruz. Denge kaçar. Ya ezeriz ya ezdiririz. Ama en kötüsü de biçimsel mustazaflık değil, psikolojik

0: Hazreti Musa'ya karşı Firavun da söylüyordu. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a karşı Nemrut da söylüyordu. Peygamber Efendimiz'e karşı Ebu Cehiller de söylüyordu. Bütün peygamberlere buna benzer sözler söylenmişti. İnsanda kabul etmeme duygusu yatıyordu. Bu sevmediğinden dolayıdır. Nefsine uymadığından dolayıdır. Hevasına uymadığından dolayıdır. Anlayışının ve sisteminin değişeceğine olan korkudan dolayıdır. Konforunun bozulacağından dolayıdır. Ve itibarının düşeceğinden dolayıdır. Hani her taş yerinde ağırdır diye bir söz söyleriz ya, o taşı oradan kaldırıp başka bir yere koyarsanız onun ağırlığı da değişir. İşte toplum içerisinde, kendi sistemlerinde belli bir ağırlığı olduğuna inanan tüm insanlar mücadele etmişlerdir sistemlerini ve düzenlerini korumak adına peygamberlerle. Aman mevcut hal değişmesin, benim buradaki ağırlığım bozulmasın, benim buradaki konforum bozulmasın. Eğer bu bozulursa ben bozulurum, benim buradaki geleceğim bozulur, ağırlığım bozulur diye düşünüyor insan. Halbuki o insanın gerçekte ahiretteki ağırlığı bozulacaktır. O insan ahirette nefsi nefsi diye kaçacak yer arayacaktır. Belki hepimiz öyle olacağız ama o insanlar tamamen günah çukuru içerisinde böyle olacaklardır. Bunun en büyük sebebi elçileri ve elçilerin getirdiklerini reddetmeleri dolayısıyladır. Elçiler her zaman doğruları söylerler. Elçilerin izinden gider insanlar da doğruları insanlara söylemeye çalışırlar. Doğru üzere gitmeye çalışan bütün sıddıklar da doğru üzerde sabit kalan, sebat eden insanlardır. O yüzden her zaman doğruyu tercih edelim, doğrunun yanında olalım. En güzeli doğrudur, doğrunun dışındaki tüm yollar doğrudan uzaktır sevgili dostlar. Bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna geldik. İnşallah 78. ayetten itibaren önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam etmeye çalışacağız. Yolunuz açık olsun, Allah'a emanet olunuz ve onu hiç unutmayınız. Selamünaleyküm.
1: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamid Kahraman.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünya hayatına yönelik tasa ve keder, kalbe karanlık ve gam getirir. Ahiret hayatına yönelik tasa ve kederse, kalbe nur ve huzur getirir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, önce ben gideceğim bencilliğinden vazgeç. Yollarda diğer sürücülerin de hakkı var.
0: Özel efendim. 103.2

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
5: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
6: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM.
8: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 26-27. Müminlerin duası. De ki, ey mutlak otorite sahibi olan Allah'ım, sen dilediğine otorite verirsin, dilediğinden de otoriteyi çeker alırsın. Dilediğini aziz eder, dilediğini de zelil edersin. Hayrın tamamı senin elindedir. Çünkü sen her bir şeye kadirsin. Geceyi uzatıp gündüzü kısaltırsın. Gündüzü uzatıp geceyi kısaltırsın. Ve ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Ve dilediğin kimseye hesapsız rızık verirsin.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Büyük bilge Ebu Süleyman Darani rahmetullahi aleyh Rabbine niyazında şöyle demiştir: "Ey Allah'ım, sen bana günahımı sorarsan ben de sana affını sorarım. Sen bana cimriliğimi sorarsan ben de sana cömertliğini sorarım. Sen beni cehennem ateşine atarsan ben de ateştekilere seni sevdiğimi haber veririm."
2: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 38-40. Hazreti Zekeriya'nın duası. İşte o anda orada Zekeriya Rabbine şöyle dua etti:
1: Rabbim, bana katından güzel bir nesil bağışla. Çünkü sen tüm duaları işitirsin.
0: Zekeriya mihrapta ibadet ederken melekler ona seslendiler: Allah sana Allah'tan gelen bir sözü doğrulayacak, saygın bir yeri olan, nefsine hakim, salihlerden bir peygamber olacak olan Yahya'yı müjdeliyor. Cevap verdi:
1: Rabbim, ben bunca yaşlanmış, karım da kısır kalmışken benim nasıl bir oğlum olabilir?
0: Melek cevap verdi: İşte böyledir. Allah dilediğini yapar.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Araçtan inince yaya olduğunu unutma. Aracınla giderken yayaları korkutma.
2: Özel efendim. 103.2.

0: Bilmek istiyorum, dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
4: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
6: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
7: Gülperenk Değerli Retro Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin 0534 245 1808. İşte bu kadar.
8: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
9: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da patlıcan 49.99, limon 49.99, havuç 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
10: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
11: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
12: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
2: Reklamları dinlediniz.
13: Ey peygamber! Ağızlarıyla inandık deyip kalpleriyle inanmamış olanlardan ve Yahudilerden küfürde yarış edenler seni üzmesin. Onlar yalana kulak verirler, sana gelmeyen diğer bir topluluğa kulak verirler, kelimeleri yerlerinden değiştirirler. Eğer size bu verilirse alın, bu verilmezse sakının derler. Allah birini şaşırtmak isterse, sen onun için Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar öyle kimselerdir ki Allah onların kalplerini temizlemek istememiştir. Onlar için dünyada rezillik var ve yine onlar için ahirette de büyük bir azap vardır. Onlar yalana çok kulak verirler ve çok haram yerler. Eğer sana gelirlerse, ister aralarında hükmet, ister onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirirsen, sana hiçbir zarar veremezler. Eğer aralarında hükmedersen, adaletle hükmet. Şüphesiz Allah, adaletli davrananları sever.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem. Sahih-i Müslim Şerhi El-Minhaç. Yazan İmam Nevevi. Polen Yayınları. Okuyan Dinçer Akın.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammedin ve ala cemii'il enbiya'i vel murselin. İmam Nevevi'nin Sahih-i Müslim Şerhi el-Minhac'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ashab-ı Kiram'ın radıyallahu anhum faziletleri kitabı. İmam Ebu Abdullah el-Mazeri dedi ki: İnsanlar ashabın bazısının diğer bazısından faziletli olduğu hususunda ihtilaf etmişlerdir. Bir kesim biz fazilet farkını gözetmeyiz, aksine bu hususta bir şey söylemeyiz derken cumhur fazilet farkı olduğunu söylemişler. Sonra da ihtilaf ederek ehli sünnet ashabın en faziletlisi Ebu Bekir es-Sıddık'tır derken Hattabiye en faziletlileri Ömer bin Hattab'tır. Ravendiye en faziletlisi Abbas'tır, Şia Ali'dir demişlerdir. Ehl-i sünnet en faziletlilerinin Ebu Bekir sonra Ömer olduğunu ittifakla kabul etmekle birlikte cumhurları sonra Osman sonra Ali'dir demiştir. Diğer taraftan Kufeli ehl-i sünnetten bazı kimseler Ali'nin Osman'dan öncelikli olduğunu söylemişlerdir. Sahih ve meşhur olan kanaat ise Osman'ın önceliğidir. Ebu Mansur el-Bağdadi dedi ki mezhep alimlerimiz ashabın en faziletlilerinin zikredilen sıralanışa göre 4 halife olduğu, sonra onları tamamlayan 6 kişiyle birlikte aşere-i mübeşşere olduğu, sonra Bedir ehli, sonra Uhud ehli, sonra Rıdvan beyatında bulunanlar, sonra da Ensar arasında 2 akabe beyatında bulunmak meziyetine sahip bulunanlar, aynı şekilde ilk önce Müslüman olanlar, yani Es-Sabikun El-Evvelun gelir. Bunlar da İbnül Müseyyep ile bir kesimin görüşüne göre her iki kıbleye namaz kılmış olanlardır. Şabi'nin görüşüne göre ise bunlar Rıdvan Beyatine katılmış olanlardır. Ata ve Muhammed bin Kab'ın görüşüne göre ise bunlar Bedir ehlidir. Kadıyaz dedi ki aralarında İbni Abdilberr'in bulunduğu bir kesimin kanaatine göre ashab-ı kiram arasında Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında vefat etmiş olanlar ondan sonra hayatta kalanlardan daha faziletlidir. Ancak böyle mutlak bir ifade beğenilmemiş, kabul görmemiştir. İlim adamları zikredilen bu fazilet derecelendirmesinin kesin olup olmadığı, zahiren ve batinen böyle olup olmadığı, yalnız zahirde mi olduğu hususunda ihtilaf etmişlerdir. Kesinlikle böyle olduğunu söyleyenler arasında Ebul Hasan el-Aşeri de vardır. O dedi ki ashabın fazileti imamlıkta yani halifelikte ki sıralarına göredir. Bunun içtihadi ve zanni olduğunu söyleyenler arasında Ebu Bekir el-Bakillani de vardır. İbnül Bakillani bu fazilet derecelendirmesinin zahirde mi yoksa hem zahir hem batında birlikte mi olduğu hususunda ihtilaf olduğunu söz konusu etmiştir. Aynı şekilde Ayşe mi yoksa Hatice mi radıyallahu anhuma hangisinin faziletli olduğu hususunda da ihtilaf ettikleri gibi Ayşe ve Fatma'dan hangisinin faziletli olduğu hususunda da ihtilaf etmişlerdir. Allah hepsinden razı olsun. Osman radıyallahu anh'a gelince onun halifeliği icma ile sahihtir. O bir mazlum olarak öldürülmüştür. Onu bir fasıklar güruhu öldürmüştür. Çünkü öldürülmeyi gerektiren hususlar açık seçik bir şekilde bellidir. Osman radıyallahu anh ise bunu gerektirecek bir iş yapmadığı gibi ashab-ı kiramdan kimse de onun öldürülmesine iştirak etmemiştir. Onu öldürenler ancak çeşitli kabilelerin sıradan ve bayağı insanları ile ayak takımı ve seviyesiz kimseler öldürmüşlerdir. Bunlar bir araya gelip hizipleşmiş ve Mısır'dan onu öldürmek kastıyla gelmişlerdir. Hazır bulunan ashab-ı kiram da onlara karşı onu savunmaktan acze düşmüşlerdir. Bu ayaklananlar da onu muhasara edip sonunda onu şehit etmişlerdir. Ali radıyallahu anh'a gelince onun da halifeliği icma ile sahihtir. Kendisi kendi zamanında gerçek halifeydi. Başkasının halifeliği de mevzu bahis değildir. Muaviye radıyallahu anh'a gelince o da fazilet sahibi, adaletli, seçkin ashab-ı kiramdandır radıyallahu anh.
meydana gelen savaşlara gelince her bir kesimin kendisine göre doğru olduğuna inandığı bir tür kanaat ve delili vardı. Hepsi de adil idiler radıyallahu anhum. Savaşlarında olsun, başka hususlarda olsun tevil ederek davranmışlardı. Bu yaptıkları da onların hiçbirisini adaletin dışına çıkartmaz. Çünkü onlar içtihat eden kimselerdi ve onlardan sonraki müçtehitler öldürülmeyi gerektiren meselelerde olsun, başkalarında olsun ihtilafa düştükleri gibi içtihada konu olan meselelerde ihtilaf etmişlerdir. Bu hal ise onlardan herhangi birisinin eksik görülmesini gerektirmez. Bilelim ki bu savaşların sebebi ortadaki meselelerin hakkında bir takım şüpheli yanların bulunmasıydı. Bu meseleler ile ilgili ileri derecedeki şüpheler dolayısıyla içtihatları da farklılık göstermiş ve üç kısma ayrılmışlardır. Bir kısım içtihat ederek hakkın kendi tarafında olduğunu ve kendisine muhalefet edenin de bagi, yani haksızca meşru otoriteye baş kaldıran olduğunu ve dolayısıyla hak gördüğü tarafa yardımcı olup onu desteklemesi, kendi kanaatlerine göre bagi olan kimseyle de savaşmaları gerektiği kanaatine sahip olmuşlardı. Bunu da yerine getirdiler. Bu nitelikte olan bir kimse için ise kendi kanaatine göre bakilerle savaşan adaletli bir imama yardımcı olmaktan geri kalması helal olmazdı. İkinci kısım ise bunların tam aksine içtihatları neticesinde hakkın öbür tarafta olduğunu ve bundan dolayı ona yardımcı olmalarının ve o tarafa karşı baş kaldıran bakilerle savaşmanın icap ettiği kanaatine sahip olmuştur. Üçüncü bir kısım ise bu mesele hakkında şüphe ve tereddüde düşmüş ve hayret içerisinde kalmış, iki taraftan herhangi birisini tercih etmek için güçlü bir delil bulamamışlardı. Bundan dolayı her iki kesimden uzak durdular. Böyle bir uzak duruş da onlar hakkında vacip idi. Çünkü böyle bir şeyi hak ettiği açıkça görülmediği sürece Müslüman ile savaşmaya kalkışmak helal değildir. Eğer bu iki taraftan birisinin ağırlıklı olarak haklı olduğu ve hakkın onun yanında olduğu kanaatini açıkça tespit edebilmiş olsalardı, ona karşı baş kaldıran vakilerle savaşmak hususunda o tarafa yardımcı olmaktan geri kalmaları da caiz olmazdı. Bu sebeple hepsi de Allah onlardan razı olsun mazurdurlar. İşte bundan dolayı hak ehli ve icma hususunda kendisine itibar edilen kimseler hepsinin şehadetlerinin ve rivayetlerinin kabul edilmesi, adaletlerinin de kemal derecede olduğu hususu üzerinde ittifak etmişlerdir. Allah hepsinden razı olsun. Ebu Bekir Es-Siddik radıyallahu anh'ın faziletlerinden bir kısmına dair bir bab. 6119. Bana Züheyr bin Harp, Abd bin Hümeyt ve Abdullah bin Abdurrahman Eddarimi tahdis etti. Abdullah bize Habbam bin Hilal haber verdi derken diğer ikisi tahdis etti dedi. Bize Hemmam tahdis etti, bize Sabit tahdis etti. Bize Enes bin Malik'in tahdis ettiğine göre Ebu Bekir Es-Siddik kendisine tahdis edip dedi ki bizler mağaradayken tepemiz üzerindeki müşriklerin ayaklarını görünce ey Allah'ın Resulü, onlardan biri eğer ayaklarına bakacak olursa bizim de ayakları altında olduğumuzu görecektir dedim. O ey Ebu Bekir, üçüncüleri Allah olan iki kişi hakkında zannın nedir buyurdu. 6120. Bize Abdullah bin Cafer bin Yahya bin Halid tahdis etti. Bize Ma'an tahdis etti. Bize Malik Ebu Nadr'dan tahdis etti. O Ubeyd bin Huneyn'den, o Ebu Said'den rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minber üzerinde oturdu da bir kulu Allah kendisine dünya hayatının güzelliklerini vermek ile kendi nezdindekilerden birisini seçmek arasında serbest bıraktı. O da onun nezdindekileri seçti buyurunca Ebu Bekir ağladı ağladı. Sonra da babalarımız analarımız sana feda olsun dedi. Ebu Said dedi ki seçimde serbest bırakılan kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem idi. Ebu Bekir de aramızda bunu en iyi bilendi. Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz malı ile
arkadaşlığı ile insanlar arasında iyiliği en çok gördüğüm kişi Ebu Bekir'dir ve eğer bir halil, yani candan dost edinmiş olsaydım Ebu Bekir'i halil edinecektim. Fakat İslam kardeşliği, parantez içinde, daha üstündür. Mescide açılan kapılardan Ebu Bekir'in kapısı dışında hiçbir kapı bırakılmasın buyurdu. 6121. Bize Said bin Mansur tahdis etti, bize Fuleyh bin Süleyman sahip.

Şüphesiz Ebu Bekir'i halil edinedim. Ama o benim kardeşim ve benim arkadaşım sahabemdir. Hem aziz ve celil Allah sizin bu arkadaşınızı halil edinmiştir. 6123. Bize Muhammed bin el-Müsenna ile İbni Beşar lafız İbnül Müsenna'ya ait olmak üzere tahdis edip dedi ki, Abdullah Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den eğer ümmetimden bir kimseyi halil edinecek olsaydım elbette ki Ebu Bekir'i edinirdim buyurdu. 6124. Bize Muhammed bin el-Müsenna ve İbni Beşşer tahdis edip dedi ki, bize Abdurrahman tahdis etti, bana Süfyan Ebu İshak'tan tahdis etti, o Ebul Ahvas'tan, o Abdullah'tan rivayet etti. Diğer bir senette bize Abd bin Hümeyt de tahdis etti, bize Cafer bin Aun haber verdi, bize Ebu Umeys İbni Ebu Müleyke'den haber verdi, o Abdullah'tan şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben bir halil edinecek olsaydım elbette ki Ebu Kuhafe'nin oğlunu halil edinirdim buyurdu. 6125. Bize Osman bin Ebu Şeybe, Züheyr bin Harp ve İshak bin İbrahim tahdis etti. İshak bize Cerir Mugire'den haber verdi derken diğer ikisi tahdis etti dedi. O Vasıl bin Hayyan'dan, o Abdullah bin Ebul Huzeyl'den, o Ebul Ahvas'tan, o Abdullah'tan, o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den eğer ben yeryüzü halkından bir kimseyi halil edinecek olsaydım elbette ki Ebu Kuhafe'nin oğlunu halil edinirdim ama bu arkadaşınız Allah'ın halilidir buyurduğunu rivayet etti. 6126. Bize Ebu Bekir bin Ebu Şeybe tahdis etti. Bize Ebu Muaviye ve Veki tahdis etti. Diğer bir senette bize İshak bin İbrahim de tahdis etti. Bize Cerir haber verdi. Diğer bir senette bize İbni Ebu Ömer de tahdis etti. Bize Süfyan tahdis etti. Hepsi Ameş'ten rivayet etti. Diğer bir senette bize Muhammed bin Abdullah bin Nümeyr ve Ebu Said el-Eşec de lafız ikisine ait olmak üzere tahdis edip dediler ki bize Veki tahdis etti. Bize Ameş Abdullah bin Murre'den tahdis etti. O Ebul Ahvas'tan, o Abdullah'tan şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunu bilin ki ben her bir halile halilliğinden beri olduğumu ilan ediyorum. Ve eğer ben bir halil edinecek olsaydım şüphesiz Ebu Bekir'i halil edinirdim ama sizin arkadaşınız Allah'ın halilidir buyurdu. Şerh 6119-6126 numaralı hadisler. Ey Ebu Bekir, üçüncüleri Allah olan iki kişi hakkında zannın nedir? Yani üçüncüleri onlarla birlikte yardımı, desteği, hıfzı ve kendilerine doğru yolu gösterip ona yönlendirmesi ile birliktedir. Bu yüce Allah'ın muhakkak Allah takva sahibi olanlar ile ihsan edicilerle beraberdir. Nahl 128 buyruğunun kapsamı içerisindedir. Hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu konumda bile ne kadar muazzam bir tevekküle sahip olduğu anlaşılmaktadır. Aynı zamanda Ebu Bekir radıyallahu anh'ın fazileti de bu hadiste açıkça bellidir. Bu da onun en üstün menkıbelerinden birisidir. Bu lafızda onun fazileti çeşitli şekillerde ortaya çıkmaktadır. Canını feda etmesi, aile halkından, malından ve başkanlık makamından yüce Allah'a ve Resulüne itaat, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte olmak için ayrılması, onun uğrunda diğer insanlara düşmanlık etmesi, aynı şekilde canını ona siper etmesi ve diğer hususlar bunlar arasındadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah bir kulu kendisine dünya hayatının güzelliğini vermek ile nokta nokta nokta serbest bıraktı. Ebu Bekir, babalarımız, annelerimiz sana feda olsun dedi. Bütün nüshalarda burada olduğu gibi Ebu Bekir ağladı, ağladı şeklindedir. Bu da çokça ağladı. Sonra yine ağladı demektir. Zehratü dünya. Dünya hayatının güzelliğinden kasıt, dünyanın nimetleri, malı, sınırlı imkanlarıdır. Yüce Allah burada dünyalığı bahçedeki çiçeğe benzetmektedir. Sana feda olsun sözü de bu şekilde, feda olsun, feda olayım demenin caiz olduğuna delildir. Daha önce de birkaç defa açıklandı. Ebu Bekir radıyallahu anh bu ikisinden birini seçmekte serbest bırakılan kimsenin
Nebi sallallahu aleyhi ve sellem oldu.

0: bunu bildiği için ondan ayrılacak olmanın, vahyin ve onun dışındaki diğer hayırların ebediyen kesileceğini bildiğinden üzülerek ağlamıştı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bir kul diyerek bunun kimliğini müphem bırakması, marifet ehlini ve keskin anlayış sahibi uyanık kimselerin anlayışını görmek istemesinden dolayıydı. Malı ve arkadaşlığı hususunda insanlar arasında bana en çok iyilik yapmış olan kişi Ebu Bekir'dir. İlim adamlarının dediklerine göre bunun anlamı şudur: canı ve malı ile bana karşı en cömertleri ve en müsamahakarları odur. Yoksa buradaki minnet, yani iyilik, yapılan bir iyiliği başa kalkmak anlamında değildir. Çünkü böyle bir davranış sevabı iptal eden bir eziyettir ve ayrıca bunları ve başka hususları, yani iyilikleri kabul etmekte minnet Allah'ın ve Resulünündür. Eğer ben bir halil edinecek olsaydım muhakkak Ebu Bekir'i halil edinirdim. Ama İslam kardeşliği. Bir rivayette de ama o benim kardeşim ve arkadaşımdır. Bu arkadaşınızı da Allah halil edinmiştir ile ilgili olarak kadıya şunları söylemektedir. Denildiğine göre halil edinmenin asıl anlamı muhtaç olmak ve yalnızca kendisini ona vermek demektir. Buna göre Allah'ın halili her şeyi bırakıp ona yönelen, her şeyle ilişkisini kesip kendisini ona veren demektir. İhtiyacını yalnızca Yüce Allah'a arz ettiğinden ötürü bu ismin verildiği de söylenmiştir. Halillik özel oluştur diye de açıklanmıştır. Seçip üstün tutmak anlamında olduğu da söylenmiştir. İbrahim aleyhisselama halil denilmesinin sebebi onun yüce Allah için başkalarını dost edinmesi ve onun için başkalarına düşmanlık etmesi dolayısıyladır. Bir diğer görüşe göre ona halil denilmesi pek güzel hasletler ile ve kerim bir ahlak ile ahlaklanmış olmasıdır. Yüce Allah'ın onu halil edinmesi ise ona yardımcı olması ve onu kendisinden sonrakiler için imam yapmasıdır. İbn-i Fürek dedi ki, halillik sırların gizliliklerine varıncaya kadar sevginin tertemiz ve arı duru olmasıdır. Halilliğin aslının muhabbet olduğu da söylenmiştir. Bu da yardımına koşmak, lütuf ve ihsanda bulunmak demektir. Halil'in kalbinde halil edindiği kimseden başkasına yer vermeyen kimse olduğu da söylenmiştir. Hadisin anlamına gelince Yüce Allah sevgisi onun kalbinde başka birisine yer bırakmamıştır demektir. Kadıyaz dedi ki, çeşitli hadislerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haberiniz olsun ben Allah'ın Habibiyim buyurmuştur. Kelamcılar muhabbet mi halillikten yüksektir yoksa halillik mi yüksektir yoksa eşit midir hususunda ihtilaf etmişlerdir. Bir kesim her ikisi aynı anlamdadır. Habib de ancak halil olabilir. Halil de Habib'den başkası olamaz demişlerdir. Habib'in daha yüksek olduğu da söylenmiştir. Çünkü bu bizim Nebimizin sallallahu aleyhi ve sellem niteliğidir. Halil'in daha yüksek olduğu da söylenmiştir. Çünkü bizim Nebimizin sallallahu aleyhi ve sellem Yüce Allah'ın halili olduğu bu hadiste sabittir. Ayrıca bununla da Allah'tan başkasını halil edinmediği ve diğer taraftan Hatice'ye, Ayşe'ye, babasına, Usame'ye, babasına, Fatıma'ya, iki oğluna ve başkalarına sevgi beslediği de tespit edilmiştir. Yüce Allah'ın kulunu sevmesi ise kendisine itaat etme imkanını vermesi, onu koruması, tevfikini ihsan buyurması, lütuflarını ona kolaylaştırması, hidayeti kolaylaştırması ve rahmetini üzerine bol bol göndermesidir. Bunlar Allah'ın sevgisinin göstergeleridir. Bunun gayesi, yani son noktası ise kalbindeki perdeleri onu basireti ile görünceye kadar açmasıdır. Böylelikle sahih hadiste dediği durum gibi olur. Ben onu sevdim mi artık kendisiyle işittiği kulağı, kendisiyle gördüğü gözü olurum. Kadıyaz'ın açıklamaları bunlardır. Ebu Hureyre'nin ve ondan başka diğer sahabenin radıyallahu anhum ben halilimi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken dinlemesi buna aykırı değildir. Çünkü sahabe açısından herkesi bırakıp yalnızca Nebi sallallahu aleyhi ve selleme muhabbet beslemesi güzel bir şeydir. Ebu Bekir'in mescide açılan kapısından başka mescitte açılan bir kapı bırakılmasın. Buradaki hav, he, iki oda yahut iki ev ve buna benzer şeyler arasındaki küçük kapıya denilir. Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh'ın açık bir fazileti ve özelliği vardır. Yine hadis-i şerifte mescitlere önemli bir ihtiyaç için olması hali dışında kapılarından başka küçük kapı ve benzeri yerlerden mescitlere girip çıkmanın engelleneceği de anlaşılmaktadır. Şunu bilin ki her bir haliyle halilliğinden beri olduğumu ilan ediyorum. Buradaki hil, halil ve hille halillik kelimelerinde hı harfi kesrelidir. Birincisinin kesreli olacağı üzerinde ittifak vardır. Bu da halil anlamındadır. İkincisi ise bütün nüshalarda bütün raviler tarafından hı harfi kesrelidir. Kadı Yaz da hepsinden bu şekilde nakletmiş olup şöyle demiştir. Ama doğru ve daha uygunu fetalı okunmasıdır. Bu kelime ve aynı kökten türeyen diğer benzerleri kardeşlik ve samimi arkadaşlık, sadakat anlamındadır demiştir. Buna göre hadisin bu ibaresi ben halilliği gerektiren o arkadaşlığından beri uzak olduğumu ona bildiririm demek olur. Kadı Yaz'ın açıklamaları bunlardır ama kesreli söyleyiş de rivayetlerde geldiği şekilde sahihtir. Bu da ben onu halil edinmekten uzaklaşmış olduğumu ona ilan ederim demek olur. İbnül Esir bu kelimenin hı harfinin hem keseli hem fetalı olarak rivayet edildiğini ve her ikisinin de hı harfi öteli olup sadakat arkadaşlık anlamındaki hulle ile aynı anlamda olduğunu belirtmiştir. 6127 bize Yahya bin Yahya tahsis etti. Amr bin el-As'ın haber verdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini Zadus Selasil ordusunun başında komutan olarak göndermişti. Ben ona geldiğimde insanlar arasında en sevdiğin kimdir dedim. O Ayşe'dir buyurdu. Ben erkeklerden demek istiyorum dedim. O onun babasıdır buyurdu. Ben sonra kim dedim. O Ömer'dir buyurdu ve arkasından daha başka adamları saydı. Şerh kendisini Zatüs Selasil ordusunun başında komutan olarak gönderdi. Selasil isminde birinci sin fetalı, ikinci keselidir. Burası Şam taraflarında Cüzam oğullarına ait bir sudur. Kimileri de birinci sin ötreli telaffuz edilir. Sülasil demiştir. Nitekim İbnül Esir de En Nihaye Fi Garibil Hadis adlı eserinde şöyle zikretmiştir. Zannederim o bunu Cevheri'nin Sıhhahindeki sözlerinden hareketle söylemiştir. Fakat onun bu söylediklerinde buna delil yoktur. Meşhur olan ve bilinen fetalı söyleneceğidir. Bu gaza hicretin 8. yılı Cuma'del Ahire ayında olmuştu. Mute Savaşı ise yine 8. yıl Cuma'dul Ula ayında bundan önce cereyan etmişti. Hafız Ebu Kasım İbn Asakir dedi ki Zatüs Selasil Megazi bilginlerinin zikrettiklerine göre Mute'den sonra olmuştur. Yalnız İbn İshak ondan önce olmuştur demiştir. İnsanlar arasında en sevdiğin kişi kimdir? Nokta nokta nokta daha başka adamlar saydı. Bu Ebu Bekir, Ömer ve Ayşe radıyallahu anhum'un faziletlerinin büyüklüğünü açıkça ifade eden bir hadistir. Ayrıca Ehl-i Sünnet'in önce Ebu Bekir'i sonra da Ömer'i bütün ashab-ı kiramdan faziletli görmek şeklindeki kanaatleri lehine de açık bir delalet vardır. 6128 bana El-Hasan bin Ali El-Hulvani de tahsis etti. Bizi Cafer bin Avn Ebu Umeys'ten tahsis etti. Diğer bir senette bizi Abd bin Hümeyt de lafız ona ait olmak üzere tahsis etti. Bize Cafer bin Avn haber verdi. Bize Ebu Umeys İbni Ebu Müleyke'den haber verdi. Ayşe radıyallahu anhaya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer birisini yerine halife olarak tayin edecek olsaydı kimi halife tayin ederdi diye sorulması üzerine onun Ebu Bekir dediğini bunun üzerine ona peki Ebu Bekir'den sonra kimi diye sorulunca Ömer dediğini sonra ona Ömer'den sonra kimi diye sorulunca Ebu Ubeyde bin el-Cerrah dediğini ve sonra da bunun isminde durduğunu dinledim. Şer Ayşe radıyallahu anhaya nokta nokta soruldu. yani son olarak Ebu Ubeyde'nin adını söyleyip durdu. Bu da ashab-ı kiramın icma ile birlikte halifelikte öncelik sırasının Ebu Bekir'e sonra da Ömer'e ait olduğu hususunda ehl-i sünnetin lehine bir delildir. Ayrıca ehl-i sünnetin Ebu Bekir'in halifeliği Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tarafından açıkça halife olmasına dair açık bir nas'ı ile olmayıp aksine onu halife tayin etmek için ashab-ı kiramın icma ile onunla akit yapıp fazileti dolayısıyla onu öne geçirdiklerine delildir. Eğer ortada onun ya da başkasının hakkında bir nas bulunmuş olsaydı, Ensar ile başkaları arasında akitten önce herhangi bir anlaşmazlık görülmezdi. Diğer taraftan bu nas'ı bilen kimse bu bildiğini mutlaka zikreder. Onlar da onu kabul ederlerdi ama akitten önce birbirleri arasında anlaşmazlık görüldü. Ortada da büyük bir nas yoktu. Bundan sonra Ebu Bekir'in halifeliği üzerinde ittifak edilip bu şekilde karar kılındı. Şia'nın iddia ettiği Ali hakkında nas'ın bulunduğu, ona vasiyetin olduğu ise batıldır. Müslümanların ittifakıyla asılsıdır. Aynı zamanda Ali zamanında dahi onların bu iddialarının batıl olduğu üzerinde ittifak vardır. Bizzat onları ilk yalanlayan kişi Ali radıyallahu anh'dır. O, bizim yanımızda şu sahifenin dışında bize özel yazılmış bir şey yoktur sözüyle onları yalanlamıştır. Eğer yanında başka bir nas yani metin, tavsiye vesaire bulunmuş olsaydı onu mutlaka zikrederdi. Herhangi bir günde onun bunu zikrettiği de nakledilmediği gibi bunu kendisine zikreden kimse de çıkmamıştır. Allah en iyi bilendir. 6129. Bana Abbad bin Musa da tahsis etti. Bize İbrahim bin Sa'd tahsis etti. Bana babam Muhammed bin Cübeyr bin Mut'im'den haber verdi. O babasından rivayet ettiğine göre bir kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir şey hakkında soru sordu. O da daha sonra kendisine dönmesini emir buyurdu. Kadın, ey Allah'ın Resulü, ya geldiğimde seni bulamayacak olursam dedi. Babam dedi ki bu sözleriyle sanki ölümü kastediyordu. Allah Resulü, beni bulamazsan Ebu Bekir'e gelirsin buyurdu. 6130. Bunu bana Haccac bin Eşşair de tahsis etti. Bize Yakup bin İbrahim tahsis etti. Bize babam babasından tahsis etti. Bana Muhammed bin Cübeyr bin Mutim'in haber verdiğine göre babası Cübeyr bin Mutim kendisine şunu haber verdi. Bir kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek bir şey hakkında onunla konuştu. O da kendisine bir hususu emretti deyip hadisi Abbad bin Musa'nın hadisi ile aynı şekilde rivayet etti. Şerh 6129-6130 numaralı hadisler. Bu Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadisten sonra ey Allah'ın Resulü, gelir de seni bulamazsam demesi üzerine beni bulamazsan Ebu Bekir'e gel buyurduğu hadiste ise yine Ebu Bekir radıyallahu anh'ın halifeliğine dair açık bir nas ya da buna dair bir emir bulunmamaktadır. Aksine bu şanı yüce Allah'ın kendisine bildirmiş olduğu gaybe dair bir haber vermesinden ibarettir. Allah en iyi bilendir. 6131. Bize Ubeydullah bin Said tahsis etti. Bize Yezid bin Harun tahsis etti. Bize İbrahim bin Sa'd haber verdi. Bize Salih bin Kaysan Zühri'den tahsis etti. O Urve'den rivayet ettiğine göre Ayşe radıyallahu anha dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalığı sırasında bana baban Ebu Bekir'i ve kardeşini çağır da bir yazı yazdırayım. Çünkü ben herhangi bir temenni edenin temenni etmesinden ve bir kimsenin ben daha layıkım demesinden korkarım. Oysa Allah da müminler de Ebu Bekir'den başkasını kabul etmez buyurdu. Şerh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ayşe radıyallahu Anha'ya bana baban Ebu Bekir'i ve kardeşini çağır buyruğu bazı güvenilir nüshalarda bu şekilde ene evla ben daha layıkım yerine ene vela şeklindedir. Bu da yani ben bu işte daha bir hak sahibiyim diyecektir. Oysa durum onun dediği gibi değildir. Aksine Allah da müminler de Ebu Bekir'den başkasını kabul etmez demektir. Bazı nüshalarda da en evla yani ben halifeliği daha çok hak ediyorum şeklindedir. Kadıyaz dedi ki bu rivayet ondan daha iyidir. Bazıları ise bunu enne veli diye nun şeddesiz ve lam keseli olarak rivayet etmiş olup ben daha bir hak sahibiyim ve hilafet benimdir demek olur. Bazılarından da bu ene vellahu diye nakledilmiştir ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu görevi kendisine verdiği kişi benim anlamındadır. Bazıları da bunu enna vellahu diye nunu şeddeli olarak okumuşlar ki onu nasıl bu görevi getirdi, görevlendirdi demek olur. Bu hadis-i şerifte Ebu Bekir es-Sıddık radıyallahu anh'ın faziletine açıkça bir delalet bulunduğu gibi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tarafından da vefatından sonra gelecekte ne meydana geleceğini ve Müslümanların da halifelik akdini ondan başkasıyla yapmayı kabul etmeyeceklerini haber vermektedir. Yine bu hadiste bir anlaşmazlığın ortaya çıkacağına da işaret vardır. Bütün bunlar meydana gelmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Bekir radıyallahu anh ile birlikte Ayşe radıyallahu anh'ın kardeşinin de gelmesini istemesine gelince maksat bu belgeyi onun yazacak olmasıdır. Nitekim Buhari'deki rivayette de ben Ebu Bekir ve oğluna haber gönderip bir ahitname yazmak istedim denilmektedir. Buhari'nin bazı ravileri de medli elif ile ve atihi ona gitmek şeklindedir. Kadıyaz dedi ki kimisi bunun doğru olduğunu söylemiş ise de onun bu dediği gibi değildir. Aksine doğru şekil B ve Nun ile İbnihi oğluna şeklidir. Bu ise Ayşe radıyallahu anh'ın kardeşidir. Nitekim Müslim'in rivayetindeki kardeşinin lafzı buna açıklık getirmektedir. Diğer taraftan Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin onun yanına gitmesi imkansız ya da çok zor idi. Çünkü cemaatle namaza dahi katılamıyordu. İnsanlara namaz kıldırmak üzere Ebu Bekir es-Sıddık radıyallahu anh'ı yerine tayin etmiş. Ayrıca Ayşe radıyallahu anh'ın evinde hastalığını geçirmek için izin istemişti. 6132 bize Muhammed bin Ebu Ömer el-Mekki tahsis etti. Bize Mervan bin Muaviye el-Fezari Yezid ki o İbni Kaysan'dır'dan tahsis etti. O Ebu Hazim el-Eşcai'den, o Ebu Hureyre'den şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bugün sizden kim oruçlu olarak sabah etti buyurdu. Ebu Bekir ben dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bugün aranızdan kim bir cenazenin arkasından gitti buyurdu. Ebu Bekir ben dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bugün aranızdan kim bir yoksula yemek yedirdi. Ebu Bekir ben dedi. Allah Resulü bugün aranızdan kim bir hasta ziyaret etti buyurdu. Ebu Bekir ben dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hasletler bir kişide bir arada bulunacak olursa mutlaka cennete girer buyurdu. Şerh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bugün aranızdan kim oruçlu olarak sabahı etti? ... mutlaka cennete girer. Hadisi hakkında Kadıyaz yani cennete hesaba çekilmeden çirkin amelleri dolayısıyla da cezalandırılmadan girecektir. Yoksa yalnız iman etmek dahi Yüce Allah'ın lütfu ile cennete girmeyi gerektirir. 6133 bana Ebu Tahir Ahmet bin Amr bin Serh ve Harmele bin Yahya tahdis edip dedi ki bize İbni Vehb haber verdi, bana Yunus İbni Şihab'dan haber verdi. Bana Said bin el-Müseyyep ve Ebu Seleme bin Abdurrahman'ın tahdis ettiğine göre her ikisi Ebu Hureyre radıyallahu anh'ı şöyle derken dinlemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bir adam üzerine yük vurmuş olduğu bir ineği gütmekteyken o inek ona dönüp ben bunun için yaratılmadım. Aksine ben ancak araziyi sürmek için yaratıldım dedi. İnsanlar hayretle ve korkarak Subhanallah inek konuşur mu dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz ben buna iman ediyorum. Ebu Bekir de Ömer de buyurdu. Ebu Hureyre dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bir zamanlar bir çoban koyunlar arasında bulunuyorken ona bir kurt hücum etti ve aralarından bir koyun kaptı. Çoban arkasına gitti ve nihayet o koyunu ondan kurtarınca kurt ona dönüp dedi ki peki bunların benden başka çobanlarının olmayacağı bir gün olan o yırtıcı günde bunlara kim bakacak dedi. Bunun üzerine insanlar Sübhanallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de muhakkak buna ben iman ediyorum. Ebu Bekir de Ömer de buyurdu. 6134 bana Abdülmelik bin Şuayb bin el-Leys de tahsis etti. İbn-i Şihab'dan bu isnat ile koyun ve kurt olayını zikretmekle birlikte inek kıssasını zikretmedi. 6135. Bize Muhammed bin Abbad da tahsis etti. Bize Süfyan bin Uyeyne tahsis etti. Diğer bir senette bana Muhammed bin Rafi tahsis etti. Bize Ebu Davud el-Haferi Süfyan'dan tahsis etti. Her ikisi, yani Süfyan ile Ebu Davud, Ebu Zinad'dan, o Areç'ten, o Ebu Seleme'den, o Ebu Hureyre'den, o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den, Yunus'un Zühri'den naklettiği hadis ile aynı manada rivayet etti. İkisinin hadisinde de inek ve koyun birlikte zikredilmekle birlikte her ikisi de hadisi rivayetlerinde dedi ki, Ebu Bekir de Ömer de orada bulunmadıkları halde şüphesiz ki buna ben iman ediyorum. Ebu Bekir de Ömer de buyurdu. 6136. Bunu bize Muhammed bin el-Müsenna ve İbni Beşşar da tahdis edip dedi ki, bize Muhammed bin Cafer tahdis etti, bize Şube tahdis etti. Diğer bir senette bize Muhammed bin Abbad da tahdis etti, bize Süfyan bin Uyeyne Misar'dan tahdis etti. İkisi Sa'd bin İbrahim'den, o Ebu Seleme'den, o Ebu Hureyre'den, o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den diye rivayet etti. Şerh 6133-6136 numaralı hadisler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ineğin ve kurdun konuşması ile insanların bundan hayret etmeleri halinde Ebu Bekir ve Ömer orada bulunmamakla birlikte şüphesiz ben buna iman ediyorum. Ebu Bekir de Ömer de buyurması ile ilgili olarak ilim adamları şunu söylemişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bunu söylemesinin sebebi onların imanlarının sadakatini, yakinlerinin kuvvetlerini ve yüce Allah'ın mutlak egemenliğini, kudretinin kemalini mükemmel derecede bildiklerini bilip onlara güvendiği için söylemiştir. Hadiste Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhum'un açık bir fazileti söz konusudur. Yine hadiste evliyanın kerametinin ve olağanüstü hallerin görülmesinin caiz olduğu anlaşılmaktadır ki hak ehlinin görüşü yani mezhebi budur. Mesele daha önceden de geçmiş bulunmaktadır. Kurt, onların benden başka çobanlarının bulunmayacağı o yırtıcı günde onlara kim bakacak ibaresinde seb'u yırtıcı kelimesi B harfi ötreli ve sakin seb diye de rivayet edilmiştir. Çoğunluk ötreli rivayeti nakletmişlerdir. Kadiyas rivayet ötre iledir derken bazı dil bilginleri sakindir demişlerdir. Bu dil bilginleri ise burayı kıyamet gününde mahşerin yanında gerçekleşeceği yerin bir adı olarak kabul etmişlerdir. Yani kıyamet gününde ona kim bakacak anlamındadır. Bazı bir dil bilginleri ise bunun kıyamet gününün bir adı olmasını kabul etmemektedir. Kimi dil bilginleri de şöyle demiştir. Sebatul Esed aslanı çağırmak halinde kullanılır. Buna göre anlam o korku gününde. Yani feza günü ona kim bakacak demek olur ki kıyamet günü de feza, korku, dehşet günüdür. Maksadın şu olma ihtimali de vardır. O ihmalin olacağı o günde ona kim bakacak? Bu da ihmal etmek anlamındaki esbaa fiilinden gelmiş olur. Kimileri de B harfi sakin olarak sebu aslında onların cahiliye dönemindeki bir tören günleriydi. O günde oyunla uğraşıyorlar, bu sebeple de kurt koyunları yerdi. Davudi dedi ki sebu gününden kasıt yırtıcı hayvanın seni onların yanından kovalayıp uzaklaştıracağı ve böylelikle aralarında benim kalacağım ve sen sürüyü bırakıp kaçtığın için sürünün benden başka çobanının olmayacağı gündür. O vakit ben o koyunlara dilediğimi yapacağım. Kadıyaz'ın açıklamaları bunlardır. İbnül Arabi dedi ki burada kelimede B harfi sakindir. Bu da kıyamet günü yahut korku ve dehşet günü demektir. Başkaları ise onun bu açıklamasını benden başka çobanlarının olmayacağı gün ibaresi dolayısıyla bunu kabul etmemektedir. Kıyamet gününde ise kurt sürünün çobanı olmayacağı gibi sürü ile alakası da olmayacaktır. O halde sayı olan diğerlerini söyledikleridir. Zaten buna insanların sürülerini çobansız olarak bırakacakları, fitnelerin baş göstereceği zaman ile alakalı hadislerde işaret etmiştir. Orada belirtildiği üzere bu zamanda sürüler yırtıcı hayvanların talanına bırakılacaktır. Bundan dolayı burada yırtıcı hayvandan çobanı diye söz edilmiştir. Tek başına onunla kalacak anlamındadır. Buna göre B harfi öteli sebu olur. Allah en iyi bilendir. İmam Nevevi'nin Sahih-i Müslim Şerhi El-Minhac'a kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.
1: Sahih-i Müslim Şerhi El-Minhac. Yazan İmam Nevevi. Polen Yayınları. Okuyan Dinçer Akın.

Ey kitap ehli! Dininizde taşkınlık etmeyin ve Allah hakkında ancak doğru olanı söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih, sadece Allah'ın elçisi, Meryem'e atmış olduğu kelimesi ve ondan bir ruhtur. Allah'a ve peygamberlerine inanın, Allah üçtür demeyin. Kendi yararınız için buna son verin. Muhakkak ki Allah tek bir ilahtır. O, çocuk sahibi olmaktan yücedir. Göklerdeki ve yerdekilerin hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. Hiçbir zaman Mesih de Allah'ın bir kulu olmaktan çekinmez. Allah'a yakın melekler de. Kim O'na kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa bilsin ki O, onların hepsini huzurunda toplayacaktır.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
0: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler onuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun Ahad de, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi Ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi İbrahim Nehai rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Tarihte helak olmuş topluluklar ancak üç şeyi yapmalarından dolayı helak olmuşlardır. Çok konuşmak, çok yemek, çok uyumak.
2: Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 23. Adem ile Havva'nın duası. Her ikisi de:
1: Rabbimiz, biz kendi kendimize zulmetmişiz. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan kesinlikle kaybedenler arasına gireriz, dediler.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafikte en büyük ceza kazadır.
0: Özel efendim. 103.2

0: Özel FM hatırlatıyor. Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Hiç düşündünüz mü? Siz kimsiniz ve dünya üzerindeki hayatınızın amacı nedir? Sizi ve diğer tüm varlıkları yaratan Allah'a karşı sorumluluklarınız nelerdir? Unutmayın ki bu soruların cevapları size önemli gibi gelen diğer tüm konulardan daha önemlidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM. Ya.

El mümin, güven veren, kullarına emniyet veren, kalplere huzur, gönüllere güven veren Rabbimiz. Ey mümin olan Allah'ım, biz bazen yarını düşünür, yarının yükünü bugünden taşırız. Henüz gelmemiş günlerden korkar, olmamış şeylerin endişesiyle bugünümüzü tüketiriz. Oysa sen varsın, sen bizi bizden daha iyi bilirsin. Bizim göremediğimizi sen görür, bizim bilemediğimizi sen bilirsin. Ey Rabbimiz, kalbimize sana güvenmeyi öğret. Korktuğumuzda sana sığınmayı, çaresiz kaldığımızda sana dayanmayı, yolumuzu göremediğimizde senin rehberliğine teslim olmayı nasip eyle. Bizi insanların verdiği güvene muhtaç bırakma. Malımıza güvenip aldanmaktan, makamımıza güvenip kibirlenmekten, gücümüze güvenip acizliğimizi unutmaktan koru. Bize öyle bir iman ver ki kaybettiğimizde yıkılmayalım. Geciken bir duada ümidimizi kaybetmeyelim. Kapılar kapandığında senin kapının açık olduğunu bilelim. Ey mümin olan Rabbimiz, kalplerimize emniyet indir. Evlerimize emniyet ver. Çocuklarımızı muhafaza eyle. Ailemizi korkulardan, fitnelerden, görünür ve görünmez kötülüklerden koru. Bizi de başkaları için güvenilir insanlar eyle. Bizden kimse korkmasın. Dilimizden çıkan sözden, elimizden gelen davranıştan, kalbimizde taşıdığımız niyetten insanlar emin olsun. Bizi kendisinden insanlara zarar gelmeyen, aksine güven ve iyilik yayılan kullarından eyle. Ey mümin, imanımızı korkuyla değil, sana güvenle güçlendir. Kalbimize öyle bir teslimiyet ver ki, hayatımızın kontrolünü tamamen elimizde tutamayacağımızı kabullenebilelim. Bize düşen gayreti gösterelim. Sonucu sana bırakalım. Çünkü sen müminsin. Sen güven verensin. Sen kullarının sığındığı, korkuların karşısında kalplerin dayandığı Rabbimizsin. Korktuğumuzda sana, sevindiğimizde sana, düştüğümüzde sana, yükseldiğimizde sana yönelelim. Bizi sana güvenen, sana teslim olan ve senin güvenine layık olmaya çalışan kullarından eyle.

0: Özel FM hatırlatıyor. Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Saat 24. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net. Subhanellezi esra bi abdihi leylen min el mescidil haram ila el mescidil aqsa allazi barakna havlehu لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.
2: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM
3: 103.2.
4: Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası. Her şey Allah'ın nimetidir. Muhterem cemaat, Cenab-ı Hakk'ın insanlar üzerindeki nimetleri sınırsızdır. Biz bu nimetlerin pek azını idrak edebiliriz. İdrak edebildiğimiz nimetler de ekseriyetle açık nimetler sınıfına girerler. Açık nimetler Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği nimetlerdir. Gizli nimetler ise bizlere vermediği şeylerdir. Bir misalle söylersek daha iyi anlaşılır. Mesela Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun bizi hastalıklardan, felaketlerden, musibetlerden, kazalardan, belalardan korunması, muhafaza altına alması gizli nimetlerdendir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu insanlar üzerindeki gizli nimetlerden bahsedip sayarken mealen şöyle buyurur: "Görmez misiniz? Allah göklerde olan ay, güneş, yıldızlar ve bulutlar gibi varlıkları, yerde olan hayvanları, denizleri, nehirleri ve madenleri sizin emrinize verdi. Açık ve gizli nimetleri üzerinize tamamladı." Bir başka ayette Nahl suresi 66. ayet-i kerimede gizli ve açık nimetlerden bahsederek dikkatimiz çekilir. Bu ayetlerden birinin meali de şudur: "Sağmal hayvanlarda sizin için elbette bir ibret vardır. Size onların karınlarındaki fışkı ile kan arasından, içenlerin boğazlarından kolaylıkla geçen dupduru ve tertemiz bir süt içiriyoruz. Hurma ağaçlarının meyvelerinden, üzümlerinden, arıların karınlarından çeşitli renkte ve tatlı yiyecekler, içecekler çıkar. Bunlarda insanlar için şifa vardır. Düşünenler için bunlar büyük ders olurlar." Nahl suresi 66, 67, 68 ve 69. ayet-i kerimeler. Muhterem cemaat, aynı topraktan yiyen, aynı güneşten ısınan ve aydınlanan, aynı havayı soluyan insanların ve hayvanların renkleri birbirlerinden ayrı. Koyun ot yiyor, et oluyor, süt oluyor, kan oluyor, gübre oluyor, kemik oluyor. Kan süte renk vermiyor, gübre ete koku vermiyor. Teknoloji harikası buzdolaplarımızda alt gözdeki yemek tabağından üst gözdeki yemeğe koku sirayet ediyor. Bunlar da aklı olanlar için ne büyük ibretler vardır. Muhterem cemaat, altın da insanlar için bir nimettir. Ama her taraf altın olsaydı, toprağımız altın olsaydı, evleri, yolları altın ile yapsaydık, o zaman gram gram toprak alır satardık, saklardık. Bunlar ne büyük ibretlerdir. Allah Celle Celaluhu, işiten toplumlar için ibret vardır. Aklını çalıştıranlar için ibret vardır. Düşünenler için ibretler vardır, buyurmaktadır. Muhterem cemaat, Kur'an'da iki şifadan bahsediliyor. Biri Nahl suresindeki 69. ayette, arı balında bizim için şifa olduğu ifade ediliyor. Yiyecek ve içeceklerin kullanım şekillerinin anlatımıyla olan şifa. İkincisi de toplumsal hastalıklara, hukuki hastalıkları, bazen de ruhsal hastalıklara şifa olmak üzere Kur'an-ı Kerim indirmiştir. Muhterem cemaat, her gün zamanımızın büyük bölümü vasıtaların üstünde ve arasında geçiyor. Her gün onlarca defa trafik kazasından korunuyor olmamız Allah'ın bizlere bir nimetidir. Organlarımızın hastalanmaması Allah'ın bir nimetidir. Konuşuyor, işitiyor, tutuyor, yürüyor olmamız Allah'ın bir nimetidir. Yağmur tanelerinin yıldırım gibi zarar vermemesi Allah'ın birer nimetidir. Bütün bunları sayarak belirtmemizin imkanı da yoktur. Öyleyse şu ifadelerle meseleye noktayı koyalım. Allah'ın üzerimizdeki nimetleri sınırsızdır. Açık ve gizli nimetler olarak ifade edebileceğimiz bu nimetlere hem şükredelim hem de bunları akledelim. Mevlüt Özcan, Milli Gazete.
0: Müzik
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente, halaktani ve ana abdu.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
2: Çok sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en içten, en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Bu birlikteliğimizde inşallah kitabınızın 56. sayfasında yer alan alıştırmalardan 5 numaralı cümleyi çalışacağız. Bu cümleyi çalışarak programımıza başlayacağız. Bu alıştırmaların bir önceki sayfada, sayfa 55'te yer alan talimatında şöyle bir ifade vardı. Ayyin esma'el fa'ilin vel mef'ulin fil cümelil atiye وَذْكُرْ أَصْلَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا وَالْفِعْلَ الَّذِي اشْتُقَّ مِنْهُ وَنَوْعَ هَذَا الْفَعْلِ. Aşağıdaki cümlelerdeki ismi fail ve ismi mef'ulleri tayin et ve bunlardan her birinin aslını söyle. Yine aynı şekilde bu ismi fail ve ismi mef'ullerin kendilerinden türediği fiili ve bu fiilin türünü beyan et şeklinde bir talimat vardı. Sayfa 55'te 16. alıştırmada kaydedilen bu talimatın ilk cümlesini, Ebi Gadin cümlesini okuduk ve bu cümlede yer alan Gadin kelimesinin kada yakdi fiilinden ismi fail olduğunu ifade ettik. Sayfa 56'nın başında yer alan 2 numaralı cümle Ma ecmele hazel beytel mebniye bil hacer cümlesinde el mebni kelimesinin bena yebni fiilinden elde edilen ismi mef'ul olduğunu ifade ettik. Bu ismi mef'ulün, yani el mebni ismi mef'ulünün aslının mebnuyun olduğunu da kaydedelim bu arada. El mebni ismi mef'ulünün aslı mebnuyun ya da el mebnuyu marife olarak düşünecek olursak. 3 numaralı cümlede esaimun ente cümlesinde saim kelimesinin same yasumu fiilinden elde edilen bir ismi fail olduğunu söyledik. Aslının savimun olduğunu yanlış hatırlamıyorsam ifade etmedik. Bunu da ifade etmiş, eklemiş olalım. Saim ismi failinin aslı savimun. Dördüncü cümlede uhibbul lahmel meşviyye vel beydal makliyye cümlesinde el meşvi kelimesinin şeva yeşvi fiilinden türeyen ve el beydal makli ifadesindeki el makli kelimesinin de gala yakli fiilinden türeyen ismi mef'uller olduğunu ifade ettik. Bu cümlelerde yer alan el meşvi ve el makli ismi mef'ullerinin asıllarını şayet söylemediysek asıllarını da söyleyelim. El meşvi ismi mef'ulünün aslı el meşvuyu, el makli ismi mef'ulünün aslı da el makluyu. Asıllarında bu şekilde ifade etmiş olalım. Meşviyun aslı meşvuyun ve makliyunun aslı makluyun. 5 numaralı cümle eddalu alel hayri kefailihi. Programımızın bir önceki bölümünde bu cümleyi okuduk. Hayra delalet eden, hayra kılavuzluk eden, önderlik yapan, onu işleyen gibidir anlamını taşır bu cümle dedik. Ancak tahlilini yapmadık. Yani bu cümlede yer alan ismi fail ve ismi mef'ul şayet varsa beyan etmedik. Programımızın bu bölümünde şu dakikaya kadar geçtiğimiz derse bir tekrar etmiş olduk. Şimdi bu cümle 5 numaralı cümlede yer alan اَدَّالُ عَلَى الْخَيْرِ كَفَائِلِهِ cümlesinde yer alan ismi failleri ifade edelim. اَدَّالُ kelimesi دَلَّ يَدُلُّ fiilinden ismi faildir. كَفَائِلِهِ ifadesindeki fail de yine فَعَلَ يَفْعَلُ fiilinin ismi failidir. دَلَّ يَدُلُّ fiili aksam-ı seb'adan muda'af fiil sınıfına girer. Fe'ale yef'alu fiili ise salim fiiller ya da diğer adıyla sahih fiiller sınıfına girer. Bu cümlede yer alan eddallu ismi failinin aslı dalilun şeklindedir. Yani eddallilu. Marife düşünürseniz eddallilu. Nekra düşünürseniz dalilun. Altıncı cümleye geçelim. Galet li ummi melabisuke mağsuletun ve mekviyetun. Annem bana elbiselerin yıkanmış ve ütülenmiştir dedi. Bu anlamı taşıyan bu cümlede mağsuletun ve mekviyetun kelimeleri ismi mef'uldür. Mağsule ismi mef'ulu gasele yasilu fiilinden türemiş. Mekviye ismi mef'ulu ise keva yekvi fiilinden elde edilmiştir. Gasele yasilu aksam-ı seb'ada sahih fiiller sınıfında yer alan bir fiilken keva yekvi fiili aksam-ı seb'anın lefif fiiller sınıfında yer alır. Lefifi makrun sınıfındadır. Son iki harfinin illetli olması itibariyle mekviyetun ismi mef'ulünün aslı mekvuyetundur. Ya da sondaki ta marbutayı düşünmeyecek olursak mekvuyun. Mekviyun ismi mef'ulünün aslı mekvuyun şeklindedir. Yedinci cümleye geçiyorum sevgili öğrencilerim. Raca'at Aişetu minet ta'ifi fil usbu'il madi. Aişe Taif'ten geçen hafta döndü anlamını taşıyan bu cümlede cümlenin sonunda yer alan el madi kelimesi meda yemdi fiilinden türeyen bir ismi faildir. El-madi kelimesi marife kullanıldığında sonundaki ya zahir olur. Nekra kullanılırsa madin şeklinde okunur. Sekizinci cümle la tehaf fe inne sirrake mesunun. La tehaf korkma fe inne sirrake mesunun. Senin sırrın saklıdır. Sırrın korunmuştur anlamını taşıyan bu cümledeki mesunun ifadesi sane yesunu fiilinden türeyen bir ismi mef'uldür. Mesunun ismi mef'ulünün türediği fiili tekrar edeyim. Sane yesunu. Bu fiilden türeyen mesunun ismi mef'uldür. Aslı mesvunun şeklindedir. Aslı neymiş efendim? Mesunun ismi mef'ulünün mesvunun şeklindedir. Kendisinden türediği sâne fiili aksam-ı seb'anın ecvef fiil, ecvefi vavi fiil sınıfını teşkil eder. Bu sınıfa dahildir. Dokuzuncu cümlede eynel mes'ulu anil imtihani ifadesi var. Evet, sınavdan sorumlu olan nerede anlamındaki bu cümlede el mes'ul kelimesi se'ele yes'elu fiilinden ismi mef'uldür. Mes'ul kelimesi, evet, hangi fiilden türemiş dedik? Se'ele yes'elu fiilinden türemiş. Peki kendisinden türediği se'ele fiili aksam-ı seb'anın mehmuz fiil sınıfını oluşturur. Bu sınıfa dahildir. Mehmuz fiillerin 3 türü vardır malumunuz. Mehmuzul fa, mehmuzul ayn ve mehmuzul lam şeklinde. Bunlardan mehmuzul ayn sınıfına girer. Mehmuzul ayn diye adlandırılan fiillerin çatısı altında bulunur. Peki efendim, 10 numaralı cümleye geçelim. Ela tezalu naimen, kum fekad uzzine lil asri. Ela tezalu naimen, hala uyuyor musun? Kum fekad uzzine lil asri. Kalk, ikindi için ezan okundu. Evet, kalk, ikindi için ezan okundu. Bu cümlede ela tezalu naimen ifadesindeki naim kelimesi name yenamu fiilinden ismi faildir. Aslı navimundur. Naim kelimesinin aslı navimdir. Name yenamu fiili aksam-ı seb'anın ecbef fiil sınıfına girer. Ecbef fiil sınıfı içerisinde yer alır. 11. cümle la tukbelus sil'atul mebi'atu. Satılan mal geri alınmaz, kabul edilmez anlamındaki bu cümlede el mebi'atu kelimesi, ki es-sil'a kelimesinin sıfatı durumundadır burada. El mebi'atu ismi mef'uldür. Aksam-ı seb'anın ecbef fiil sınıfına giren ba'a yebi'u fiilinin ismi mef'ulüdür. Aslı meb'yu'un şeklindedir. Meb'yu'un ismi mef'ulünün aslı neymiş sevgili öğrencilerim? Meb'yu'un. Evet, aslını da meb'yu'un şeklinde kaydedebilirsiniz. 12. cümle ecib anis suali tali, aşağıdaki soruyu cevapla anlamını taşıyan bu cümlede yer alan ettali kelimesi tela yetlu fiilinden türeyen bir ismi faildir. Bunun aslı, ettali'nin aslı talin şeklinde okunabilir, nekre olarak kullanılması durumunda. Talivun bunun asıl şeklidir. Talivun, talin kelimesinin asli şeklidir. Nekre kullanılırsa talin, marife kullanılırsa bu cümlede yer aldığı gibi ettali şeklinde kullanılır. Ettali kelimesinin kendisinden türediği tela yetlu fiilinin aksam-ı seb'anın nakısı vavi sınıfına girdiğini de ekleyerek 13. cümleye geçelim. An Ebi Hurayrate radıyallahu anhu anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kâle. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Yusellimus sagiru alel kebiri vel marru alel qaidi vel qalilu alel kesiri. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuşlar efendim? Yusellimus sagiru alel kebiri, küçük büyüğe selam verir. وَالْمَارُ عَلَى الْقَاِدِ yürüyen, oturana. وَالْقَلِيلُ alel kesiri, az olan da çok olana, küçük büyüğe, yürüyen oturana ve az olan da çok olana selam verir buyurmuşlar. Ve fi rivayetin, bir başka rivayette, yusellimur rakibu alel maşi vel maşi alel qa'idi vel qalilu alel kesiri. Bir başka rivayette de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır: binen kişi, binmiş olan, binici olan kişi yürüyene, yürüyen oturana ve az olan da çok olana selam verir buyurmuşlardır. Okumuş olduğumuz hadisi şerifte yer alan el-marru alel-qa'idi, bu kısımda, bu bölümde el-marru kelimesi merra yemurru fiilinden türeyen, bu fiilden elde edilen bir ismi faildir. El-qa'id kelimesi de qa'ade yak'udu fiilinden türemiş olan yine bir ismi faildir. El-marru kelimesi merra yemurru fiilinden türemiştir dedik. Bu fiilin aksam-ı seb'adaki sınıfı mudaaf fiil sınıfıdır. Merra yemurru mudaaf fiil sınıfında yer alır. Qa'ade yak'udu fiili ise sahih fiiller sınıfında, bir diğer deyişle salim fiiller sınıfında yer alır. El-marru ismi failinin aslı el-mariru şeklindedir. El-mariru. Nekra düşünecek olursanız marrun aslı marirun biçimindedir. Hadis-i şerifin ikinci rivayet bölümünde ve fi rivayetin diye başlayıp devam eden bölümde yusellimur rakibu alel maşi vel maşi alel qaid, burada yer alan er rakib, el maşi ve el qaid kelimeleri, bunlar tümü ismi faildir. Er rakibu rakibe yerkebuden ismi faildir. Rakibe sahih bir fiildir. El-mâşi, meşâ, yemşî fiilinden türeyen bir ismi faildir. Nekra biçimi maşin şeklindedir. El-gâid için biraz önce söyleyeceğimizi söyledik. Gâade yak'udu fiilinden türeyen bir ismi faildir. Meşâ, yemşî fiilinin ismi faili olan el-mâşi nekra kullanılırsa maşin şeklinde, kesra tenvini ile bitecek şekilde okunur. Meşa fiili aksam-ı seb'anın, evet, hangi sınıfına girer? Nakıs fiil sınıfına girdiği sizin için artık malumdur, kolaylaşmıştır diye düşünüyorum. Evet efendim, 14. cümledeyiz. Et-taibu minez-zenbi kemen la zenbe lehu, günahından tövbe eden günah işlememiş gibidir şeklinde tercüme edebileceğimiz bu sözde et-taibu kelimesi tabe yetubu fiilinden ismi faildir. Aslı et-tavibu şeklindedir. Taibun aslı neymiş? Tavibun. Tâbe yetûbu fiili aksam-ı seb'anın ecvef fiil, ecvefi vavi fiil sınıfına girer. 15. cümlede bir ayet-i kerime yer alıyor. Kâle teâlâ estaizu billah, bismillah ve likulli kavmin hâdin, sadakallahul azim. Her bir kavim için, her bir topluluk için, millet için bir hidayet eden, bir yol gösteren, bir kılavuzluk yapan vardır şeklinde meal verebileceğimiz bu ayet-i kerimede hadin kelimesi heda yehdi fiilinden ismi faildir. marife kullanılacak olursa el hadi şeklinde kullanılır ve heda fiili aksamı seb'anın nakıs fiil sınıfına girer. 16. cümle ve kâle, yine Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: Estaizu billah, bismillah, kullu nefsin zâikatul mevut, sadakallahul azim, her nefis ölümü tadıcıdır, tadacaktır. El-Ankebut suresi 57. ayet. Bu ayet-i kerimede yer alan zâikatun kelimesi zâka yezûku fiilinin ismi failidir. Zâka aksam-ı seb'anın ecvef fiil sınıfına girer. Ecvefi vavi sınıfına girer. Zâikun ismi failinin aslı zâvikun şeklindedir. Zâikun aslı neymiş? Zâvikun. Bu sayfanın, sayfa 56'nın son cümlesindeyiz. 17. cümle. Tunqalu salatul cumuati bil iza'ateynil mesmu'ati vel mer'iyyeti. Cuma namazı iki yayın organıyla nakledilir, yayınlanır. El mesmu'a vel mer'iyye. İşitsel ve görsel iki yayın aracıyla nakledilir anlamındaki bu cümlede el mesmu'a ve el mer'iyye kelimeleri ismi mef'uldür. El mesmu'a semi'a yesme'u fiilinden türemiştir ve bu fiil semi'a fiili sahih bir fiildir. El mer'iyye kelimesi ra'a yer'a fiilinden türemiştir. Bu fiilin ismi mef'ulüdür. Aslı mer'uyun şeklindedir. Ve ra'a fiili aksam-ı seb'anın nakıs fiil sınıfına giren, bu sınıfta değerlendirilen bir fiildir. Evet sevgili öğrencilerim, kıymetli dinleyicilerim, bir radyo dershanesi programının daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek ümidi ve duasıyla. Fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: düşünen insanlar için.
1: Bugünkü Ebu Talip özelliği taşıyan insanlara da şunu hatırlatmak gerekiyor. Yani siz Müslümanları seviyorsunuz, Müslümanları destekliyorsunuz, peygamberi koruyorsunuz ya da Kur'an'ı korumaya çalışıyorsunuz. Ama gelin Müslüman olun. Müslüman olmadığınız sürece, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah gerçeğine şehadet etmediniz ve İslam'ın gereklerini namazıyla, orucuyla, kulluğuyla kabul etmediniz ve pratikte göstermediğiniz sürece, bu desteğinizin size sadece cehennemde azabınızın azalmasına neden olacağını unutmayınız. Ama cehennemden kurtulmanın tek yolu La ilahe illallah Muhammedur Resulullah gerçeğine şehadet etmek demek zorundayız. Şüphesiz ki Ebu Talip diğer zalimler gibi cehennemde ateş azabını görmeyecek ama onun gördüğü azap da cehennemde olacak. Bu insanlar Ebu Talip gibi olsa da, Ebu Talip gibi olmasa da, direkt peygambere ve Allah'a düşman olsa da, Allah'a ve peygambere düşman olmayıp peygamberi desteklemekle birlikte Müslüman olmasa da, kendilerinden başkalarına zarar vermezler, ancak kendilerini helak ederler, bunlar bilmiyorlar. Hele hele Allah'a ve peygambere savaş açanlar, Müslümanlara savaş açanlar sadece kendilerine zarar veriyorlar, başkalarına zarar veremezler ki.
0: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 23. Adem ile Havva'nın duası. Her ikisi de: Rabbimiz, biz kendi kendimize zulmetmişiz. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan kesinlikle kaybedenler arasına gireriz, dediler.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Siz de kendinizi kandırıyor olabilir misiniz? İnsanların birçoğu kendi kendilerine bazı mazeretler uydurarak Allah'a kulluk etmekten ve dini yaşamaktan kaçınır. Örneğin, ibadetlerimi yaşlılığımda yapacağım, benim zaten kalbim temiz, dine ne gerek var diyenler hep kendi kendilerini kandırmaktadırlar. Gelin kendini kandıranlardan olmayın ve Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel
2: efem. قل للبرية عزمنا متوقد قدما سنمضي لن نعود إلى الورى حتى ترفرف في السماء راياتنا ويسود شرع الله أوطان الورى ما ضرنا ظلم الطغاة وبغيهم أو ساءنا قول الحسود المفترى فجهادنا حق ومنهجنا هدى وشيوخنا شهب وموطننا الذرى شهدت لنا البيض الرقاق بأننا فسد نموت ولا نذل ونزدرى.

İnsanlık hüsranın tüm boyutlarını yaşıyor. Şirkin zulmü globalleşiyor. Çağ, imaj, kandırma, vitrin, reklam, tüketme ve tükenme çağ. Çılgınlık, azgınlık ve isyan hiçbir sınır tanımıyor. Nice insan İslam'ı mükemmel yaşayanlara şahit olamadığı için İslam'ı alternatif olarak görmüyor. Hatta kurtarıcısına düşman oluyor. Müslümanların da önemli bir kesimi Müslümanlığı bilmiyor. Bilenlerin de yapabileceklerinin tümünü yaptıklarını iddia etmek zor. Bu ortamda teknik imkanlarla donanan, devletleşen, küreselleşen fitne sadece yapanları değil, tüm insanlığı kemiriyor. Ülkeler, sokaklar, evler, beyinler, gönüller işgale uğramış durumda. Müslüman olduğunu iddia edenlerin de büyük bölümü bilinçsizce şirkin kucağına atılıyor, kurtuluşu zalimlerin safında, Amerika ile işbirliğinde, Avrupa Birliği'nde arayıp ifsadı ıslah zannediyor. Unutmayalım, Müslümanlar için temel referans Ankara, Washington, Danimarka kriterleri değil, mutluluk çağının Mekke ve Medine ölçüleridir. Batıdan gelen her türlü teknik aygıtın yan etkileri vardır. Kimi savunmacı ve uzlaşmacı insanlar şöyle derler: Batılıların sadece tekniği alınmalı, ahlak ve kültürü alınmamalıdır. Düşünülmez ki teknik ve teknolojik aygıtlar dünya görüşü ve yaşama biçimiyle birlikte gelir. Zaten bunlar belirli bir kültürün ürünüdür ve o arka plandan koparılamaz. TV, radyo, bilgisayar kendileriyle birlikte hangi kültür, oyun, anlayış ve ahlakı da kaçınılmaz olarak getiriyor, düşünmek yetecektir. Kur'an'dan yola çıkarak rahatlıkla diyebiliriz ki, imanın esası doğruluk, münafıklığın esası da yalandır. Yalancılık, nifakın ve küfrün dışa yansımasıdır. Müminin temel özelliği, niyetlerinde, söz ve davranışlarında doğruluk, münafık ve ikiyüzlü kafirlerin temel özelliği de eğriliktir, yalandır, hile ve aldatmadır. Yalancılık, tabii ki sadece dille olmaz, bedenle, işaretle, yazıyla, internetle de olur. Yalan, fıtrata ters olduğu için insan beyni başta olmak üzere birçok organın çalışma yapısı anormalleşir, yalan söylemek için daha anormal ve olağan dışı efor sarf etmek zorunda kalır. Kalp ritimlerinde değişiklik, çeşitli salgılarda farklılık, heyecanın artması gibi sinir sisteminde anormallikler ortaya çıkar. Bu normal dışı davranışları tespit eden yalan makinesi, insanın yalan söylediğini büyük ihtimalle tespit eder. Beden dili de yalanı çoğunlukla ele verir. Yalanı, insan ruhu, vicdanı, psikolojik yapısı, fıtratı, hatta organları, özellikle de imanı kabul etmemektedir. Günümüzdeki stres, ruhi bunalım ve sebepsiz sıkıntıların, suçluluk duygusu, intihar isteği gibi manevi hastalıkların büyük bölümünün yalanla ilgisi olduğunu söylemek zor olmaz. Bunlar, yalancılara verilecek esas uhrevi cezanın küçük avanslarıdır. Yalandan kaçınan sadıklar doğrularsa, bütün bu acılardan ve vicdan azabından emin oldukları gibi, bu doğruluklarının karşılığını esas olarak ahirette alacaklardır. Unutmamak lazımdır ki, esas ceza ve ödül yeri

0: Teknoloji, yalanı yaygınlaştırma ve yalan dünyayı sevdirme konusunda imkanlar sunuyor. İnsancıklar, robotlar içinde robotlaşıyor. Makineler arasında makineleşiyor. Kendisi de bir eşyaya, oyuncağa dönüşüyor insanımsı yaratık. Teknoloji, insan adlı varlığı gerçeklerden, haktan koparmak için oyunlar, oyuncaklar üretiyor. Böylece insanat bahçesine döndürdükleri arenada insanlar da oyuncak haline geliyor. Oyuncaklaştırdığı insanlarla oynuyor Batı. Kurguluyor, kuruyor, pillerini takıyor, elindeki kumandasıyla yön veriyor, modern köle haline getiriyor. Kim demiş kölelik tarihe karıştı diye? En vahşicesi bu asırda uygulanıyor. Sadece bedenine hükmetmiyor, zihnini ve gönlünü de köleleştirerek Allah'ın kullarını teknoloji putuna tapınan uyuşuk esirler haline getiriyor. İnsan adlı muhteşem varlık teknoloji sayesinde mutfakla tuvalet ve yatak odası arasında gidip gelen bir makineye, bilgisayar fişine, kafasından bağlı uzaktan kumanda edilen bir aygıta dönüştürülüyor. Maleani denilen faydasız şeyler kulluğun önünü tıkıyor. Allahsız, namazsız, davasız yaşayabilen yeni gençlik, televizyonsuz, müziksiz, filmsiz, internetsiz, chatsiz ve cepsiz bir dünya düşünemiyor. Düşünemiyor ne yaratanını, ne kendini ve yaratılış amacını. Sanal bir dünya oluşturuyor teknoloji. Sanal, yani gerçek olmayan, hakikatten uzak, sahte bir dünya. Kullananları da matriksleştiren, sanallaştıran, giderek banallaştıran sahte bir alem. Sanal, gerçekte aslı olmayıp zihinde tasarlanan mevhum demek. Banal da basit, adi, bayağı, sıradan anlamına gelir. Hakikat adlı anne ile bağını koparan, fıtrat ve vicdan ne demek bilmeyen yeni nesil, sanalın kucağında teknolojinin sahte memelerinden hormonlu, uyuşturan ve zehirleyen süt emerek hayatını idame ettiriyor. Uyuşturucuyla, zehirle, abur cuburla nasıl hayat sürülürse öyle bir hayat. Ha yat, ha bu zehri tat. Tat ve yat. Yat ve uyu. Uyu ve unut. Unut ve uyuş.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم الله جل جلاله şöyle buyuruyor Ey iman edenler bir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin. Belki de onlar kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasınlar. Belki de onlar kendilerinden daha hayırlıdırlar. Hem birbirinizi ayıplamayın ve kötü lakaplarla da atışmayın. İmandan sonra fasıklıkla adlanmak ne kötü isimdir. Kim de tevbe etmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Hucurat suresi 11. ayet. Muhterem Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu istihzadır. İstihza alay etmek demektir. Bir şeyle, bir kişiyle veya bir toplulukla eğlenip hafife almak, tahkir etmek, başkalarının kusur ve noksanlarını söz, işaret ve yazı ile teşhir edip toplumda küçük düşürücü davranışların hepsi istihzadır. Bu tür davranışların hepsi insanın kendini büyük görüp beğenmesinden ve karşılarındaki kimseleri küçük görüp beğenmemesindendir. Eğer Müslüman bir toplulukta kendini büyük görme veya beğenme duygusu varsa veya başlamışsa karşılarındaki Müslüman kişi ve toplumlara karşı tepeden bakma, onları ciddiye almama, onları hakir görüp hiçe sayma gibi hatalara düşüp kibirli davranışlar sergileyebilirler. Bu sebeple de Müslümanlar arasında kin, nefret, haset ve düşmanlıklar baş gösterebilir ve İslam toplumunda bozulmalar ve dağılmalar meydana gelebilir. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Arkadan çekiştirmeyi, yüze göze karşı eğlenmeyi adet edinen herkesin vay haline. Hümeze suresi 1. ayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadis-i şerifin bir bölümünde şöyle buyurmuştur. Allah'ın kulları kardeş olunuz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Ona yardımı kesmez. Ona yalan söylemez. Onu hakir görmez. Kalbine işaret ederek 3 defa takva işte şuradadır. Kişinin Müslüman kardeşini hakir görmesi kötülük olarak ona yeter. Müslümana bütün Müslümanların kanı, malı ve ırzı haramdır. Değerli Müslümanlar, işte bu ayetler ve bu hadis-i şerifin özellikle de son bölümündeki kişinin Müslüman kardeşini hakir görmesi kendisine yeter cümlesi meselenin ciddiyetini gündeme getirerek dikkatli olmamız gerektiğini işaret etmektedir. Bu delillere şahit olan ve bu delillere iman eden her bir Müslümanın diğer Müslüman kardeşleriyle alay etmesi ve onları hakir görmesi caiz olmadığı gibi İslam ahlakına da aykırıdır. Muhterem Müslümanlar,
1: Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i çokça okumamız gerekirken özellikle Hucurat suresini de daha fazla okumamız gerekmektedir. Çünkü Rabbimiz Allah Celle Celaluhu Hucurat suresindeki ayeti kerimelerle bizlere edep ve ahlak ilkelerini ve birbirlerimize karşı nasıl davranmamız gerektiğini öğretmiş oluyor. Hucurat suresini okuduğumuzda müminlerin kardeş olduğunu, eğer aralarında bir sorun olduğu zaman diğer Müslümanların onların aralarını bulması gerektiğini, birbirleriyle alay etmemelerini, birbirlerini gıybet etmemelerini, birbirlerinin hakkında kötü zanda bulunmamaları gerektiğini, itibarın ve üstünlüğün ancak takva ve Allah katında olduğunu, kısacası birbirlerini sevmeleri ve saymaları gerektiğini görmüş oluyoruz. Tabii ki en başta da müminlerin efendisi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı saygılı, sevgili, edepli ve hayalı olmamız gerektiğini de yine bu sürede görmüş oluyoruz. Değerli kardeşlerim, işte bu süredeki ayetleri okuyan ve onunla amel eden Müslümanlar birbirlerini incitecek, üzecek ve yaralayacak davranışlarda bulunmazlar. Aksine birbirlerine karşı sevgili ve saygılı olurlar. Dolayısıyla aralarındaki muhabbet ve bağlar kuvvetlenmiş ve birbirlerine karşı son derece merhametli ve ihsan ve ikram sahibi olmuş olurlar. Kendileri için istediklerini Müslüman kardeşleri için de ister, kendileri için istemediklerini de Müslüman kardeşleri için de istemezler. Çünkü kendilerine yapılacak olan kötü söz ve davranışların zararlarını bildikleri için diğer Müslüman kardeşlerine de yapılmasını istemezler. Kardeşlerinin şeref ve şahsiyetini rencide edecek söz ve davranışlara da izin vermezler. Hazreti Ayşe annemiz, radıyallahu anh annemiz şöyle anlatıyor. Ben bir insandan bahsettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine şöyle buyurdu. Vallahi bende şöyle böyle haller var iken başkasından bahsetmekten hoşlanmam buyurdu. İbn Abbas radıyallahu anh da şöyle demiştir. Vah bize, eyvah bize, bu defter nasıl olmuş da küçük büyük bir şey bırakmadan hepsini yazmış. Kehf suresinin 49. ayetinin tefsirinde şöyle diyor. Sagire mümin ile istihza ederken yapılan tebessümdür. Kebire ise bu arada atılan kahkahalardır demiştir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlarla istihza eden birine cennetten bir kapı açılır ve buyur gel denilir. Adam sıkıntılı ve telaşlı olarak gelir. Fakat kapı kapanır. Sonra başka bir kapı açılır. Adam yine sıkıntılı ve üzgün olarak bu kapıya gelir. O da kapanır. Bu hal o kadar devam eder ki artık adama gel diye seslendikleri halde gidemez bir hal alır. Muhterem Müslümanlar, şu halde İslam kardeşliğinin bozulmasına, toplumda parçalanmalara ve düşmanlıklara sebep olabilecek her türlü istihzalardan uzak durmalı, kaçınmalıyız. Gerek sözle, gerek göz kaş işaretiyle, gerekse diğer mimik hareketleriyle olsun her türlü alay şekillerinden uzak durmalı ve Müslüman kardeşlerimize karşı şakadan da olsa böyle söz ve davranışlar sergilememeliyiz. Müslüman kardeşlerimizin ne beden yapısını, ne rengini ve dilini, ne ırkını, ne yaptığı işi, ne giydiği elbiseleri, ne de diğer şeylerini alay konusu yapmamalıyız. Özellikle de hanım kardeşlerimiz buna daha çok dikkat etmelidirler. Çünkü hanım kardeşlerimiz bu konuda daha çok hataya düşebiliyorlar. Birbirlerini giyim kuşam konusunda ev düzeni konusunda, temizlik konusunda, yemek yapmak konusunda ve benzeri konularda alay konusu edebiliyorlar. Gerek farkında olsunlar, gerekse olmasınlar. Değerli kardeşlerim, kısacası erkek olsun, kadın olsun, her Müslümanın bu konuda dikkatli olması gerekmektedir. Gerek Müslüman bir ferdi, gerekse Müslüman bir toplumu rencide edecek, küçük düşürecek ve zarar verebilecek konulara ve muhabbetlere dalmamalıdırlar. Unutmamalıyız ki her mümin, her muvahhid Allah'ın dostudur. O halde Allah'ın dostlarına karşı yapacağımız şeylere, söyleyeceğimiz şeylere dikkat etmeli ve bunların hepsinin hesabını vereceğimizi aklımızdan çıkarmamalıyız. Ve yine unutmamalıyız ki yapacağımız her zararlı söz ve davranışlar bize de yansıyacaktır. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizleri güzel, ahlaklı, edepli, şahsiyetli kullarından eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun.
0: Ela inna ahsenel kelam ve eblagan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kuryel Kur'an festemi'u leh ve ansitû leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indallâhil islam.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 38-40. Hazreti Zekeriya'nın duası. İşte o anda orada Zekeriya Rabbine şöyle dua etti:
1: Rabbim, bana katından güzel bir nesil bağışla. Çünkü sen tüm duaları işitirsin.
0: Zekeriya mihrapta ibadet ederken melekler ona seslendiler: Allah sana Allah'tan gelen bir sözü doğrulayacak, saygın bir yeri olan, nefsine hakim, salihlerden bir peygamber olacak olan Yahya'yı müjdeliyor. Cevap verdi:
1: Rabbim, ben bunca yaşlanmış, karım da kısır kalmışken benim nasıl bir oğlum olabilir?
0: Melek cevap verdi: İşte böyledir. Allah dilediğini yapar.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki: Dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Sesini değil, sözünü yükselt. Yağmurlardır büyüten zambakları, gök gürültüleri değil. Gerçeğin yolunda yürümeyenler daima yolda kalırlar. Her kalbin çarpıntısı kendi ecelinin ayak sesidir.
0: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki Allah'ı bilen, ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış arif kişinin derdi Rabbini övmek, dünyadan yüz çeviren zahit kişinin derdi ise Rabbine dua etmektir. Çünkü ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış kişinin tek kaygısı Rabbi, dünyadan yüz çeviren kişinin tek kaygısı ise kendi nefsidir.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Tabiat, Allah'ın sözsüz ayetleri olduğu için Müslümanlar Kur'an'la birlikte tabiatı da okumaya büyük önem vermişler. Olmamış şeyleri soracağına, olmuşlardan ibret al. Gezegenler boşlukta değil, Allah'ın tayin ettiği yerdedir.
0: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Nuh 5:28. Hazreti Nuh'un duası. Nuh dedi ki: "Ey Rabbim, ben kavmimi gece gündüz davet ettim. Fakat benim çağırmam onların sadece kaçmalarını arttırdı. Ben onları senin bağışlaman için her davet ettiğimde onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, ısrar ettiler, kibirlendikçe kibirlendiler. Doğrusu ben onları açık açık çağırdım. Onlara açıktan tebliğde bulundum. Ayrıca onlara gizlice, özel olarak da konuştum. Dedim ki, Rabbinizden günahlarınızın bağışlanmasını dileyin. Çünkü o kuşkusuz bağışlayıcıdır. Size hesapsız semavi nimetler yağdıracaktır. Dünyevi servet ve evlatlar vermek suretiyle size yardım edecek ve size bağlar, bahçeler ihsan edecek ve akıp giden sular bağışlayacaktır. Size ne oluyor ki Allah'ın büyüklüğünü kabul etmiyorsunuz? Sizin her birinizi peş peşe aşamalardan geçirerek yaratanın o olduğunu gördüğünüz halde. Görmüyor musunuz? Allah yedi göğü nasıl birbiriyle uyumlu yaratmıştır. Ve onların içine hilali yansıyan bir ışık olarak yerleştirmiş ve güneşi ışık saçan bir lamba yapmıştır. Allah sizi de yerden ot bitirir gibi bitirmiştir. Sonra yine oraya döndürecek ve sizi yeniden çıkaracaktır. Ve Allah yeri sizin için genişçe yaymıştır ki üzerinde geniş yollardan yürüyüp geçebilirsiniz. Rabbim, doğrusu bunlar bana karşı geldiler de malı ve çocuğu kendi ziyanını arttırmaktan başka işe yaramayan kimseye uydular. Bunlar da büyük hileler, büyük desiseler kurdular ve dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele Vet'ten, Suha'dan, Yavuz'dan, Yavuk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin. Böylece onlar çoğu kimseyi saptırdılar. O halde sen bu zalimlere yalnızca özlem duydukları şeylerden uzaklaşmalarını emret.
2: Böylece onlar günahları yüzünden büyük bir tufanda boğuldular ve öteki dünyanın ateşinde yanmaya mahkum edildiler. Ve kendilerini Allah'a karşı koruyacak bir yardımcı da bulamadılar. Ve Nuh şöyle yalvardı:
1: "Ey Rabbim, yeryüzünde bu hakikati inkar edenlerden hiç kimseyi bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan, kulluk edenleri hep saptırmaya çalışırlar ve yalnızca fesada ve inatla sürdürülen nankörlüğe sebep olurlar. Ey Rabbim, bana, anneme, babama, evime mümin olarak giren herkese ve daha sonraki bütün mümin kadınlara ve erkeklere bağışlayıcılığını göster ve zulüm işleyenleri her zaman helake uğrat."

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan, iyiliği

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki Allah'ı bilen, ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış arif kişinin derdi Rabbini övmek, dünyadan yüz çeviren zahit kişinin derdi ise Rabbine dua etmektir. Çünkü ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış kişinin tek kaygısı Rabbi, dünyadan yüz çeviren kişinin tek kaygısı ise kendi nefsidir.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.